Hemen saf bağlıyorlar. Üçer, beşer, yedişer neyse Allah-u Ekber namazı evvel vaktinde kılıyorlar. Çok güzel adetleri var o Suudlu kardeşlerimizin. Evvel vaktinde hemen, hemen okunur okunmaz. Yani biz olsak ne deriz? Araba gitsin gideceği yere de ondan sonra kılarız. Daha yatsıya kadar çok vakit var. Bu bizim yanlış hareketimiz. Böyle yapmamamız lazım. Böyle yapıyoruz, böyle yapmamamız lazım. Evvel vaktinde ne bir benzin istasyonunu bekliyor, ne bir başka münasip yeri bekliyor. Direksiyonu kırıyor, yolun dışına çıkıyor, hemen Allahu Ekber namaza duruyorlar. Arabası olan kardeşlerimiz arkasına bir güzel birkaç kişilik bir seccade koysun. Kolay hemen çıkacak yere. Ve namazın vakti gelir gelmez, şu benim efendim naklettiğim hatıram, onun kulağına küpe olsun. Hemen seccadeyi yaysın, ezan okusun, kâmeti getirsin. Ötekilerle cemaat olsun, ya yalnız başına gidiyorsa kendi başına kılsın. 50 kat sevabı fazla. Kaçırılacak bir şey değil yani. 50 misli bayağı büyük bir rakam. Kudüs-i Şerif'te kılınan namaz 500 misli sevap. Kudüs'te. Allah orayı da kurtarsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi saadetinde Medine-i Münevvere'de 1000 misli sevap. 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafını çevreleyen Mescid-i Haram'da, o mübarek mescitte kılınan namaz da 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Onun için oraya gidenler, hac edenler yaşadı, ömre yapanlar yaşadı, namaz kılanlar yaşadı. Oralara gidip de çarşılarda, pazarlarda vakit geçirenler de büyük mahrumiyetlere uğradılar. Çarşıda, pazarda, her yerde çarşı var. Belki oradaki şeylerin daha alası burada var. Yani çarşıya pazara gider mi insan? Benim elimde selahiyet olsa Mekke-i Mükerreme'de neredeyse alışveriş yapacak çarşı bırakmam. Yani şöyle Harem-i Şerif'in hudutlarına atarım çarşıyı. Arabasına atlasın millet veyahut efendim Ciddi'ye giderken orada uğrasın, alışverişini yapsın. Çünkü bizim hacıları şeytan bu ticaret, alışveriş diye çok aldatıyor. Bizi de aldatıyor. Kim giderse zemzemlik alacağım, hurmalık alacağım, kumaş alacağım, hediyelik alacağım bilmem ne derken çok vakitler çarşı pazarda zayi oluyor veyahut boş şeylerle zayi oluyor. Orada 100.000 misli sevap. Sevap da fazla, günah da fazla. Oradaki bir edepsizliğin de cezası 100.000 misli fazla. Günahı da çok fazla. Oraya edeple gitmek, edeple ibadet etmek, edebe riayet etmek lazım. يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَكُولْ عَلِمَ عَبْدِي اَنَّهُ لَا يَغْفِرَ الذُّنُوبَ غَيْرِي. Hazreti Ali Efendimiz'den Ahmed İbni Hanbel'in rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle oluyor. Rab kulunun şu halinden hoşlanır. İzâ kâle Rabbim firli. Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle dediği zaman kulun böyle demesinden Rab hoşlanır. Rabbim firli dediği zaman Allah hoşlanır. Rabbimiz Teala Hazretleri hoşlanıyor. Ve de buyurur ki alime abdi ennehu la yagfiru zunube gayri. Kulum benden gayrısının günahını affetmeyeceğini idrak etti, bildi diye hoşlanır. Onun için biz de Rabbimizden affu mağfiret dilemeye dikkat edelim. Rabbul firli diye, verhamni diye dua edelim. Rab kelimesi üzerinde birazcık izah verebilirim bu vesileyle. Rab kelimesi efendim büyütmek, yetiştirmek manasından geliyor. Mesela paranın da fazlalığına riba deniliyor. Faiz demek yani. Arttan fazla olan kısmına. Sonra bir şeyi büyütmeye de terbiye deniliyor. Yani alıyorsun, efendim yediriyorsun, içiriyorsun, çocuğu büyütüyorsun. Çocuğun terbiyetül evladın yetiştirilmesi, manevi bakımdan da yetiştirilmesi manasına geliyor. Rab da Allah-u Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi. Efendim manası niye böyle Rab sıfatı gelmiş Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sı arasında? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri de bizleri yoktan var eyledi, yarattı, yaşatıyor, besliyor, büyütüyor. Küçücükken kocaman oluyoruz. Yani bir zerre iken kocaman bir varlık oluyoruz. Nice nice nimetler bahşediyor. Onun için Rab diye Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından, Esma-i Hüsna'sından birisi de Rab oluyor. Yani insanı besleyen, büyüten, geliştiren, yetiştiren, efendim nimetlendiren, rızıklandıran olduğu için. İşte bizi böyle yaratan, yaşatan, büyüten, besleyen, geliştiren, maddi manevi gelişmemizi, terbiyemizi efendim lütfeden Rabbimiz
Biz ya Rabbi bizi mağfiret eyle diye seslendiğimiz, dua ettiğimiz, niyaz ettiğimiz zaman hoşlanır da der ki kulum benden gayrisinin onun günahını affetmeyeceğini anladı, bildi diye sevinir, hoşlanır. İşte bu duygu son derece önemli. Allah-u Teala Hazretlerinin, yalnız Allah-u Teala Hazretlerinin kendisini affedeceğini bilmesi fevkalade önemli bir hadise oluyor. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş ki Enes radıyallahu anh tarafından yuazzebul müznibune finnari ala kaderi nuksani imanihim. Cehennemde günahkarlar imanlarının noksanlığı kadar azaba uğrayacaklar. Şimdi burada dikkat edilirse muhterem kardeşlerim, ben bir incelik seziyorum ki yani günahlarının büyüklüğü nispetinde demiyor Peygamber Efendimiz. İmanlarının noksanlığı nispetinde azaba uğrarlar. Neden? Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki zina eden zina ettiği esnada imanı kendisinde değildir. Çıkıp gider. İmanlı insana o günahı yaptırtmayacaktı o imanı. O anda o iman nereye gittiyse gitti de o edepsizliği ondan yapıyor. Kumar oynayan kumar oynadığı zaman, adam öldüren adam öldürdüğü zaman o esnada imanı şey gitmiş oluyor. İşte günahkarlar da bu günahları efendim imanlarındaki bu gelip gitmeden efendim dolayı, zaaftan dolayı yapıyorlar. Onun için cehennemdeki azap görmeleri de imanlarının noksanı miktarınca olacak diye Peygamber Efendimiz o inceliği ifade etmiş. Yani yaptığı edepsizliğin büyüklüğüyle demiyor, günahının çokluğuyla demiyor, imanının noksanlığı ile diyor. O bakımdan imanımızı takviye etmeye, kuvvetlendirmeye, düzeltmeye, batıl yanlış itikatlardan sıyırmaya, efendim has halis doğru itikada sahip olmaya son derece dikkat edeceğiz. Dedelerimizin en çok dikkat ettiği işlerden biridir. Bizim dedelerimizi yine ben biraz methedeyim. Bizim dedelerimiz Orta Asya'dayken Tibet yaylalarından Hindistan'a doğru Hint dinlerini tanıdılar. Hintlilerin çeşit çeşit Budizm, Brahmanizm, efendim bilmem Burkancılık vesaire çeşitli inançları tanıdı bizim dedelerimiz. Çin'in efendim Pekin şehrinde baş şehir yapıp oralara hükümdarlık edip hakim oldukları zamanlardan Çin'in inançlarına sahip oldular. Onları öğrendiler, biliyorlar. Zaten kendi bulundukları mıntıkalardaki çeşit çeşit batıl inançların içinde idiler. İran'a geldikleri zaman zerdüştlük nedir onu gördüler. Ateşperestlik nedir onu gördüler. Efendim Seneviye dediğimiz nur ve zulmetin mücadelesine inanan efendim Yezdan Ehirmen diye iki tanrı kabul eden dualist dinleri gördüler. Efendim Yahudiliği tanıdılar. Hazer Türkleri o tarafa doğru Hazreti İbrahim zamanında yayılmış olan Yahudiliği tanıdılar. Hristiyanlığı tanıdılar. Hepsini biliyorlardı. Hepsini mukayese etme imkanları oldu. Hepsini incelediler. Hepsi gözlerinin önündeyken en doğru inanca sahip olup Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını arayıp hayatlarını öyle tanzim ettiler. En pak itikada sahip oldular. Ehli sünnet ve cemaat, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye yapışmak ve sevad-ı azam-ı müslümine efendim tabi olmak yoluyla efendim hak yolda devam ettiler. Edebe çok riayet ettiler. Merhamete çok önem verdiler. Kalp temizliğine fevkalade riayet ettiler. Efendim kalp yıkmanın Kabe yıkmak gibi günah olduğu duygusunu kitaplarda yaza yaza böyle iyice perçinleştirdiler. İnsanların gönlünü hoş etmenin, hizmet etmenin, ikram etmenin sevabını gönüllere iyice yerleştirdiler. Dağ başlarında tekkeler yaptılar. Gelen geçene bedava yiyecekler verdiler. Bedava onları misafir ettiler. Misafir etmek için birbirleriyle yarıştılar, rekabet ettiler. Bir misafirin devesini birisi veya efendim bineğini bir taraftan birisi tuttu, bir taraftan ötekisi tuttu. Yok, bu bizim tekkiye gelecek, biz ikram edeceğiz. Hayır, bizim ikram etmemiz lazım. Önce ben gördüm diye münakaşa ettiler. Yani Rabbimizin rızasını kazanmak için neler güzelse onları seçe seçe en güzellerini yapa yapa yetiştiler. Bize de onu öğrettiler. Yani Osmanlı deyince yabana atmamak lazım. Derya gibi insanlar, dünya tecrübesine sahip insanlar. Onun için onlara
itiraz edeceği zaman bir insanın 7 kere 9 kere yutkunması lazım. 10-15 fırın ekmek yemesi lazım dediklerini anlayabilmesi için. Yani Osmanlı'nın ne dediğini anlayabilmesi

böyle epeyce ekmek yemesi lazım, epeyce seneler geçmesi lazım da ondan sonra anlayabilir. Osmanlı'nın son alimleri Türkiye'den çıkarıldığı zaman, efendim Yunanistan'a gitmişler, oradan Mısır'a gitmişler, Mısır'ı fethetmişler ilimleriyle. Hepsi, herkes hayran kalmış orada. Vay Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, ne derya adammış. Kalemi eline aldı mı böyle herkes karşısında şey dururmuş. Bir Zahidül Kevseri ne mübarek adammış. İşte bizim müderrislerden, Düzce'den yetişmiş bir müderris ama oraya gittiği zaman Mısır'ı fethetmiş. Alimler yetiştirmiş. Şimdi alimler meteleede bitiremiyorlar. Gazetelere, mecmualara kitaplar yazmış. Mütevazi yaşamışlar, yoksul yaşamışlar. Ama büyük insan. Hala Arap diyarlarında Osmanlı diyorlar. Yani bir çelebi manasına, çok kibar insan manasına. Sen bir kimseye bir hitap ederken ente Osmanlı desen, sen Osmanlısın desen sevincinden uçar. Çok centilmensin demek yani. O manaya geliyor. Hindistan'da bizim dedelerimiz için kaside yazarmış. Bu Pakistanlıların dedeleri. Onlar mübarek insanlardır. Allah'ın sevgili kullarıdır diye şiirler yazmışlar onlar hakkında. Biz de elimizden geldiğince kötülüyoruz. Emanetlerini hor şekilde şey yapıyoruz. Efendim çiğniyoruz. Ne olurdu bütün evlerimiz cumbasıyla, haremliyle, selamlıyla kalsaydı. Şu beton yığınları yığılmasaydı şehrin içine. Bu yeni binalar şehrin yeni yerlerinde yapılsaydı. Ben Belgrad'a gittim. İşte şurası yeni Belgrad, burası eski Belgrad. Belli. Yani Allah'ın yeryüzü geniş, Türkiye'nin toprakları dar bir şey değil. Eskiyi yıkıp yıkıp da böyle berbat edeceğine, şehirleri beton yığını halinde böyle nefes alınmaz şeyler haline getireceğine, ben bu caminin etrafını hatırlıyorum. Şu karşı tarafı hatırlıyorum, yemyeşil bahçeydi. Şu apartmanların olduğu yer. Efendim, şu bizim caminin bitişi, şimdi böyle yıktık kazdık oradan çıkıyor, bahçeymiş. Her gelen bir ev yapmış, her gelen bir ev yapmış. Cemaat onları alıncaya kadar, oradan çıkartıncaya kadar kıyamet koptu yani. Ne zorluklar çektik. Aşağılardaki apartmanların yerinde ne güzel iki dönüm, üç dönüm bahçeler içinde ahşap köşkler var. Ne olurdu böyle kalsaydı? Dedelerimizin ne kadar kibar insan olduğu, ne kadar zarif olduğu, evlerinin ne kadar tatlı güzel olduğu, haremlikli, selamlıklı. Hiç iz kalmadı ki. Hepsi gitti. Yani sadece belki resimlerde kaldı. Taş bina olmasa bu binalar da giderdi. Bereket bunları taştan, kesme taştan yapmışlar. Kurşunla birbirlerine efendim taşlarını rapt etmişler de bundan kalmış. Zelzeleden vesaireden yıkılandan düzlediler de ancak böyleleri kaldı. O dedelerimiz en sağlam itikatta oldukları gibi biz de Rabbimizden dileriz ki Rabbimiz bizi yolların en güzelinde yürüyen kullar eylesin. İtikadın en hasına, en halisine sahip kullar eylesin. Amellerin en sevdiği, en güzellerini işleyen kullar eylesin. Ahlakın en güzeline sahip, en kamil kullar olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına en uygun şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna da yüzü ak, alnı açık, en sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müştaba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim korumam var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ey garip bülbül, diyarın kandedir. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mutadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın kandedir. Bu enisin yok acep hasrettesin. Rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin. Ya senin Leylü Nehar'ın kandedir. Ne göründü güle karşı gözüne, ne büründü baktığın çavuzuna. Kimse merhem olmadı hiç razına. Bilmediler Şehsuvar'ın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler. Çağır unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın niyazi verdiler. Şol ezelki itibarın

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyabet hastalığı dediğimiz iki sınıfa ayrılan tip 1 ve tip 2 dediğimiz hastalıktır. Sebebi de vücutta ya insülin üretilememesi, pankreas bezinden salgılanan insülinin üretilememesi, bu tip 1 diyabet hastalığı diyoruz, veya farklı nedenlerle üretilip insülinin işlevsiz, yetersiz işlev görmesi dediğimiz tip 2 diyabet hastalığı olarak kabaca tarifleyebiliriz. Ara tipleri vesaire vardır ama tip 1 ve tip 2 diyabet diye bakabiliriz. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağında, daha erken genç yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet de biraz bizim aslında ilgi alanımıza giren hastalıkta tabii ki tip 2 diyabettir diyebiliriz. Çevresel etmenlerden, kilodan vesaire gelişen diyabet hastalığına da tip 2 diyabet deriz. Tip 1 diyabetin günümüzdeki tedavisi sadece insülin replasmanlarıdır. Günlük insülin dozlarını almaktır. Hiç insülin üretilemediği için onun yerine insülin takviyesi almalıdır. Ama ikinci, biraz tedavi edilebilir, biraz önlenebilir de diyebiliriz. Tabii ki tüm hastalıklarda olduğu gibi birinci sırada saymamız gereken etmenler bir ailevi yatkınlık. Ailede bir diyabet rahatsızlığı varsa genetik yatkınlık da yine diğer hastalıklarda olduğu gibi burada da önemli. Diğer çevresel etmenler ise en önemli sayacağımız beslenme, beslenme düzensizlikleri, sedanter yaşam ve stres yine sayabiliriz diyabetin gelişimine. Bunlardan da en önemlisi obezitedir. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu kiloludur diyebiliriz ve kilolu hastaların büyük bir çoğunda da yavaş yavaş tip 2 diyabet gelişiyordur diyebiliriz. Önlemenin yoluna gelince tabii ki diyabetin, obezitenin tedavi edilmesi bazı hastalarda diyabeti de tedavi edebilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
3: Islamic Aqidah, a summary of Iman. As Muslims, we are required to have certain beliefs. Every Muslim must believe in the following. 1. Tawheed. Belief in the unity of Allah subhanahu wa ta'ala and his attributes. 2. The angels, as Allah's creation from light and his servants. 3. The books of Allah, the revelation Allah sent through his messengers. 4. The prophets and messengers of Allah, his chosen people through whom he sent his messages to humankind. 5. The akhirah, the hereafter, the life after death and the day of judgment. 6. The qadr, Allah's power over his creation. 7. The meaning of Islam and the basic duties of a Muslim. All of this is a part of a Muslim's aqidah, faith, and is called iman, belief. Keep in mind, these are only the basic beliefs. They are the foundation of iman. To be a complete Muslim, you need to know more about Islam. As you study the remaining sections of this book and other books in the program of Islamic Cities, you will learn more about the actual practices required to live as a true Muslim. As Muslims, we have a lot to learn. The Quran tells us clearly, read, in the name of your Lord who created you. Suratul Alaq, verse 1. Allah subhanahu wa ta'ala in His mercy has provided us with all the information we need. We just have to seek it, learn it, and live by it. The answers we are looking for can be found in the following resources. 1. In the message of the Quran, so we can begin to understand Allah's final revelation. 2. The seerah, or the biography, of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, so we can learn from his example. 3. The ahadith, so that we can understand the words and follow the actions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. The stories of the prophets and some famous Muslims to learn from the great and noble things they did. 5. Aqidah and fiqh, so that you may believe in Allah and worship Him in the correct manner and to understand His laws. 6. The Arabic language, so that we can directly study the Quran and Islamic texts in Arabic and teach them to others. And 7, akhlaq and tahdhib, so that we may learn the proper Islamic behavior. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the intelligence to choose between good and evil, and He will reward or punish us according to our belief and actions. Through our efforts, we can become worthy of His love and earn a place in His Jannah. He reminds us in the Quran, "Verily, for man, there is nothing but what he strives for." Surah An-Najm, verse 39.
2: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.

gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22'yi dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.

Dolap, niçin inilersin? Derdim vardı, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüm.

vardır, yeniler hem. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Görün şu ben ne çekerim, derdim vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim.
0: Sizin ilahınız bir ilah Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak O'nundur. O'nun izni olmadıkça O'nun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki, geçmiş ve geleceklerini, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, kudreti, mülk ve hükümranlığı, gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir.
0: Allahu veliyyu'llezine

Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, her türlü batıl zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki, onlar da onları aydınlıktan, nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: الله والعزيز الحكيم
1: Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Allah bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden, tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı, mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi.
1: Allahu la ilahe illa hu le yecme'annakum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men asdaku min Allahi haditha.
0: Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir diyenler, şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse, onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır.
1: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
0: İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir.
1: اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Resulüm, de ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.
1: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ

0: Allah, kullarından dilediğine melekleri emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanlara uyarın, şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.

0: Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de, kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında, karanlıklar içinde kalınca, ''Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum.'' diye yalvarmıştı.
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, yüce arşın Rabbidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nas uzkuru ni'metallahi aleykum hel min halikin gayrullahi yerzukukum minas semai vel ard la ilahe illahu fe enna tu'fekun.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz?
0: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
1: Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı.
0: قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ.
1: Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ اِلَيْهِ الْمَص۪يرِ.
1: Hamim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan, hem de lütuf sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: O daima diridir. Hiçbir tanrı yoktur. Ancak O, Allah vardır. Dini yalnız O'na haskılın. Ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
0: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
1: O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O'nu vekil tut, O'na bağlan ve yalnız O'na kulluk et.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinine, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 4 şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir. Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin. Kim Allah adına isterse ona verin. Kim sizi davet ederse ona icabet edin. Kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun. Şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol, Allah'tan korkup sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.

Resulullah aleyhissalatü vesselama soruldu. Müminlerden hangisi en faziletlidir? Ahlakça en güzelleridir cevabını verdi. Tekrar soruldu. Peki müminlerden hangisi en akıllıdır? Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır. İşte akıllılar bunlardır. Resulullah aleyhissalatü vesselama hangi insan daha hayırlıdır diye sorulmuştu. Ömrü uzun, ameli de güzel olandır buyurdular. Öyleyse insanların kötüsü kimdir diye soruldu. Ömrü uzun, ameli kötü olandır buyurdular.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dine uymada kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamd etmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dine uymada kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Kab İbni İyaz radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamı şöyle derken işittim. Her ümmet için bir fitne vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.

Abdullah İbn-i Şihir radıyallahu an anlatıyor. El-Hakümü Tekasür suresini okurken yanına geldim. Bana insanoğlu malım malım der. Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

Zamanınızı boş geçirmeyin. İlim ibadetlerinden birisi de zikirdir. Onun için gününüzün her saatinde işe de gitseniz, yolda da yürüseniz, evde de olsanız, otursanız da, yatsanız da, kalksanız da zikir yapabilirsiniz ve zikir çok sevaplı bir ibadettir. Hele oruçluyken yapılan zikrin sevabı çok daha fazladır. Onun için zamanınızı boş geçirmeyin, Allah'ı zikredin, çokça zikredin. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tasavvufi bir çalışma bu. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesira ve sebbihuhu bükreten ve asıyla." Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam ona tesbih eyleyin. Demek ki Müslüman aşık-ı sadık bir kul olacak. Efendim, gözü yaşlı bir derviş olacak. Allah'ı hatırından çıkarmayacak, dilinden düşürmeyecek. Severek aşık bir kul olarak, aşık-ı sadık bir kul olarak Allah-u Teala Hazretlerini hep anacak. Bunu da unutmayın. Allah-u Teala Hazretlerini çok anın. Çünkü bir insan bir kez Allah

0: sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz Hakk'ı zikresin dilin. Evliyaya uğramaz ise yolun, göçtü kervan, kaldın dağlar başında. Dağlar başında yapayalnız kervan göçüp de bir çare kalmamak için bu fani dünyada o Rabbimizi, bizi çeşitli nimetleri ihsan eden Rabbimizi tabii çok zikredeceğiz. Dilimizi Kur'an'la, zikirle değerlendireceğiz, şereflendireceğiz.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bir haberiniz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video

0: Galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin. Yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
2: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
2: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
2: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
2: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
3: Akra, akra, akra.

bize gelmez ise ben dosta geri varayım. Çekir ben cevrü cefayı, dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir can idi, anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan, pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar, dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin vereyim. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anı niçe yireyim. Taptuk eydür bu Yunus'a, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedür, ben ana niçe yireyim. Ben ana niçe yireyim.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim, nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden. Gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber. Başkaları derdim değil. Kaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsan eliyle yaşanan olumsuzluklar doğal afetlerden daha ağır hissettirir kendini. Doğal afetler bir noktadan sonra kabul edilebilir veya insanın en yakını vasıtasıyla olduğunda kabullenmek birazcık daha zor olur.

0: Demek ki doğal afetler incitiyor ama insan eliyle olan afetlerden daha fazla değil. Bu noktada belki birçok insanın doğal afetler sonrası dayanışma içerisinde olması, birçok insanın başına aynı felaketin gelmesi, acıların paylaşılması, insanın kendisini yalnız hissetmemesi, travmanın daha çabuk atlatılmasını sağlıyor olabilir. İnsan bir sıkıntı, bir problem yaşadığında yalnız hissediyorsa kendini, bu çok acıdır ve bununla baş etmesi çok zordur. Maalesef, üzülerek söylüyorum ki birçok ülkede, bizim ülkemizde de travma yaşayan insanlar zaman zaman yalnız kalabiliyorlar. Özellikle insan eliyle olduğu zaman neden? Kapatılmak isteniyor. Acılar, olumsuzluklar kapatılsın, kimse görmesin, farkında olmasın. Bazen mağdurun suçlandığı bile olabiliyor. Bu tür durumlarda insan kendisini suçlayabiliyor. Mesela bir kadın erkek, bir karı koca kavgasında eşlerden bir tanesi şiddete uğradığında bir noktadan sonra şöyle düşünmeye başlıyor. Acaba ben bunu hak ettim mi? Acaba ben bunu hak edecek ne yaptım? Eşimin bana söylediği gibi, yoksa ben kötü bir insan mıyım? Eşi kendisine beceriksiz diyebilir, başka kötü şeyler söyleyebilir. Sürekli olarak aynı hakaretlere maruz kalan kişi bir noktadan sonra ya acaba ben gerçekten öyle miyim demeye başlar. Demek ki burada yalnızlık, mağdurun yalnızlığı kronik, uzun süreli bir depresyona neden olur. Travmanın atlatılamamasına neden olur. Ama mağdur kişiyle birlikte olduğunuzu göstermek, onun duygularını anladığınızı göstermek, onunla birlikte olmak, kendini ifade etmesini sağlamak, aslında mağdurun suçlu olmadığını, onun bir suçunun olmadığını onunla konuşmak bile o kişiyi rahatlatır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi

0: Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zenbi. Fagfir li fe innehu la yagfiru zhunube illa ent.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricaal.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: سبحان

0: الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik. Ve subhanallahi adada ma huve hâlik. Vallahu ekberu mislu zâlik. Velhamdülillahi mislu zâlik. Ve la ilahe illallahü mislu zâlik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki, bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki, güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki, ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaü Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden, başlangıcıyla, yardımıyla,

0: nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahumma rahmetake arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: الشَّهَوَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliya Allah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: İnsan insan olması lazım. İnsanın insan olması lazım. Para olmuş, bilgi olmuş, güç olmuş, kuvvet olmuş. Bunlar boş şeyler. Bunlar bugün var, yarın yok. Hepsi işte görüyoruz. Gözümüzün önünde. Bugün bugün var, yarın yok. Zenginlerin davetine gidip fakirlerin davetine git demek de kibir alamıyor. Zengin çağırılmıyor. Ha, koşa koşa gidiyoruz. Ama bir fakir. Ulan bir fakir de ne vaaz ediyor? Bizi bir çorbamış çizik ne yapıyor işte. Kulak atmıyor bile. Oturacak yeri bile yok der. Halbuki Cenab-ı Peygamber herkesin davetini reddetmez giderler. Fakir, zengin demezler. İster zengin, ister fakir, hatta miskinlerin ve kölelerin bile davetine giderler. Ve insan ayırmazlardı. Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu, Hazreti Efendimiz'in oğlu. Hazreti Hasan bir gün miskinlerin topladıkları ekmekleri yerlerken, miskinler ekmek toplamışlar şuradan buradan, oturmuşlar bir yerde yiyorlar. Yerlerken oradan atıyla geçiyormuş Hazreti Hasan. Bu miskinlere selam vermiş. Esselamu aleyküm. Onlar da buyurun ya Resulullah'ın torunu demişler. O da atından tevazdan inmiş ve onların arasına girip tenezzülen onların ekmeğinden bir miktar yemiş. Onları da siz de bize buyurun. Siz de bize buyurun. Demiş, ayrılmış. Bir müddet sonra bu miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Miskin yani bir şeysi olmayan adam. Miskin fakirden daha aşağı. Fakirin bir ekmeği olur, bir tası olur, bir çanağı olur filan. Miskin diye hiçbir şey olmayan. Sırtındaki, karnındaki o kadar. Arabistan'da, geçiniyor orada. O miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Bunlara iltifat ve ikramda bulunup hane isabetinde bulunanları önlerine koymuş. Ve kendisi de onlarla beraber yemek yemiş. Bakınız büyüklük nasıl oluyormuş. Kulların hepsi Allah'ın kuludur. Kimi zengin, kimi fakir kılmış. Hepsinin sayısız hikmetleri vardır. Fakirleri hor görmek çok terbiyesizlik ve edepsizliktir. Vesselam. Ama bugünün insanına bunu anlatmak, deveyi hendik atlatmaktan daha zordur. İbn-i Mübarek, İmam-ı Azam'ın talebesi, muhaddisindendir kendisi. Büyük zat. Hadis ezberler, çok hadisleri var kendisi. Ulan, ihvanı hurma ikram eder. Çok şey lazım işte, hurma üstüreyken deyince, insan kan doyuyor. Hurma ikram eder. Her kim fazla yerse, her bir çekirdeğe bir dirhem vereceğim vermiş. Fazla yemek için, teşvik için bunları, fazla yerinin çekirdeğine, fazla yerinin çekirdeğine bir dirhem vereceğim demiş. Bu dirhem bugün bir altın mıdır nedir ki bilirse. Yani bugün bir lirası veya beş lirası gibi demiş. Ve çekirdekleri sayar. Fazla yiyenlere sayısı kadar para verirmiş. Bizim Ramazanlarda da bazı zenginler diş kirası diye yemek yiyenlere birer para hediyesi vererlermiş eskiden. Bazı itibarlı kimselerin davetlerine de icabet etmemişler. Sebebi cennet yemeklerini hatırlamaktan ve emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediklerindenmiş. Hazır yemek tabii. Güzel sonra cennet yemekleri gibi çok güzel yemekler oluyor ya. Bu yemekleri ben cennette yiyeceğim diyerekten. Tabidir ki yemekleri yapmak masrafsız yemekleri emeksiz ve masrafsızdır. Emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediğimden. Tabidir ki yemekleri yapmak hele bugün pek çok masraflara bağlıdır. Sonra da çok emeklere bağlıdır. Eğer bir de evde hizmet edecek gelin veya kız veya hizmet yoksa vay o hanımın haline. Bunları düşünmeli, ona göre hareket etmelidir. Onun için ihvan-ı dinin kifayet miktarı ile kanaat edip asıl olan ünsü muhabbetin devamıdır. Toplandık. Ama yemek için toplanmadık. Yemek için toplanmadık. Gelin hani ya ne et var, ne yağlı var, ne dalgızı var, ne baklavası var. Böyle şey mi olur ya? Yok. Biz asıl buradaki muhabbet için doğduk. Halimiz aşağı bir parça ekmek, bir parça peynir kâfi. Sen gittiğin evde

Kendi rızkını yediğini, kendi rızkını yediğini bilmeyen kimselerin davetine gitmemek lazımdır. Kendi rızkını yediğini, benimkini yiyorsun diyeceğim. Yok, ben kendiminkini yiyorum. Nasıl olur ya, bak benim suframdasın ya. Zira onun sufrasına senin rızkın ona emanet olarak verilmiştir. Senin rızkın onun sufrasına emanet olarak verilmiştir. Bir zat, bu zat emaneti sahibine veriyor. Emaneti sahibine veriyor. Bunun için bir üstünlük taslamasına imkan yoktur. Verdiği de öyledir. Verirken, bak ben sana bunu veriyorum ha. Sana gelince böyle bir temenni yapacaksın. Böyle yani küçüklük alametleri. Üstünlük taslamasına imkan yoktur. Ben çok para verdim şuna. Verdim, onun parasını veriyorum. Kendi paranı vermiyorum ki. Eğer gafil insan, bu benim param da olmuştur dersen, siz de yediniz, şimdi bana teşekkür edin demesi çok cidden ayıptır demiş. Gerek evinde, evinde, gerekse davetlere giderken niyeti unutmamalıdır. Ramazan'da oruca nasıl niyet ediyorsak, namaza nasıl niyet ediyorsak, abdeste nasıl niyet ediyorsak, yemeğe de gerek evimizde yediğimizde, gerek başkalarının evinde yediğimizde niyeti unutmamalı. Ne diyeceğiz? O da yemekte, ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet ve kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Niyetin ne olacak? Ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet, kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Davetlere giderken de Müslüman kardeşini sevindirmek için gitmeli. Hoşlanacaksan gidince onun sevilmesi için gitmeli. Niyetsiz davetlere gitmek dünyaya aittir. Niyet Müslümanlıkta en birinci şarttır. El-amal bilmiyor. Çünkü herkes niyetine göre mecbur olacaktır. Niyetin karnını doyurmaksa o kadar olursunuz. Niyetin kardeşini sevindirmekse, Allah'ın rızasını kullanmaksa ona göre sağ olursunuz. Niyet çok mühim. Şimdi misafirlik var ya, misafirlikte 3 gün 3 gece 15 gün 15 gün misafir sayılırdı. Şimdi uzak yerde mesela Ankara'ya gidecek. Niyetsiz olarak dünyayı dolaştan misafir olamazsın. Sabahtan akşama kadar yat kalk. Namaza niyet etmediyse namaz olur. Namaz nasıl olmuyorsa, niyet olmadıysa da misafir olmadıysa. Sonra bu niyetsizden gider, 4 rekat, 2 rekat kılarız, boşluk alırız. Onun için niyet taattır ve taat Resulullah'tır. Her kim davete icabet etmezse Allah ve Resulüne de asi olur. Davet, hele düğün davetleri, evlenme davetleri, sünnet davetleri, bunlar vaciptir diyorlar. Niyet sünnet-i Resulullah'tır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir kol parçasına da çağrılsam icabet ederim demiş. Bazı kitaplarda yazılmış, bir hastayı ziyaret için bir mil mesafede olsa git. Hasta var bir yer. Ha. Hasta. Bir yerde hasta var, o hastayı ziyaret için bir mil mesafe, bir mil ne kadar oluyor? 2 kilometre bir yere bir hastayı ziyaret edin, git. Uzak diyeceksin mesela, şimdiki bir araba falan yok da, yürüyerek gidecek oradan. Bunun için sen oraya kadar da git. 2 mil git, cenaze varsa bu cenazeyi götürmek için 2 mil git. 3 mil git, bir davet oldu, gel bize dediler. Tamam ama şeyde, Boğaziçi'nin bilmem neresinde, yürüye yürüye 3 millik yol olmaz, gideceksin. Ama 4 mil mesafede kardeşini ziyaret edin. Kardeşin ne kadar uzak da olsa, 8 kilometrelik yer yok, görülmez yani bugün. Binaenaleyh, bakınız, kardeş ziyareti hasta ve cenazelere gitmekten daha azdır. Kardeşine ikram niyeti olmalı. Çünkü kardeşlere ikram, Allah'a ikram hükmetinin hükmündedir. İstemeden gelen hediyeleri de reddetmeli. Allah-u Teala'nın ihsanı reddedilir. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'e bir lata verdi. İstemem dedi, benim ihtiyacım yok dedi. Sen de al başkasına verir. Ben sana veriyorum. Al. Konuşur. Birçok misaller de var demiş. Her kim bir mümin kardeşini sevindirirse Allah'ı sevindirmiş gibidir. Halbuki bugün bizim halimize acımak mı, ağlamak mı lazım? Mümin kardeşler birbirlerinin aleyhinde ne kadar acı ve çirkin
yani düşman

0: sevgi, muhabbet bunu insanlara mecbur ettirir, yaptırır yani. Bu ziyaretler olmuyorsa kuru laflardır bunlar. İcabet tevazudandır. Davet icabet, tevazu. Büyük dinlersen gitmezsin tabii. Ama tevazu edersen gidersin. Davetlere gelmek de kibir alametidir. Bunların hepsi kardeşlerin birbirlerini sevinç, sürur, yardım, teavün alamettir ki hepsi de makbul şeylerdir. Her gün bir İvan kardeşini ziyaret etmek suretiyle senesini böyle geçirirmiş. Kardeşi bugün burada, bugün burada. Bunu da efdal-i amal sayarmış. En efdal amal evine gelip oturan kardeşlere ikram etmiş. Bir misafir geldi. Ona ikram. Allah affetsin kusurlarımızı. Eskiden tabii bir misafir geldi mi evine buyurun demiş. Şimdi o eve buyurun kalkmış. İşte lokantaya buyurun demiş. Şimdi o da kalkmış. İşte civarından çayla savmaya çalışmış. Şimdi o da kalkmış. Allah o civarı derdinden de bütün ümmeti Muhammed'i, yani biz değil de bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Yemekten sonra da duayı unutmamalı demiş. Dualar çok da herkes bilemez ama elhamdülillah demesini herkes bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin desen bu da kâfi.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak istikkat kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

0: İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetlidir. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker, şu adam bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. Bu düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينَ demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra اَعْدَا عَدُوُّكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ en büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği, arkadaş yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akran, yol arkadaşım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akra. Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled.

0: With a whale, I done handcuff lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikte istakimler 7 Ekim 2026 Çarşamba sabahını gösterirken. Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Akra mobil hattımızı hatırlatalım programımıza başlarken 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz değerli akradaşlarımız. Efendim yayında paylaştığımız haberler Akra Medya sayfamızda da yer buluyor. Aynı zamanda mobil uygulamadan da hem Akra canlı yayınlarını dinleyebilirsiniz. Hem hazırladığımız özel dosya haberleri bulabilir, program arşivlerine ulaşabilir, görsel video galerilere göz atabilir, namaz vakitleri Harem-i Şerif canlı yayında araştırma bölümünden takip edebilirsiniz. Bu notları paylaşarak başlayalım programımıza. Sayfada karşımıza çıkan ilk haber, bir dünya haritası eşliğinde 1996 Ağustos başlığını taşıyan bir haber. Tam da bu tarihte kaleme alınmış. Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamızın bugüne de önemli mesajlar içeren bir yazısı. Şöyle başlıyor ve devam ediyor. İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesaplar, hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, müşfik, cömert, iyilikseverdi. Çok sakin, affedici, sabırlı, olumluydu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeli, onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk, tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dilde eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler de o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran, bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dostluğu bir hak düzen tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü

kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar demişti Profesör Doktor Mahmut Esat Döşen hocamız. 1996 yılı Ağustos ayında kaleme aldığı baş makalesinde günümüze de önemli mesajlar veren bu yazıda. Yazının tamamını Akrem Medya sayfamızdaki manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Sesli olarak bir video içerikle de sosyal medya hesaplarımızda yer bulmuştu. Bu haberin hemen yanı başında yine aynı frekansta karşımıza çıkan bir diğer başlık sağduyulu ittifak çağrısı ki yine uzun yıllardır her gün Akra'da hatırlattığımız bir çağrı bu. 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde alınan kararlar ve günümüze de yine önemli iz düşümleri olacak kararlardan oluşan bir çağrıydı. Yine bunun bir yansıması olarak bu yılın Ağustos ayında Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ile ilgili ayrıntılarda yani bu üç başlıkta Akrem Medya'da yer buluyor.

Bizleri Akramedya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Son paylaşımlardan biri gönül dostu ailem Mehmet Zahit Kotku hocamızın veciz bir anlatımıyla yolculuktan elin boş dönme tavsiyesini içeriyor. Yoldan evinize gelirken evinize boş gelmeyiniz ve muhakkak bir hediyeyle geliniz tavsiyesini anlatan bir hadis şerhi, özel bir video içerikle bugünkü son paylaşım olarak karşımızda henüz göz atmayan arkadaşlarımız için de hatırlatmış olalım bu vesileyle. Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru ekonomi sayfalarında yer bulan başlıklardan biri. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde yeni bir rekor kırıldı. Güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilovat saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos ayında gerçekleştirilen elektrik üretiminin %24,7'sine denk gelen hidrolik kaynaklardan kazanım vardı. Güneş kaynaklı elektrik üretimi %14'lük payla kayıtlara geçerken rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise %13'lük payla gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri Ağustos ayında 10 milyar kilovat saate dayandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dijital kumara dikkat. Yapılan son araştırmalara göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenler telefon ve arkadaş tavsiyesi. Rapora göre bu kumar türünün riskini artıran en önemli unsurlardan biri mobil cihazlarla sağlanan sürekli erişilebilirlik. Telefona her an kolayca ulaşabilme imkanının kişinin kendini sınırlandırma gücünü zayıflattığı ve bağımlılığın gelişimini hızlandırdığı görüldü. Yüksek erişilebilirliğin ise özellikle dürtü kontrolü daha zayıf ergenlerde bağımlılığın yaygınlaşmasında rol oynadığına dikkat çekiliyor. Dijital platform tasarımları da bu döngünün önemli parçalarından. Bonuslar, ücretsiz oyunlar, cazip teklifler, süre sınırlı kampanyalarla yeniden oynama teşvik ediliyor. Sonsuz akış, anlık ödüller gibi çeldiriciler de bir hayli fazla. Kaybedilenin kazanılacağı umudu da bu kısır döngüyü büyütüyor. Ancak araştırmaya göre dijital kumarın sonuçları yalnızca ekonomik kayıpla sınırlı kalmıyor. Bağımlılık tablosunda depresyon, yüksek anksiyete, dürtüsellik, öfke kontrolü sorunları öne çıkıyor. Dikkat eksikliği, sosyal izolasyon, iletişimde kopuşlar görülüyor. Aile içindeki güven bağları zedeleniyor. Sosyal çevreden uzaklaşma ve borçluların gizlenmesi de yine bağımlılığın diğer problemleri ve sonuçları olarak karşımıza çıkabiliyor.

0: Elimizden düşüremediğimiz telefonların sağlığımıza etkilerine yönelik bir araştırma var. 4 fiziksel işaretle sıralanmış. Boyun, baş parmak, göz ve uyku düzeni üzerindeki etkileri değerlendirilmiş. Her gün dakikalar hatta saatler boyunca telefona eğilerek bakmanın getirdiği sonuçlar bunlar. Yetişkin bir insanın başı ortalama 4,5-5 kilogram ağırlığında, telefona bakarken başın öne eğilmesi boyun kaslarının bu ağırlığı dengesiz bir açıyla taşımasına neden oluyor. Hatta 20 kilonun üzerinde bir ağırlığa sebep olduğu yönünde bir bilgi de paylaşılmış. Telefon tutma, kaydırma, yazı yazma, sürekli dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle baş parmak gün boyunca yoğun bir şekilde çalışıyor. Telefon ekranına odaklanmak göz kırpma sıklığını da düşürüyor. Telefonda oyun oynayan çocukların dakikadaki göz kırpma sayısının ilk dakika içinde 21'den 9'a gerilediği tespit edilmiş. Bu ne anlama geliyor? Göz kırpmak, göz yüzeyinin nemli kalmasını sağladığı için bu azalma kuru göz, yanma ve gözlerde yorgunluk hissiyle ilişkili. Bu nedenle 20-20-20 kuralı öne çıkıyor. Her 20 dakikada bir 20 fit, yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya 20 saniye boyunca bakmak göz sağlığını korumak için önem taşıyor. Tabii pek çok kişi günün son saatlerini, hatta uykudan önce son dakikaları telefon ekranına bakarak geçiriyor. Ancak ekranlardan yayılan mavi ışık uykuya dalmayı ve uyku kalitesini, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Boyun tutulması, baş parmak ağrısı, göz kuruluğu ve uyku kalitesindeki düşüş gibi bu belirtiler tabii bir anda ortaya çıkmıyor. Bu küçük fiziksel şikayetler zamanla artıyor ve kalıcı hale de gelebiliyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Kayseri Hacıları ilçesinden selam ve dualarımızla yapılan her çalışmanın birlik ve beraberliğimize, kardeşimize katkıda bulunmasını dilerim demiş Mehmet İnce Bey mesajında. Teşekkür ediyoruz katılımları için. Hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza, günümüz hayırlı, bereketli, umut dolu olsun diyor Kezban Hanım mesajında. Bir başka dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Akra ailesine Nevşehir'den selam ve dualarımızla diyor. Oruç Avcı Bey selamını ileten bir fotoğrafı da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz, biz de selam ediyoruz kendilerine. Akreli güne başladık, Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Sizlerin şahsında Konya'dan takip eden dostlarımıza da, arkadaşlarımıza da biz de selamlarımızı İletelim efendim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a.
1: Akra, sağduyunun sesi.

0: Yol durumu.
1: Programımızın ilk şehrini tamamlamak üzereyken şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntılar için de tabii söz yine Büşra Pişkin'de olacak. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
2: Hayırlı sabahlar Yekta Bey, merhabalar.
1: Teşekkürler. Son bilgiler için, ayrıntılar için söz sende.
2: Tabii İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %54 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %71 seviyelerinde diyebiliriz. Tabii D100 karayolunda Esenkent'ten itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk özellikle de Bostancı'ya kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Bostancı'da ise bir köprü güçlendirme çalışması sebebiyle bölgede yoğunluk var. Şeritte daralma olduğu için, ancak devamında yol açılıyor ve tekrar Acıbadem civarında bir yoğunluk söz konusu. Arvasya tüneline kadar etkisini sürdürüyor. Tünel bağlantı noktası ve devamında yol açık diyebiliriz. Yine tabii baktığımızda TEM otoyolunda ise Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru etkisini sürdürüyor. Daha sonra kademeli olarak hafifliyor trafik, ancak yine tabii Küçükçamlıca'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda yoğunluğun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu yoğunluk bağlantı noktasında ciddi bir şekilde etkisini sürdürürken köprü üzerinde de devam ediyor ve köprü çıkışından itibaren yol açılmaya başlıyor diyebiliriz. Yine tabii baktığımızda ise Çavuşbaşı'ndan itibaren bir trafik söz konusu. Bu Çamlık Kavşağı ve Beykoz Kavacık civarında etkisini sürdürmekle beraber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor, ancak köprü çıkışı itibariyle yol açık diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise yine tabii Zeytinburnu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var D100'de. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Daha sonrasında ise yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolun bağlantı noktası itibariyle açık olduğunu söyleyebiliriz. Tem otoyoluna baktığımızda ise Mevlana Akşemseddin civarından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilci istikametine kadar etkisini sürdürüyor ve devamında yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz yine tabii. Tabii trafiğin yoğun olduğu bazı bölgeler de var. Basın Ekspres yolunda ciddi bir yoğunluk söz konusu. Hatta bakım onarım çalışması olduğu için de yoğunluk artıyor diyebiliriz. Bağcılar ve Bahçeli Evler bölgelerinde Şişli ve Levent Eski Büyükdere Caddesi yoğun diyebiliriz. Üsküdar sahil yolu, Beylerbeyi yolu ve Bostancı sahil yolunda da yer yer yoğunluklar söz konusu. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da söyleyecek olursak, İzmir-Aydın otoyolu güzergahında, Niğde-Pozantı otoyolunda ve Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu güzergahında, Nurdağ-Gaziantep yolu üzerinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %62 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Biz de kolaylıklar dileyelim sizlere. Efendim 8.50 oldu saatlerimiz. Güne merhaba devam ediyor. Şimdi bir eser arası, ardından yeniden buradayız.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün eleştirel medya okuryazarlığından söz edeceğiz. Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep telefonları bir başka deyişle yeni medya başlığı altında toplanarak yaşantımızın bir parçası haline geldi. Yeni medya temelde zamana ve mekana bağımlı olmama, karşılıklı

Peki nasıl eleştirel bir medya okuryazarı olunur? Bunun için birkaç temel adımı izlemek gerekiyor. Kaynak analizi. Bir haber ya da içerik gördüğünüzde bu bilginin kaynağını sorgulayın. Kaynak güvenilir mi? Kaynağın amacı nedir? Tarafsızlık. Medya içerikleri her zaman tarafsız olmayabilir. Haberin ya da içeriğin belirli bir görüşü öne çıkarıp çıkarmadığını, farklı bakış açılarına yer verip vermediği sorgulanabilir. Bağlamı anlama. İçeriğin hangi bağlamda sunulduğunu ve hangi çıkar gruplarına hizmet edebileceğini anlamaya çalışmak önemli. Medya içerikleri genellikle farklı amaçlarla üretilir. Bu amaçları fark etmek, doğru bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olur. Bilgi doğrulama. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberleri hemen doğru kabul etmemek gerekir. Farklı kaynaklardan kontrol etmek ve doğrulama platformlarına başvurmak gibi yöntemlere başvurulabilir. Eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması, özellikle genç nesillerin dijital medyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasını sağlar. Okullarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve bireylerin medya mesajlarını sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, bilgi çağında daha güçlü ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için hayati öneme sahip. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özelliklerinden söz edelim. Tabii medya okuryazarlığının amacı, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine imkan sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özellikleri, medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır. Alternatif bilgi kaynakları arar. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincindedir. Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır. Medya mesajlarının belli bir üretim süreci sonucunda oluştuğunun farkındadır. Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda üretildiğinin farkındadır. Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür. Medyanın kendine özgü bir dili olduğunu bilir. Medya karşısında eleştireldir. Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir. Bu konuda bir başka başlıkla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Eleştirel medya okuryazarlığında doğru soruları sormak. Medya aracılığıyla yayılan haberler, toplumun bilgi edinme ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak medyanın haberleri aktarırken kullandığı dil, seçilen konular ve içeriklerin sunuluş biçimi, izleyicilerin algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle medya içeriklerini sorgulamak ve doğru sorular sormak, bireylerin haberlerin doğruluğunu ve tarafsızlığını değerlendirmelerine yardımcı olması bakımından önem kazanıyor. Uzmanlar, medyada yer alan haberleri değerlendirirken, örneğin şu soruları sormanın önemli olduğunu vurguluyor. Birincisi, haberin kaynağı nedir? Bir haberi değerlendirirken ilk sorulması gereken sorulardan biri kaynağın kim olduğudur. Bu haber nereden geliyor? Sorusu, haberin güvenilirliği açısından kritik bir ipucu oluşturduğu vurgusuna, şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın ayeti kerimesinde de rastlanmakta. Haberin amacı nedir? Sorusu. Her haberin bir amacı vardır. Bu haber hangi amaçla yazılmış? Haber bilgilendirme amacı mı taşıyor? Yoksa okuyucunun duygularını manipüle ederek belirli bir tepkiyi mi tetiklemeye çalışıyor? Duygusal bir dil kullanımı, abartılı ifadelere veya sansasyonel başlıklar haberi okuyucunun dikkatini çekmek için manipüle edebileceğini gösterir. Üçüncü soru, farklı kaynaklar ne söylüyor? Bir haberi yalnızca tek bir kaynaktan almak, genellikle bilgi açısından sınırlı bir bakış açısı sunar.

Bu konuda başka kaynaklar ne diyor sorusunu sormak, haberi daha geniş bir çerçeveden görmemizi sağlar. Diğer sorularsa şöyle, haber gerçek mi yoksa manipülasyon içeriyor mu? Sunulan kanıtlar neler ve güvenilir mi? Bu haber hangi kanıtlara dayanıyor sorusu, haberin doğruluğunu anlamak için kilit bir rol oynar. Güvenilir bir haber, sağlam verilere, resmi açıklamalara veya doğrudan kaynaklardan alınmış bilgilere dayanmalıdır. Eğer bir haber yalnızca söylentilere veya belirsiz ifadelere dayanıyorsa, bu haberin doğruluğu sorgulanmalı. Haberin yayınlanma zamanı özel mi, seçildi mi? Neden şimdi? Haberin toplumun genelini ilgilendiren bir niteliği var mı? Doğru soruları sormak, sadece haberin içeriğini değil, aynı zamanda kullanılan dilin manipülatif olup olmadığını anlamaya da yardımcı olur. Bu nedenle haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirerek doğru soruları sormak, bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel bir parçasıdır ve bireylerin daha doğru, tarafsız ve kapsamlı bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemine değinelim. Günümüzde medya sadece bilgi kaynağı olmaktan öte, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme gücüne sahip bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu nedenle medyayı eleştirel bir gözle okumak, bireylerin hem doğru kararlar alabilmesi hem de manipülatif içeriklerin farkına varabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki fiziksel sağlığımızı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorsak, zihin sağlığımız için de sürekli önümüze konulan ve her taraftan akan bilgi ve haber karşısında doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri analiz etmek hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, medyada yer alan manipülatif ve provokatif içeriklerin ayırt edilmesi, bireyleri yanılgılardan ve yanlış yönlendirmelerden korumakla birlikte zihin sağlığımızı korumanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün eleştirel medya okuryazarlığından söz ettik. Haberi Akra Medya'nın dosya haberlerinde de bulabilirsiniz.

Mesajlarınızı paylaşmaya devam edelim. Sabahın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Hayırlı sabahlar diyor Hatice Kübra'nın mesajında. Aydın'dan selamlarını iletmiş Gülsüm Hanım. Bir Çiğdem fotoğrafı zannediyorum. Adıyaman'dan Yusuf Bey'in mesajını aldık. Harun Özdemir Karabük'ten ulaşmış. Bereketli bir gün diliyorum. Hayırlı sabahlar tüm Türkiye'ye. Kolaylıklar. Araçta sizleri dinliyoruz. İyi ki Akra var demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Okul yolunda takip eden dinleyenlerimiz Erkam, Aysel Yavaş, Akra Açık ve Yolumuz Açık İstanbul'dan selamlar diyor. Sizlere dahil yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz tüm Akra ailesine Sivas'tan selamlar. Abdülsamet Yıldırım ulaşmış bu mesajda. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edeceğiz paylaşmaya. Bir eser daha dinleyelim, ardından tekrar buradayız.

0: Sağduyunun sesi Akra. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Güne Merhaba programı devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. İzmir'in Körfez manzarasından hayırlı sabahlar. Yusuf Eymen ve Muhammed Esat yazmış. Küçük arkadaşlarımız fotoğraflarını da paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz, onları da selam edelim. Hayırlı sabahlar. Manisa'dan Uğur Kafkas ulaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Cemal Zorlu Bey de Samsun'dan yazmış. Günün hayırlı bereketi tüm denizcilerin, akre çalışanların üzerinde olsun. Akre açık ve yalnız değilsiniz şeklinde bir mesajla programımıza ulaşmışlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Günlük hayatta pek çok bilgiyi daha pratik almak adına yapay zekaya danışır hale geldik. Tahlil sonuçları da bunların bir parçası oldu. Peki sormak uygun mu? Sağlıkçılar, evet sorun, fikir alın ama size reçete yazmasına izin vermeyin. Çünkü bilgi içeren her cevap doğru karar anlamına gelmez diyor. Eskiden tahlilleri komşuya gösterirdik. Şimdi yapay zekaya yüklüyoruz. Komşu bende de vardı derdi. Yapay zeka 3 saniyede konsültasyon toplantısı düzenliyor adeta. Cümleler düzgün, açıklamalar uzun, özgüven şahane. Peki sonuç güvenilir mi? Elbette tartışılır. Tahlili anlaşılır, Türkçe'ye çevirmek ve o tahlilden tedavi kararı çıkarmak farklı işler. Yapay zeka raporun tercümanı olabilir, reçetenizin tek yetkilisi ise olmamalı. Hekim değerlendirmesi bu bilgileri muayene bulgularıyla birleştirerek sizin için anlamlı bir plana dönüştürebilir.

0: diyor. Yaşınız, şikayetiniz, kullandığınız ilaçlar, yakın zamanda geçirdiğiniz enfeksiyon ve önceki sonuçlarınız tabloyu değiştirir. Yapay zeka yalnızca bir sayı verirseniz, romanın tek cümlesinden finalini tahmin etmesini istemiş olursunuz şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Bir de teknik hatalar var bu sonuçlar arasında. Fotoğraftaki ondalık işareti yanlış okunabilir, birimler karışabilir, raporun tarihi gözden kaçabilir. Bu nedenle önce değerlerin, birimlerin ve laboratuvarın referans aralıklarının doğru aktarıldığını kontrol etmek gerekiyor. Sonuçlarda, tahlillerde referans dışındaki her sonuç hastalık demek değildir. Referans içindeki her sonuç da hastalığı dışlamaz. Bende hangi hastalık var diye sormak yerine bu tespit, bu test neyi ölçüyor, sonucu etkileyecek etkenler neler, doktoruma hangi soruları sormalıyım şeklinde sorular yöneltmek gerekiyor. Eski yeni sonuçların karşılaştırmasını da isteyebilirsiniz ve hazırladığı özeti de inceleyebilirsiniz. Çok keskin yanıtlarla konuşuyorsa dikkat edilmeli, olasılıkları sıralamak, bunlardan hangisinin bizde bulunduğunu göstermez. Bir başka sohbet robotunun aynı cevabı vermesi de bağımsız doktor görüşü sayılmaz. Dijital kalabalık bazen aynı yanlış hesaplarla karşımıza çıkabilir diyor. Bu da önemli bir uyarı. Ve en önemlisi, sağlık dosyaları bir alışveriş listesi değildir. Mahremiyeti unutmayın. Adınızı, kimlik numaranızı, barkodu ve iletişim bilgilerini kaldırın. Platformun veri kullanım koşullarını inceleyin. Sağlık dosyanız sıradan bir alışveriş listesi değildir. Yapay zeka araçlarıyla ilaca kesinlikle başlamayın, bırakmayın, doz değiştirmeyin. Göğüs ağrısı, ciddi nefes darlığı veya ani konuşma bozukluğu varsa yanıt beklemeyin, 112'yi arayın. Yapay zekaya evet sorun, doktorunuza daha hazırlıklı gidin, bilgiden yararlanın, sağlık kararınızı tek başına sohbet ekranına teslim etmeyin uyarısını görüyoruz. Mevsim geçişlerine yani bugünlere dikkat, sonbaharla birlikte değişken hava koşulları üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor. Operatör doktor İdil Öztürk, alerjik yapı, burun kemik eğriliği veya konka büyüklüğü nedeniyle ağızdan nefes alma, sigara kullanımı ve düzensiz beslenmenin enfeksiyonlara yatkınlıktaki risk faktörleri arasında bulunduğunu söylüyor. Hastalıkların özellikle bugünlerde olduğu gibi mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda daha sık görüldüğünü belirterek yakın mesafeden konuşma, öksürme ve temasın bulaşı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Yetersiz havalandırmanın riski arttırdığını, yüzeylere temasın ardından ellerin yıkanmasının önemine dikkat çekiyor. Erişkinlerde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları başında nezle ve grip gelirken orta kulak iltihabı da sık karşılaşılanlar arasında. Orta kulak enfeksiyonu çocuklarda daha sık görülüyor. Sinüzit de viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişebiliyor. Burun doluluğu, öksürük, baş ve yüz ağrıları görülebiliyor. Bu enfeksiyonlardan korunmak için el hijyenine özen gösterilmesi, mümkünse kalabalık ortamlardan uzak durulması, kapalı alanların sık sık havalandırılması, hasta kişilerin de yakın temastan kaçınması gerekiyor. Kırıkkale'den selamlarını iletmiş Mustafa Arı'da son mesaj olarak paylaşalım. Kırıkkale, Samsun, Manisa, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Aydın ve daha pek çok şehirden arkadaşlarımızın güzel mesajlarını aldık bu sabahta. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akramobil hattımıza yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Bugün de ülkemizin doğu kesimlerinde yağışlar görülüyor. Genel olarak yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Antalya'nın batı ve doğu kıyılarıyla Kahramanmaraş, Osmaniye

0: Hatay çevrelerinde sağanak yağışlar söz konusu. Diğer yandan sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir nerelerde? Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz hattında pus ve sis görülebilir. Sıcaklıklar yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Yağışın olduğu iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında. Mesela bugün İstanbul 23, Çanakkale 25 derece, Afyonkarahisar 22, Uşak 23, Manisa, Muğla 25 derece, Adana ve Antalya 28, Konya 20, Ankara 21, Eskişehir 22, Bolu 20, Zonguldak 19, Sinop 21, Trabzon ve Rize 19, Erzurum 13, Malatya 20, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 24 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 49.19, avro 55.25 lirada, altının gramı ise 6.538 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da dinleyebileceğiniz programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan günün sohbetinde Allah'ın sevmediği kişileri anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımızı okudukça 10.50'de, uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'ta yayına gelecek. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programında ise gençlerde başarısızlık korkusu üzerine konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Adaletli olmak ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak bugünkü sohbetin konuları arasında. Sağduyulu Akıl Söyleşimiz 16.15'te yayına geliyor. Dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl konuşulacak. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17'de, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Molla Fenari'nin anlatılacağı Erenler Kervanı 22'de Akra'da olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna, nasip olursa. Yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetine el hasene. Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebiahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. İnnallâhe, hiç şüphe yok ki Allah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, aziz ve celil olan Allah, la yuhibbul fahişel mütefahhiş. Fahişi de, mütefahhişi de hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah sevmez. Kimmiş bu fahiş ve mütefahhiş? Allah'ın sevmediği kimseler. Kimmiş bunlar? Fahiş, fahişeyi biliyorsunuz ne demek olduğunu. Fuhuş, fuhşiyat, günah ve kötü olan şeyleri yapmak demek. Fahiş de işte böyle müstehcen, kötü, günah olan, efendim, çirkin şeyleri yapan kimseye derler. Mütefahhiş, yine o da fuhşiyat kökünden geliyor. O da çirkin, kötü işler yapmak kökünden, ama Arapçada tefaul babı, yani bu mütefahhiş, tefaul babından ismi fail. Bu bab da bir şeyi çok yapmak, külfetle yapmak, üstünde dura dura yapmak, ter dökerek, zahmet çekerek yapmak manasına geliyor. Mesela alime, bildi demek, bilmek demek Arapçada. Taalleme, bilmeyi elde etmek için gayret sarf etmek demek, zorlanmak demek, yani zorlayarak, gayretle yapmak demek, çok yapmak demek. Efendim, mesela zekere, zikretmek demek, ama tezekkere, yani zikri tazik ederek, kendisini zorlayarak yapmak demek. Onun için demişler ki, zikru bit tezekkür, yani hakiki zikir haline ulaşması insanın, Allah'ı hep hatırlayan, hep seven, hep Allah aklından çıkmayan iyi bir insan olması için ne lazım? Zikru bit tezekkür. Önce tezekkür lazım. Tezekkür ne demek? Zikri öğrenmek için biraz külfetli idman yapmak demek yani. Zahmetli, zahmetini çekmek, çalışmak demek yani. Tefah

Sarhoş da fuhşiyat yapan demek ama hani bunu çok yapıyor. Artık bayağı efendim gayret sarf ederek yapıyor. İşi meslek haline getirmiş. Adam akıllı kapkara olmuş demek. Yani tutulacak yanı kalmamış demek. Ötekisi belki bir kere yapmıştır. Eyvah, sen fahiş bir hata işledin. Yani kötü, çirkin bir iş işledin. Tamam. Ama mütefahiş, hatayı devamlı yapan. Yani artık onu iş edinmiş. İşi o yani. Hırsızlık mı hırsızlık? Yan kesicilik mi yan kesicilik? Küfürbazlık mı küfürbazlık? Efendim, edepsizlik mi edepsizlik? Mahallede namlanmış artık. Beldede herkes yaka silkiyor demek yani. He. Allah böyle fuhşiyatı tek tük yapanı da efendim, onu böyle iyice içine dalmış çok yapanı da sevmez. Çirkin işi, kötü işi yapanı Allah sevmez. Ne yapacak? Fuhşiyatı yapmayacak. Neyi yapacak? Güzel şeyleri yapacak. İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemal. Bu da bir başka hadis-i şerif. Allah kendisi güzeldir. Güzeller güzelidir. Her türlü güzelliğiz. Güzelliğin sahibidir. Halıkıdır, malıkıdır. Efendim her şeyi güzeldir. En güzeldir. Esma-i Hüsna ne demek? En güzel sıfatlar demek. En güzel sıfatlar Allah'ındır. Her şeyin en güzeli Allah'ındır. Allah'tadır. Allah'ın sahip olduğu şeydir. İnnallâhı cemîlün, Allah çok güzeldir. Yuhibbul cemal, bir şeyin güzel olmasını da sever. Sen yani sözü güzel söylüyorsan sever, hareketi güzel yapıyorsan sever, konuşmanı güzel yapıyorsan sever, efendim ticaretini güzel yapıyorsan sever, öğretmenliğini güzel yapıyorsan sever, öğrenciliğini güzel yapıyorsan sever, müritliğini güzel yapıyorsan sever, yani güzel, güzeli sever, güzel olan şeyi sever. Efendim, demek ki Müslümanın güzel yapması lazım her yaptığı şeyi. Onun için biz diyoruz ki her zaman Müslüman yaptığı bir şeyi yapacak, tamam. Nasıl yapacak? Sevaplı işi yapacak, günahlı işi yapmayacak. Önünde yol çatallaştı. Şu taraf menfaatli, karlı, cebimde olacak ama günah. Bu taraf, bu tarafta öyle bir şey görünmüyor ama bu sevap doğru olan yol bu taraf. Tamam, o tarafı yapacak. Sevabı işleyecek, sevaplı olanı, doğru olanı işleyecek. Efendim, günahlı şeyi işlemeyecek. Tamam. Bir de işlediğini de mükemmel ve güzel yapmaya çalışacak. Bak, ecdadımız şu yazı sanatını ne kadar geliştirmişler. Hattat diyoruz. Allah Allah. Bu adam bunu eli titremeden nasıl yazmış bu kadar güzel? Buradan buraya böyle bir besmelenin sin harfini bir çekmiş. İnsan elinden çıkma bu. Ben bir yazı yazacağım derken daha işte ihtiyarlamadığım halde elim 40 defa titriyor. İmzamı atarken bile. Bu böyle besmeleyi bir çekmiş. Öbür tarafa kadar bakıyorsun dümdüz mübarek nasıl çektin bunu? Çalışa çalışa oluyor. Güzel yapmayı öğrenmişler. Hüsnü hat sanatı diyoruz. Ne demek? Güzel yazı yazma sanatı. Batı dillerinden kaligrafi. Kali güzel demek. Rumcadan geliyor. Batıya geçmiş. Tikanis kalaisi derdi. Bizim komşular vardı böyle benim Boğaziçi'nde oturduğum zaman. Nasılsın? İyi misin? Kalaisi yani iyi misin? Kala güzel demek. Kaligrafi güzel yazmak demek. Efendim, yani bütün bu sözleri neden açtık? Allah çirkin, kötü, kaba, saba insanı sevmez. Efendim, neyi sever? Güzeli sever. Güzel olanı, her yaptığı işi güzel yapanı sever. Bunun için anlatıyoruz bunları. Sonra hadis-i şerifin devamı, yani bu buna göre ne yapacağız? Dilimizi tutmasını ve temiz, güzel, iyi kullanmasını bileceğiz. Müslümanın ağzından küfür çıkar mı? Çıkmaz. Kaba saba konuşur mu? Konuşmaması lazım. Konuşmaz. Sağa sola sataşır, hakaret eder mi? Yapmaz. Burnunu karıştırır mı? Yapmaz. Efendim bilmem böyle derbeder, perişan, pecmürde? Hayır. Fakir olabilir ama temiz olur. Derbeder olmaz. Dişleri sapsarı, kipkirli, ağzı kokuyor? Hayır. Tertemiz olur. Misvaklanır. Tırnakları uzun? Hayır. Tırnakları kesilmiş olur. Peygamber Efendimiz efendim yüzü güneş gibiydi ve çok güzel. Gören aşık olurdu Resulullah. Ama yanında misvak gezdirirdi. Dişleri için. Ayna gezdirirdi. Tarak gezdirirdi. Çok güzel kokuları çok sürerdi. Burada mescitlerde Kadir gecesinde sakalı şerifini
ziyaret ediyoruz, görüyoruz. Sakalına bakıyoruz, kırmızım tıraklaşmış sakalı. Halbuki siyahtı sakalı, efendim işte sayılabilecek kadar beyazları vardı. Niye kırmızım tırak? O kadar çok koku sürermiş ki o öyle kırmızılaştırmış. Kitaplar öyle yazıyor. Efendim, güzel koku sürerdi. Geçtiği yerlerde kokusu kalırdı. Buradan Resulullah geçmiş diye millet bilir. Resulullah geliyor diye kokusundan bilirdi. Neden? Güzel koku, hoş bir şey. Şimdi kadınlar sürüyor, erkekler sürmüyor. Müslümanların dişleri sapsarı, taş bağlamış, kirli. Nasıl olacak Müslüman? Her bakımdan vücuduna da dikkat edecek. Ben en çok şeyi acıyorum. Sigara içip de sıhhatlerini mahvedenlere acıyorum. Sıhhatlerini heba edenlere acıyorum. Efendim kahvelerde o dumanın içinde saatlerce duranlara acıyorum. Vaktini boş geçirenlere acıyorum. Ya yapılacak çok iş var. İşte ne dedik? Mesela ormanlar tesis edelim. Git orada ağaç dik. Cumartesi pazar atla arabaya. Ağaç dik. Ağaç sadaka-i cariyedir. Senin hayratın, hasenatın olacak. O dumanın içinde niye zehirliyorsun kendini? Senin yanına geliyor da geldiği zaman bile onun ceketinin kokusundan rahatsız oluyor insan. O kadar şey. Ne işi var orada? Sigara içmeyeni de böyle dumanını kokladığı zaman hasta edermiş. Zararı dokunur. Hasılı çirkin, kötü her şeyi bırakacağız. Her şeyimiz güzel olacak. Giyimimizden, kuşamımızdan, sıhhatimizden, dişimize, efendim, saçımıza, kılımıza varıncaya kadar her şey güzel olacak. Tamam. Çünkü Allah kötüyü, çirkini ve bunu böyle ısrarla yapmaya devam edeni sevmez. Devam ediyor hadis-i şerif. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihî. Şu Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Efendimizin yemin ediş şekillerinden birisi bu. Kendi adını öne sürüyor. Kendi adını kendisi söylüyor. Şu Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun. Bu ne demek? Yani insanı yaşatan kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Hayatımız kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah bir insanı yaşatmak murad etmişse ne yapar yapar yaşatır. Kimse öldüremez. Bin tane gangster, mafya çetesi peşine düşse onlar kahrolur, mahvolur. Allah bunu yaşatacaksa bunu kurtarır. Firavun Musa Aleyhisselam'ın peşine düştü öldürmek için, kendisi gitti gümbür diye. Kendisi denizde boğuldu. Allah Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesini istemediği için. Onun yaşamasını istedi. Firavun da cezalandırmak istedi. Cezasını vermek istedi. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın kavmi Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görüp ona iman ettik deyince ben size gösteririm dedi Firavun. Ben size gösteririm, sizi öyle bir cezalandıracağım ki emsali görülmemiş bir ceza olacak. Sizin ellerinizi ayaklarınızı çapraz keseceğim. Sağ kolunu kesecek mesela, bir de sol ayağını kesecek. Tam yamultmak için yani. İkisini eşit de kesse zaten felaket ya. Sonra sizi hurma dallarına asacağım dedi. Ne yaparsan yap dediler. Biz Rabbimizin rızasını istiyoruz. Biz imanı anladık. Yanlış yolu, doğru yolu anladık. Senden korkmayız dediler. Ha, ne oldu? Firavun hepsini öldürmek istiyordu. Hepsini kesecekti. Kollarını, bacaklarını kopartacaktı. Ne oldu? Kendisi gitti. Allah bir insanı yaşatmak isterse ne yapar yapar yaşatır. Esbabını ihsan eder, yaşatır. 5 gün, 7 gün zelzelede yıkılmış evin altından sağ çıkartır. Kimisini de efendim sıhhat, afiyet içinde en emniyette dururken, yerde dururken öldürür. Anarşistler İstanbul'da kışlanın önündeki 2 askerciyi şehit ettiler. Belki bunların anneleri babaları dedi ki, iyi ki çocuğumuz Kars'ta askerlik yapmadı da İstanbul'da yapıyor dedi. Dememiş midir bunu? Belki demiştir. Karşılı çocuklar. İkisi de karşılı. Yani tam Doğu Anadolu'dan anarşinin olduğu yerler falan zor yerler. İyi ki İstanbul'a gitti. Hiç olmazsa bu anarşi mıntıkasında askerlik yapmıyor. Şırnak'ta, Siirt'te, bilmem Diyarbakır'da askerlik yapmıyor. Emniyetli bölgede dememiş midir? Düşünmemiş midir? Düşünmüştür. Ama bak o çocukların alnına şehitlik yazılmış. Nereye gitse olacak? Çare yok. Yani anarşi olmayan yerde de olsa efendim Allah öyle yazmış. Şehit olacak. Şehitlik onların genç yaşında alnına yazılmış. Tabii onları öldüren cezasını çekecek ama onun kaderi öyle işte. Öyle olmuş.
Hatırlıyorum başka bir

0: Misal, İran'dan kaçtı bazıları rejime karşı, İran rejimine, Hümeyni rejimine karşı İran'dan kaçtılar oradan öldürülmekten. Sonra Antalya'da öldüler. Şurada İstanbul'da öldüler. Yani şunu demek istiyorum, yaşatan, öldüren Allah Celle Celaluhu. Onun için Peygamber Efendimiz şu canı, Muhammed'in canı elinde olanlar yemin olsun ki, yani elinde olan kim? Allah. Allah'a yemin olsun ki derken böyle söylüyor. Tam teslimiyet. Her şeyin Allah'tan olduğunun tam şuuru. Ne kadar güzel. Ne kadar ibretli ifade. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun Suresi ile birlikte iki İhlas anlamında İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında Muavvizat adlarıyla da anılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas Suresini okumuştur. İhlas Suresinde öz olarak tevhid inancı anlatılır. De ki, O Allah birdir. Allah samettir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hıcr'da emre aykırı hareket eden iki süvarinin başına gelenler. Ebu Hümeyt Es-Saidi der ki, Hıcr'da akşamladığımız sıradaydı ki Resulullah Aleyhisselam, bu gece üzerinizde şiddetli bir kasırga kopacaktır. Sizlerden hiçbiriniz yanında arkadaşı bulunmadıkça ayağa kalkmasın. Yanında devesi bulunan da devesinin dizini bağlasın buyurdu. Hemen kalkıp develerimizin dizlerini bağladık. Gecenin ilk sıralarındaydı ki şiddetli bir kasırga esmeye ve ortalığı altüst etmeye başladı. Savaş erleri Resulullah Aleyhisselam'ın emrine göre hareket ettiler. Hiçbir kimse yanında arkadaşı bulunmadıkça olduğu yerden kalkmadı. Ancak Beni Saide'lerden iki kişiden birisi bir hacet için, diğeri de devesini aramak için gitmişti. Hacet için giden gittiği yerde boğmacıya tutuldu. Devesini aramaya gideni ise kasırga sürükleyip tayyilerin iki dağına attı. Bunların başına gelenler Resulullah Aleyhisselam'a haber verildi. Resulullah Aleyhisselam, ben sizi yanında bir arkadaşı bulunmadıkça bir yere gitmekten men etmedim miydi buyurduktan sonra, yolda boğmacıya tutulan adam için dua edince adam iyileşti. Tayyi dağlarına kadar sürüklenip giden öbürünü ise, Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndüğü zaman Tayyi kabilesi Resulullah Aleyhisselam'a gönderdiler.

0: su sıkıntısına düşen
1: süvari birliğinin
0: Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duasıyla yağmura kavuşmaları. Hıcır'da sabahladıkları zaman yanlarındaki su kaplarında bir damla bile su kalmamıştı. Susuzluktan Peygamberimiz Aleyhisselam'a şikayetlendiler. Hazreti Ömer der ki, konak yerlerinden bir yere konduk ve orada dayanılmaz bir susuzluğa uğradık. Susuzluktan boyunlarımız kopacak sandık. Adam çıkıp su aramaya gidiyor, su araya araya boynunun koptuğunu sanacak dereceye gelmedikçe geri dönmüyordu. Hatta adam boğazladığı devesinin işkembesindeki tersini sıkıp suyunu bile içiyordu. O sırada Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, hiç şüphesiz Allah senin duanı hayırla karşılar, bizim için dua et.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Sen benim bunu yapmamı istiyor musun?'' diye sordu. Ebu Bekir, ''Evet.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Daha ellerini indirmemişti ki gök eğilmeye ve hava kararmaya başladı. Yüce Allah hemen bir bulut gönderdi, yağmur yağdırdı. Yüce Allah, Peygamber Aleyhisselam'ın duası üzerine gönderdiği buluttan yağdırdığı yağmurla halkı suya kandırdığı gibi yanlarındaki su kaplarını da doldurmuş, su ihtiyaçlarını karşılamıştı. Yağan yağmur yeryüzünden ancak bir kısmına düşmüştü. Hazreti Ömer, dönüp baktığımızda yağmuru ordugâhtan öte geçmiş bulmadık demiştir. İslam askerleri yanlarındaki bir münafığa, yazıklar olsun sana, bundan sonra daha ne kaldı ki hala inanmıyor, inanmamakta devam ediyorsun dedikleri zaman münafık, bu gelip geçen bir bulutun işinden başka bir şey değildir dedi. Tebük seferinde yalnız susuzluk değil, açlık da çekildi. Hatta bir hurmayı iki kişi aralarında bölüşürler, sonra da üzerine su içerlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Tebük'e giderken konakladığı yerlerden dokuzuncusu, Havsa veya Havza olup, Zeyt-i Havsa veya Havza burada bulunmaktadır. Havza, Vadil Kura ile Tebük arasında bir yerdir.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
3: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
4: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, yine bir dinlendiren musiki programında daha sizlerleyiz efendim. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Biz duygu ve düşüncelerimizi, heyecanlarımızı çeşitli şekillerde ifade ederiz. Bu duygular ritmik sesle birleştiği zamansa işte müzik sanatı oluşur. Müzik, insanoğlunun konuşmaya başlamadan önce hayatında olan bir unsurdur. Yaşam bir ritimler bütünüdür aslında. Kalbimiz dahi belli bir ritimde atar değerli dinleyenler. Gelin biz de kalbe ziyaret diyelim, Zeyd Şoto'dan dinleyelim.

Can ellerinden gelmişem, fani mekanı neylerem. Sözleri İbrahim Hakkı Efendi'ye ait olan ve Suat Işıklı'nın derlediği bir gazeldir. Biz de Ender Doğan yorumuyla dinliyoruz.

Zahit bizi itan eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete varır yolumuz. Erenlerin çoktur yolu. Cümlesine dedik beli. Gören bizi sanır deli. Usludan yedir delimiz. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ey zühdüne güvenen. Hiçbir şey senin hafsalanla sınırlı değildir. Onun için tan eyleme kimseye. Küçümseyerek bakma, hafife alma. Küçümsediğin kimin yolunda yürümekte veyahut kimi himaye etmekte bilemezsin. Hafif sandığının altında eziliverirsin sonra. Değerli dostlar, bu güzel eseri de Muhammed Sevinç'ten dinliyoruz.

0: Dostlar, şimdi de sözü uzatmadan sıradaki eserimize geçiyoruz. Münacatı Dursun Ali Erzincan'dan dinleyeceğiz. Bu eserde birlikte çalıştıkları Bekir Ünlü Ataer'den de Uyan Ey Gözlerim eserini dinleyeceğiz.
1: Ya İlahi, Ya İlahi, Ya İlahi. Azı az olan şu garibe lütfunla bol bol ihsanda bulun. Ey Celil olan Allah'ım. İflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir. Onun günahı çok büyük bir günahtır. Sen o büyük günahı mağfiret eyle. O garip bir şahıstır, günahkardır, zelil bir kuldur. Ondan isyan, unutma, hata üstüne hata sadır olmaktadır. Sendense bol bol verdikten sonra bir de ihsan ve ikram zuhur eder. O der ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi, günahlarım kumlar gibi sayısızdır. Bütün günahlarımı affeyle. Hatalarımı güzel bir şekilde gizle. Görmezden geliver. Ya İlahi, Ya İlahi, benim halim ne olacak? Hayırlı bir amelim yok. Kötü amellerim pek çok. Taat ve ibadet azığımsa azın azı. Bütün dertlerden kurtararak bana afiyet ver. Her türlü ihtiyacımı gider. Benim hasta bir kalbim var. Sen ise hastalara şifa verensin. Ya Rabbi, benim hakkımda ateşe serin ve selamet ol de. Hazreti Halil hakkında, ey ateş, serin ve selamet ol dedik buyurduğun gibi.

bütün mühim işlerde. Sen benim Rabbimsin. Sen her hususta bana yetersin. Sen benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, İhsan hazinelerinden bana bol bol ikramda bulun. Zira sen çokça veren ve nihayetsiz kerem sahibisin. Kalbimden geçenleri ihsan eyle. Bana en güzel şekilde hayır yollarını göster. Cennetine koyarak bizlere büyük bir saltanat ver. Ve böylece bütün korktuğumuz şeylerden...

isyankâr asi, celil olan Mevla'ya tevbe et ve bütün varlığınla ona yönel, ona yönel, ona yönel.

Dinlendiren Muski programı tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Sıradaki parçamız Sami Yusuf'tan Ya Resulallah. Hep birlikte bu güzel esere kulak veriyoruz.

0: Dinlendiren Musiki. Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Son bölümümüzde Veda Haccını okuduk. Allah Resulü sanki her adımda ümmetini kendisinden sonra olacaklara karşı uyarmak için hutbe irad ediyorlardı ve sonunda Medine'deler. Rum illerine Şam'ın Belka taraflarına bir ordu tertiplemek emri verilmiştir. Kumandaya da şehit babanın aynı sahada intikamını almaya memur delikanlı oğlu Üsame layık. Babanın şehit olduğu yere git ve düşmanı atlarınıza çiğnet. Ebu Bekr, Ömer, Said ve Ebu Ubeyde gibi büyükler hep sefere memur. Rebiülevvel ayına 1 veya 11 gün kala verilen bu emir, Peygamberler Peygamberinin rahatsızlıkları içinde, rahatsızlıklarının başlangıcı içinde. Daimi tesbih, tenzih, istiğfar. 11. yıl Safer ayının 3. çarşambasında gece Baki mezarlığına gidip orada Meymune Hazretlerinin evine döndüler. Hafif bir kırıklık ve baş ağrısı. Allah'ın Resulü rahatsızlıklarının ilk 5 gününü yani çarşambadan pazartesine kadar 1. safhasını Hazreti Ayşe'den başka muhtelif zevcilerinin yanında geçirdiler. Pazartesi günü kendilerini öbür pazartesiye kadar takip edecek olan rahatsızlıkları derinleşince, zaten günü gelen Hazreti Ayşe'nin hücresine çekilmek üzere zevcelerinden izin istediler. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas kollarına girdi. Allah'ın sevgilisini, sevgili zevceleri Ayşe'nin hücresine götürdüler. Sahabiler doğup batan güneşin rengini büsbütün uçup görüyor. Üzerlerinde ağır bir halsizlik. Yine en yakınlarından iki sahabinin kolunda mescide girdiler, minbere çıktılar. Allah kullarından birini dünya ile kendi yakınlığı arasında serbest bıraktı, kul da Allah'ı seçti. Ebu Bekr ağlıyor. Anam babam, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sahabiler haşyet ve dehşetle birbirine bakışırken Allah'ın sevgilisi devam ettiler. Sohbetiyle, sevgisiyle, malıyla, canıyla bana insanlar içinde en büyük yardımcı Ebu Bekr oldu. Eğer dünyadan bir dost seçmek gerekseydi Ebu Bekr'den başkasını bulamazdım. Fakat onunla aramdaki sadece İslam kardeşliğidir. Ve heybetler içinde ilave buyurdular. Bugünden sonra mescide açılan kapıların hepsi kapansın. Yalnız Ebu Bekr'inki açık kalsın. Son emanet de Ebu Bekr'e verilmiş oluyordu. Eynaz, kimin arkasına vurdumsa işte arkam, gelip vursun. Kimin benden alacağı varsa işte malım, gelip alsın. Öğle namazı kılındıktan sonra yine minbere çıkıp aynı sözü tekrarladılar. İşte arkam, işte malım. 3 dirhem alacak iddia eden biri çıktı. Hemen ödediler. Arap Yarımadası'nda tek müşrik bırakılmamasını ve elçilere saygı gösterilmesini emir buyurdular. Allah'a ısmarladık. Ve Hazreti Ayşe'nin hücresine döndüler. Şehit peygamber. Baş ağrısı ve yüksek ateş. Ateşleri o kadar yükseliyor ki bir leğenin içine oturup başlarından 7 güğüm dolusu su döktürüyorlar. Soğuk su banyolarıyla ancak bir müddet rahat edebiliyorlar. Üzerlerindeki havluya elini değdiren, ey Allah'ın Resulü, ne garip, ne yüksek hararetin var, diyor ve karşılığı alıyor. Biz böyleyiz, bizim üzerimizde bela şiddetli olur, ecrimiz de ona göre. Hadis meali, belanın en büyüğü nebilere, sonra velilere, daha sonra derece derece Allah'a yakın olanlara isabet eder. Yanı başlarında bir kap su, hararetten kavrulan mübarek ellerini 1/2 suya sokuyorlar ve yüzlerini siliyorlar. Mukaddes dudakları kıpırdıyor. Allah'ım, ölüm anında sekeratımı kolaylaştır. Buyuruyorlar. Hayber'de birkaç yıl evvel yediğim zehirli etin acısını bütün yakıcılığıyla içimde duyuyorum. Acısından kalp damarım kopuyor. İbn-i Mesud, Allah'ın Resulü Hayber'de yediği zehirli etin tesiriyle şehit gitti. Sahabiler sokakta, evde, bilhassa mescidin etrafında baş başa ve uçuk benizli. Sahabiler 2 büklüm düşünmekte. Hüngür hüngür ağlayanları da var. Ebu Bekr ve Abbas ensardan birçoğunun ağlaştığını gördüler. Niçin ağlıyorsunuz? Allah Resulü'nün bizimle meclislerini düşünüyor ve ağlıyoruz. Allah'ın Resulü sahabilerinin haberini alınca biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra kalktılar. İki yardımcının ortasında mescide gittiler. Minberin ilk basamaklarındalar. Başlarında bir tülbent. Allah'a hamd ve tane tane hitap. Ey insanlar! Bana denildi ki, siz peygamberin öleceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvelkilerden biri kaldı mı ki ben kalayım? Biliniz ki ben Rabbime gidiyorum. Siz de ona gideceksiniz. Kitap. Sizi muhacirlere hürmet göstermeye ve onları aziz tutmaya davet ederim. Kitap. Sizden ensara riayet etmenizi ve onları aziz tutmanızı isterim. Kitap. Allah kimsenin acelesiyle acele etmez. Ona galip gelmek isteyen mağlup olur. Hitap. Benimle Kevser havuzunun başında buluşmak isteyen elini ve dilini kötülükten sakınsın. Hitap. Ey insanlar! Bilin ki günah Allah'ın nimetlerini döndürür. Doğru yolda olan halkın idarecileri de doğru olur. İsyanda olanların idarecileri ise zulümde olur. Ve o güne kadar her ezan sesinde yataklarından çıkıp namaz kıldıkları ve yine hücrelerine döndükleri mescitten zahiri olan cismani imamet vazifelerine bir daha avdet etmemek üzere çıktılar. Emir: Ebu Bekir'e haber verin, namazı o kıldırsın. Ayşe yalvardı. Babam çok rikkatli insan, ayetleri okurken hıçkırıklar içinde kalıyor. Ebu Bekir'e haber verin, namazı o kıldırsın. Fakat ey Allah'ın Resulü, emir aynen üçüncü defa tekrar edildi. Ebu Bekir peygamber mescidinde imam mevkiinde, Hazreti Ayşe başuçlarında. Allah'ın sevgilisine Kur'an'ın tesirli surelerinden okuyup üflüyor ve Allah Resulü'nün ellerini alıp onlara mübarek başını meshediyor, tebessüm ediyorlar. Hazreti Ayşe, kardeşim Abdullah hizmete geldi. Allah'ın Resulü göğsüme dayanmış dinleniyordu. Abdullah'ın elinde taze bir misvak. Allah'ın Resulü misvaka baktılar. Misvaka alıp yumuşattım ve kendilerine verdim. Dişlerini misvakladılar. O güne dek bu kadar güzel, bu kadar zarif diş olduklarını hatırlamıyorum. Birdenbire hatırlarına geldi. Hepsi 7 altınımız olacak, sadaka edin. Ve bayıldılar. Ayılınca altınları isteyip fakirlere gönderdiler. En yakınları başuçlarında, bütün Medine ağlıyor. Sık sık bayılıyorlar. Bu hali görenler kendilerine göre bir hastalık teşhisi koydu ve iyi geleceğini sandıkları ilacı Allah Resulü'nün ağzına döktüler. Baygınlıkları geçince ilaçtan o kadar tiksindiler ki evde bulunup da o ilaçtan bana vermeyin emrini dinlemeyen herkese ondan tattırdılar. Başları Hazreti Ayşe'nin göğsünde dipsiz semaya bakıyorlar. Babana sen acı bugün. Kalem kırtas hadisesi. Bir aralık bir emir verdiler. Benden sonra dalalete düşmemeniz için size bir şeyler yazdırayım. Ve kalem kırtas getirilmesini istediler. Dalgın yatıyorlar. Huzurlarında ev halkı ve büyüklerinden birkaç sahabi. Bazıları fısıldadı. Allah'ın Resulü rahatsızlıklarının tesiri altında. Bize Allah'ın kitabı yeter. Ayrıca emre lüzum var mı? Yine bazıları dedi. Muhakkak istedikleri.

0: ile başkaları arasında çekişmelere alet edilecek. Şu sözü, bize Allah'ın kitabı yeter sözünü Hazreti Ömer'e atfediyorlar. O anda Ömer'in ümmetçe takat getirilemeyecek bir emir çıkmasından çekindiğini söylüyorlar. Zira peygamber emri hemen naslar mazmumesinin içine giriverecektir. Son dakikada Allah Resulü'nün susmalarını da Ömer'i tasdik manasına alıyorlar. Yazdırmak istedikleri şey bir sır olarak kaldı. Esrar Allah'ın. Peygamber mescidinin etrafında küme küme sahabi ve ordu hazırlı. Herkes ve her şey düşünüyor. Demircinin havada çekici ve askerin elinde mızrağı düşünüyor. Hastalıklarının başında tertiplenmesini emrettikleri ve garp dünyasına yönelttikleri ordu, bütün gönüllere hakim, sabit fikir baskısını hissettirmek istercesine hazırlanıyor. Medine dışındaki ordugah arı kovanı. Mızraklar çatılmış, kılıçlar bileniyor, yaylar geriliyor. Başlarında Allah Resulü'nün sevgisiyle bahtiyar, genç kumandan Üsame. Mescitte son hitabelerini verirken ondan da bahsetmişlerdi. Üsame'yi başbuğ seçtiğim için sözler dönüyormuş. Bu ne demektir? Daha evvel babası Zeyd'i emirliğe tayin ettiğim zaman aynı sözler oldu. Yemin ederim ki Zeyd emirliğe layıktır, oğlu da layık. Onlar benim en sevdiklerimden, Üsame'ye saygı gösteriniz. Bütün Medine susuyor ve düşünüyor. Dallar sarkık, başlar sarkık, güneş kopacak gibi sarkık. Her şey susuyor ve düşünüyor. Derin ve ince Fatıma'yı en derin ve en ince hisle sevdikleri mübarek kızlarını istediler. Fatıma, rahatsızlığın ilk gününden beri sanki bir hayal gibi gidip geliyor. Köşelerde bekliyor, kuytularda düşünüyor ve hiç konuşmuyor. Fatıma'yı yanlarına çektiler. Yaklaşmasını, kulaklarını dudaklarına kadar yaklaştırmasını işaret ettiler. Fatıma başını Allah sevgilisinin dudaklarına kadar indirdi. Bir fısıltı. Fatıma'nın yüzünde tırmık tırmık acı. Bir daha kendilerine doğru çektiler ve yine yavaşçacık bir şeyler söylediler. Bu defa Fatıma'nın yüzünde derin bir rahatlık, huzur, saadet. Evvela ben ölmek üzereyim demişler, sonra da bana ilk kavuşacak sensin buyurmuşlar. 6 ay sonra en genç çağında babasına Allah'ın sevgilisine kavuşacak olan derin ve ince Fatıma. Dalgın yatıyorlar. Genç başbuğ Üsame geldi. Baş uçlarına yaklaştı, gördüler. Üsame'ye bir şey söylemediler. Fakat mukaddes ellerini yükseğe kaldırıp durdular. Sonra Üsame'nin üzerine sürdüler. Ona dua ettikleri anlaşıldı. Garp dünyasına yöneltilen ordunun genç başbuğu, Üsame'ye sessizce dua ettikleri gün pazardır ve artık bu ayrılıklar, eksiklikler ve fanilikler dünyasında bir günleri daha kalmıştır.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir.

0: Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
1: 2 dakika. Az, öz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra, akra, akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenimizde iki tane dolaşım sistemi var. Birisi kan, öteki de ak kan, lenf. Kanı kalbimiz pompalıyor. Fakat lenfin pompası yok. Peki lenf nasıl dokularımız arasında cereyan ediyor, şey yapıyor? Diyorlar ki en mükemmel lenfi vücudumuzda dolaştıran en mükemmel hareketler namazda var. Yani namazdaki hareketler lenf sistemini çok etkin bir şekilde dolaştırıyor. Peki lenf nedir? Küçük bir araştırma. Çok basit bir araştırma yaptığımızda şunu görüyoruz. Lenf iki şey yapıyor. Çok önemli. Bir, dokularımızda biriken atık maddeleri, serbest radikalleri toplayıp vücudumuz dışına atıyor. Temizlik yapıyor. İki, oluşan zararlı mikroorganizmaları yok ediyor. Lenf sisteminin hareketini mükemmel sağlayan namaz öğle vaktinde bol miktarda veriliyor. Yani o hareketlerle mükemmel bir lenf çalışması yapıyoruz. Evet, lenfimizi pompası yok. Bu da namazla oluyor. Hakikaten yatsı namazında 13 rekat vitirle, vitir vaciple girdiğin devri 13 rekat namazla bedenimizin lenf sistemini mükemmel şekilde çalıştırıp öyle yatıyoruz. İslam'ın hedeflediği insan modeli güçlü, etkili, sağlıklı, yapılı bir insan modeli. Çok şaşırdım. İsmail Aleyhisselam müthiş bir pehlivanmış ve ifadesinde şunu söylüyor.

0: öyle. Normalde peygamberler başları büyük olan insanlardır. İsmail Aleyhisselam da öyle. Fakat bedeni o kadar büyükmüş ki, iriymiş ki başı küçük görünüyormuş bedenin üzerinde. Yani dev bir cüsse. İsmail Aleyhisselam'dan bahsediyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, Peygamber Efendimiz'in dedesi. Yani Peygamber Efendimiz de öyleydi. Ashab-ı Kiram öyleydi. Musa Aleyhisselam işte gücünü Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Bir ruhta insan deviren bir insan. O zaman biz hayatımızı, günlük hayatımızı buna göre yaşamalıyız. Spor, hareket, ibadettir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
3: Efendim, öncelikle bizim kavram karmaşası yaşadığımız iletişim kavramına biraz açmak lazım. İletişimden kasıt olarak bizim insanımız konuşmayı ve sadece konuşmayı ya da bir şekilde yazışmayı algılamaktadır. Oysa iletişim malum halinizdir. Sadece konuşmaktan ibaret olan bir unsur değil. Konuşma bunun sadece içerik olarak %35'ini işgal etmektedir. Geri kalan kısmı ise insanların davranış biçimlerinin ta kendisidir. Peki, örneğin insanlar internetten bir takım yazılar yazarak iletişim mi kuruyorlar, yoksa birbirlerine ileti mi gönderiyorlar? Telefonlarından yazı yazarak iletişim mi kuruyorlar, yoksa ileti mi göndermektedirler? İşte bu kavram karmaşasını çok iyi ayırtmak gerekiyor. Buradan da şunu ifade etmek istiyorum. Biz şu kavramı tutmaya çalışıyoruz. İletişim dokunmaktır diyoruz. Dokunmanın fonksiyonel yapısını ve geleceğe doğru uzanan kısmında ne kadar yarayışlı olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün Amerika'da 20'den fazla dokunma enstitüsü açılmış pozisyonda. Bunun sebebi de şu. İnsanlar birbirleriyle face to face dediğimiz yüz yüze dokunarak iletişim kurmayı Batı toplumlarında özellikle hiçbir şekilde gerçekleştirmiyorlar idi. Bunun getirmiş olduğu sosyal facialar diyebileceğimiz nedir? İletişimsizlikleri meydana getirdi. Neyi getirdi? Güvensizlikleri meydana getirdi. Neyi getirdi? Bu insanlar arasında var olan bir takım yanlış anlamaları da ya da birbirlerine olan bakış açılarını bir anlamda netliğe dönüştürdü. Neydi o netlik? Örneğin siyahla beyaz arasındaki farkın ya da o kendi oluşturmaya çalıştıkları farkın adına bir anlamda bir altyapı koydular. Zaten dokunmuyorlar, zaten ön yargıları var, bir de uzaklaşmalara vesile oldu. Demek ki şu an Amerika ve Avrupa bunu keşfetmiş durumda. Biz de bu yaşadığımız aslında özümüzden, kültürümüzden getirdiğimiz ta ilk andan itibaren, insanın doğumundan itibaren dokunarak başlayan hayatımızda biz de diyoruz ki çok uzağa gitmeye gerek yok. Kendi içimizde bu gerçekleri var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz, yeni bir şeyler söylemiyoruz ama bu bilinen gerçeği insanlara sunabilmek bile bir yenilikmiş gibi geliyor belki. Diyoruz ki iletişim dokunmaktır. Ailede insanlar dokunarak başlamış olsalar her türlü bir güne, her türlü bir işe, eyleme göreceğiz ki çok da farklılaşacak her şey. Örneğin kavga mı edeceksiniz? Hayır etmeyin diyoruz biz eşlere. Lütfen birbirinize sözlerle, ağır sözlerle yaklaşmadan önce elinden tutup şöyle bir oturalım, hele eşim, sevgili eşim deyip yanına başına alıvermeyi deneseydi emin olun o kavganın ateşinin şiddeti bile düşecektir. İletişim en çok yönüyle dokunmaktır. Dokunmadan birbirine mesaj veremez insanlar. Kaldı ki bizim çarpıcı bir örneğimiz var. En önemli örneklerimizden birisi şu. Mesela sigara içiyor insanlar. Biz diyoruz ki bir sigara içenler parmağını kaldırsın diyoruz. Tabii korkarak kaldırıyor birçok insan. Hanımefendiler ve beyefendiler. Şimdi diyorum ki günde kaç sigara içiyorsunuz? 10 sigara. Diyelim ki 10 sigara içtiğiniz bir ortamda en kötü ihtimal 30 dakika boyunca bu sigaraya siz öyle ya da böyle dokunmuş oluyorsunuz. Ondan sonra şunu söylüyor bu insanlar. Ben hayatta bu sigarayı bırakamam. Niye bırakamam? Çünkü bir insan bir gün boyunca 30 dakika, 1 saat, 1,5 saat dokunduğu bir varlığı bırakabilir mi? Biz de diyoruz ki eşlere, eğer ki günde 3 dakika birbirinize dokunmuş olsanız herhalde ayrılıkları olmazdı. Şöyle bir durum var. İnsanların yakınlaşmasının ötesinde kendi iç dünyasının enerjisini verebilmesinde en önemli unsurdur. Şu an hani biz ne yapıyoruz? Ya sende bir soğukluk var diyoruz dokunduğu anda. Ya da diyoruz ki ne kadar sıcaksın

0: bile algılamayı bizde artırıyor. Örneğin onun size nasıl yaklaştığı, nasıl dokunduğu bile çok önemli. Biz oradan bile yargıda bulunabilecek bir toplum haline geldik. Çünkü özünde bu nüvelerle yetişmiş bir toplum var. Özünde bunlarla büyümüş bir toplum söz konusu. Elbette ki çocuklara bakıştan tutun, dokunuştan tutun. Biz zaten onu sürekli vurguluyoruz annelere de. Diyoruz ki sevgili anneler, örneğin çalışan annelere şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. İşten geldiğinizde çocuğunuzla sadece oyun oynamayın. Oyun arkadaşı olur dönüşürsünüz. Ama çocuğunuzla alın, yerde onunla kucaklaşın, o yerde yuvarlanın, atıyorum onunla mutlaka bir temas kurun. Mutlaka bir temas kurun diyoruz. Çünkü çocuğun zihin altında kalan bütün ne varsa bu dokunuşlar sayesinde olmaktadır. Çok ilginç. Zihin altına giden mesajların aslında kayağı, yani altyapısına bu dokunuşlar oluyor. O dokunuşlar esasında çocuğa verdiğiniz bütün bilgiler bilinçaltına yerleşiyor. Çok ilginç ve çok zaman sonra bunlar çıkıyor. Eğer ki siz sadece kuru kuru bilgi olarak verdiğinizdeki etkisiyle dokunarak, çocuğa yakın temas kurarak verdiğiniz bilgiler arasında fark var mı? %100 fark var. Yani kolay alıcı dediğimiz durum var. Peki dokunmadaki samimiyete geldiğimizde tekraren, evet, insanlar birbirlerinin sadece gözlerine bakarak bile, yani şunu diyebiliyor. Evet, senin gözlerine baktığımda ben kendimi buluyorum cümlesi çok manidar bir cümledir. Öyle basit anlayacak bir cümle değildir. Gözlerine baktığımda ben hayat ışığı görüyorum demiyor muyuz? Ya da gözlerine baktığımızda diyoruz ki ya sende bugün bir problem var diyoruz. Dokunduğumuzda mesela çok problemli bir insanın elleri titremesini biz eğer ki elleri cepte olursa hiç fark edemeyebiliriz. Ama ellerini tuttuğumuzda bunu fark edebiliriz. O bir anlamda insanın kodlamasıdır. Size verdiği mesajlardır. İşte o samimiyet de bu mesajlardan sadece bir tanesi ama önemli bir tanesi. Yani önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla iletişimde biz iletimle iletişimi ayırt etmek istiyoruz. Örneğin sınıf içerisinde bir çocuğun soru sorup cevap alması iletişim değildir. Bir soru soruyor çocuk, ondan cevap alıyorsa dersiyle ilgili bu bir iletişime girmiyor. O bir konuyla alakalı öğrenilmiş bilgilerin tekrarı mahiyetinde ya da yeniden öğrenmeyle alakalı bir durumdur. Ancak bir çocuk çok kötü bir şekilde sınıf içerisinde küçük duruma düştüğünde bir öğretmen onu alıp yanına oturup derdiyle ilgilendiğinde işte bu bir iletişimdir. Yani kaldı ki internet ortamlarında yapılan, yazışmalar vesilesiyle yapılan bir takım unsurlara insanlar sosyal ağlar diyorlar. Böyle bir şey sosyal ağ olamaz. İnsanların bireyselleşmesinden kaynaklı kendini özgür hissettiği ortamlardan başka bir şey değildir. Ve yalnızlaştırılmış insanın bence bir ekran boyutu ne kadarsa onun içerisine sığdırılmaya çalışılmış bir insan söz konusu. Bir kere şöyle bir durum var. İnsanlar empati yöntemini kullanmak zorunda da iletişimde. Empatiyi bir kenara atarak iletişim kurmaya çalışırsanız sağlıklı ve doğru bir yöntem bulmuş olamazsınız. Çünkü bir sözü ve bir eylemi yapmadan önce ya da sözü söylemeden önce 2 saniye biraz düşünmüş olsa insanlar toplumsal anlamda bir takım kargaşa ve kavga ortamlarına hiç gerek kalmayacaktır. Ya da bazen bizim şaka dediğimiz kısımların bile bir takım insanlarda oluşturduğu derin izler ve yaraları düşünürsek, evet, demek ki biz doğru iletişim kanallarını kullanamıyoruz. Bizim onunla ilgili bir tabirimiz vardır. Programlarda sürekli bunu işliyoruz. Belki biraz latife olsun diye söyleyelim. Yani sözü söyleme şekli vardır efendim. Odunu adam eder. Ama öyle bir söylersin ki adamı odun edersin. Burada bir örnek verelim. Diyelim ki hanımefendiler eşlerinden bir şey istiyorlar diyelim eve alsın diye. Onunla ilgili bir şey yaparken yani Fatih sen kahve isteme formülü diye veriyoruz aslında onu. Ama aktarmamız lazım canlı olarak. O çok zor şu an. Ama sadece bir küçük bilgi olarak. Örneğin kahve içmek istiyorsan kahveni de al da gel. Sert bir üslupla söylediğinizde beyefendi bu kahveyi muhtemelen almayacaktır. Çok, yani çok mülayim bir insan bile olsa bu söylem tarzına ben kendimi ne kadar zorlasam onu yapamıyorum. Dolayısıyla beyefendi almayacak ama sadece şu, hayatım kahve bitmiş evde, hani kahveyi de çok seviyorsun, eğer kahve alırsan çok iyi olur, unutma bir yere de not al, akşam gelirken kahve alıp gelir misin? Şimdi bu sözü söylediğinizde en kötü adam bile inşallah bakarız der. Yani inşallah bakarız der, muhtemelen de alır. Sadece küçük bir nokta bu. Ama siz bu ses tonunuzu yükseltirseniz ya da doğru kelimeleri seçemezseniz problem olur. Bir başka boyutu da şu. Beyefendilerin yaptığı en büyük yanlış da şu. Hanımefendilere mesela doğum gününü unutabilirsiniz, evlilik yıl dönümünü unutabilirsiniz vesaire. O gün bir hediye almamış olabilirsiniz. Hanımefendiler, bizim Türk kadını küçücük bir böyle güzellikle kanaatkar olan, çok az bulunan bir toplum unsuru ve onun için Türk kadını kadın yapan, diğer kadınlardan ayrılan özelliği ise naif kişiliğe sahip olmuş olmasıdır. Diyeyim ki, diyorum ki beyefendiler, ne olur yani ne yaparsanız yapın, lütfen kitabın ortasından direkt konuşmayın. Kırıcı sözler söylemeyin çünkü bir 20 yıl sonra hanımefendi getirir size o sözleri, karşınıza tabu gibi çıkartır. Asla unutmaz. Yani o sözler yaralar ve orada derin yerler açar. İşte diyorum ki beyefendiler, ya ne yaparsanız yapın, gönül almak çok kolaydır. Ama bir kelimenin açtığı iletişimsizlikten kaynak, bir kelimenin açtığı yarayı öyle hediyelerle kapatamaz. Çünkü o onu canlandıracak etkenleri yaşadıkça hanımefendi o travmaya tekrar dönecektir. O travma kendisini gösterecek. Sen zaten zamanında bana böyle demiştin, boş yere dememişsin, şimdi daha iyi anladım gibi başlayan cümlelerle ve devam eden kavgaları hatırlarsak çok basit, işte empati. O sözü söylemeden önce dikkat edeceğiz.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz. Değinilmesini istediğiniz konular için e-posta adresimiz ailerehberi@akradyo.net.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: İnsan yaratılışı itibarıyla bir hakikati arama duygusuna sahiptir. İnsanlık tarihinin en temel eserleri, başucu kitapları hep hakikat arayışının bir ürünü ve bu arayışın semeresi olan düşünmenin, sorgulamanın bir neticesidir. Bir de saadet arayanlar vardır ki onlar da çareyi hakikatin ulaştırdığı saadette bulmuşlardır. Bu arayıştır ki insanları diğerlerinden farklı kılar ve yüceltir. Bu arayıştır ki insanları asil ve değerli kılar. İnsanı esfeli safilin derecesinden eşrefi mahlukat derecesine ulaştırır. Her arayış eğer samimi ve içten, gayretli ve yılmaz bir niteliğe sahipse, yani sahibi hakikat sevgisine ve arayışına sadakatle bağlı ve hakikate dair kalıcı ve kanmaz bir vefaya ve özleme sahipse, sonuçta muhakkak aradığına vasıl olacaktır. Bu sebeple bu mukaddes yolculuğa çıkmış her kişi, menzile ulaşmış olsa da, henüz ulaşamamış olsa da hürmete layıktır.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
0: İnsanoğlunun yaratıldığı andan itibaren aradığı, bunca peygamberler gönderilmesine, uyarıcı kitaplar gelmesine rağmen daima unuttuğu ve her defasında yeniden ve yeniden bulma çabasına giriştiği sual şudur: ben kimim ve niçin yaratıldım? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Ve ben şimdi ne yapacağım? Samimiyetle arayanlar nihayetinde bulur ki kainatı yaratan, tek ve benzersiz olan, evveli ve ahiri olmayan, yüceler yücesi, kudretini idrake kuvvet bulunmayan, ilmi sonsuz, fehmetmede aklın kifayetsiz kaldığı Allahü Teala Zülcelal Hazretleridir. Şüphesiz o da mahlukunu sırf bu kutlu hakikati, dünya ve ahiretin yegane önemli hakikatini arasınlar, bulsunlar, bilsinler, uysunlar diye yaratmıştır. Hayatın yegane gayesi Allah'ın varlığını, birliğini sezmek, onun sevgisini kazanmak, onun yarattığı biçimde kalmak, hilkate tabi olmak, onun istediği gibi yaşamak, yani iyi kulluk etmek, rızasını kazanmak, gerçek insanları ayırt etmek için koyduğu kuralları uygulayarak imtihanı başarmaktır. Hak Teâlâ Hazretlerini bulduktan sonra da hakikat arayışı bitmemektedir. Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh, hakkı bulmak, hakkı sevmek gerek der ama hakkı sadece aramak ve bulmak yeterli değildir. Asıl mühim olan bulduktan sonra hakka uymanın zorunluluğudur. Hak Teâlâ Hazretlerinin hakikati anlatmaktadır.

yaratmak için gönderdiği en son din İslam ve onun mensupları da hakikatin temsilcileridir. Yüce Allah bu sebeple insanı en güzel şekilde yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu yeryüzünde halifesi kılmış, ona şeref ve izzet bahşetmiştir. Bir insanın doğru hareket edebilmesi için önce doğrunun ne olduğunu bilmesi gerek. Hakkı, hakikati, doğruyu, iyiyi, uygunu, münasibi, mütenasibi aramak, bulmak, saymak, sevmek, tebcil etmek, baş tacı eylemek, rehber edinmek, her olgun, ergin, bilgin, bilge, erdemli, değerli kişi için en başta gelen şarttır. Bu çok büyük bir nimet, çok ulu bir devlet ve saadettir. Çok muazzam bir servet, çok muhteşem bir atıfet ve inayettir. Demek olur ki herkes hakkı ve doğruyu bilsin, bilince de ona uysun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisi şerifinde gerçek neredeyse sen de orada ol, onun peşi sıra git, haktan hiç ayrılma buyurmuştur. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan bütün müminler hakkı istemeli, gerçeği aramalı, onu sevmeli ve saymalı, her işlerinin doğru, her sözlerinin hak olmasına büyük dikkat ve itina göstermelidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak gönderilen insanlar, ki onlar kral değildir, seçilmiş kimseler değildir, Allah'ı bilen her fert, ona iman eden her mümin, onun yeryüzündeki halifesidir. Halifeler, bütün insanlara karşı sorumludur ve onlara da gerçek yaratılış gayesini ulaştırmakla vazifelidir. İbadetler, Allah'ın tayin ettiği şahsiyete, hilkatimize dönmemizi sağlayan unsurlardan biridir. Müminler, ibadetler sayesinde hayatlarını bir forma sokar, onlar sayesinde şahsiyetlerine nizam verir, günlük, senelik ve ömürlük planlarını yapar, ahlaklarını geliştirir, toplumsal görevlerini idrak eder, huzur ve birlik içinde yaşamanın yollarını öğrenirler. Bu anlamda namaz, oruç, zekat, hac en temel ahlaki ve toplumsal egzersizlerdir. Ancak İslam bir de ve belki de en önce zihnin ibadetini öngörür, tefekküre, düşünmeye çok büyük önem verir. Sebebi fikrin ıslah edilmesidir. Çünkü düşünce her şeydir. Fikir, fiil ve amellere kimliğini veren şeydir. O olmazsa fiiller ve ameller şekilden ve içi neredeyse boş hareketlerden ibarettir.

0: özü şudur. Fikir, düşünce düzgün olursa niyetler düzelir. Niyetler düzgün olursa her iş ibadet olur. İslam, insanın her fiilini, her işini ibadete dönüştürme dinidir. Fikir hakkı düşünmeli, niyet Allah rızası olmalı, hayat Allah için yaşanmalıdır. Bu olduğu vakit, hususi ve süslü, adı büyük, miktarı çok ibadetlere lüzum yoktur. Az bir hakiki amel, çok ibadeti alt eder.
1: Farkına varmadan yapa geldiğimiz her şeyin aslını araştırmalı, sebebini sormalı, kaynağını bulmalı. Bizden olmayanı derhal terk etmeli, özümüze dönmeliyiz. Her şeyi yaparken Allah'ın rızasını düşünmeli. Onun rızası olmayan işi yapmaktan şiddetle sakınmalıyız. Ruhumuza, davranışlarımıza, aile ve iş hayatımıza, sosyal bünyemize İslami, imani ve ahlaki prensipleri iyice yerleştirmeli ve onları korumakta dikkatli ve titiz olmalıyız. Çünkü iyi bir Müslümanın, İslam'ın ruhunu, ibadetlerin amaç ve hedefini, şeriatın emir ve yasaklarındaki ulvi gaye ve hikmetleri çok iyi anlayıp kavraması lazımdır. Çünkü alacağı manevi ecir ve mükafat, şuuru, izan ve irfanı, sevgisi, ihlası, anlayış ve sezgisiyle orantılıdır. Sığ ve sati, bön ve kaba, savruk ve dikkatsiz, cahil ve gafil Müslüman çok hatalar yapar, çok pot kırar, çok çan devirir, çok şeyler kaybeder, çok zarar ve ziyana uğrar, çok cezaya çarpılır.
0: İslam hayat nizamıdır. Ritüeller, kalıplar, şekiller dini değildir. O özdür. Her işin özünü araştırır. Aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. Ruhen ve bedenen, kalben ve ahlaken düzene sokar. İkilikleri, tezatları ortadan kaldırır. Öğrendiğini yaşaması için kulları ihtar eder, riyadan sakındırır. Her müminin Allah'ın dinine en güzel şekilde hizmet etme görevi vardır. Allah'ın huzuruna yüzü ak, alnı açık, vicdanen müsterih olarak elinden geleni yapmış, takati kadar, takatinin sonunu, azamisini, kapasitesinin tamamını kullanmış olarak ulaşmak görevi vardır. Çünkü o, kullarını bu sıfatlarla donatmış ve öylece dünyaya göndermiştir. Öyleyse Müslüman olarak yaşamak, herkese iyilik yapmak, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, ardımızda hayırlı eserler, güzel bir nam ve nişan, sevimli, olumlu, şerefli, sevaplı, mübarek, muhterem, muazzam, mükerrem bir iz ve şan, hayır duayla anılacak bir hatıra, olgun ve dolgun bir hayat bırakarak ahirete göçmelidir her insan. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah'ın yeryüzündeki bu yüzyılın halifeleri, ebedi hakikati emanet alan müminler, devamlı hazırlıklı, aklı fikri sevaplı, hayırlı işlerde olarak, Halık'ın halkına hizmeti şeref bilerek, kulluk şuuruyla bütünleştirerek, fikri amelleri artırarak, amellere ve ibadetlere, aklın ve kalbin taatini ilave ederek yaşamalıdır.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinle yazılır ve çoğu zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce.

0: düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit, beytül gazel, beytül kasid şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beyitin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyit. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylü kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beyitinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyit dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
1: 90 saniyede edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından 2 mi kılarız, 4 mi kılarız, 6 mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım, öyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 69 ila 111. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kardeşleri Yusuf'un yanına gelince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme," dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadiyi şöyle bağırdı: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yakup'un oğulları onlara dönerek, "Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?" dediler. Dediler ki, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır." O seslenen, "Buna ben kefilim," dedi. Yusuf'un kardeşleri, "Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz," dediler. Onlar da, "Eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir?" dediler. "Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. "İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir." Yusuf'un kardeşleri, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı," dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, "Bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür," dedi. "Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir." Kardeşleri, "Ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset, yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz," dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, 'Ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen, hakikaten sen Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Doğrusu biz yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen, mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstünden geçerler. Onların pek çoğu Allah'a ortak, şirk koşmaksızın inanmazlar. Onlar bu halde yaşarken farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben basiretle, bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 69 ila 111. ayetleri dinlediniz.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil. Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra. Akra.

0: Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İlk Sav'dan Dua ve İşrak Buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu Dua ve İşrak Buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyle velayını dualarla karşılamak isteyenler İlk Sav'ın düzenlediği Dua ve İşrak Buluşması'nda bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program İşrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyle Velayının 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından

ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk saf tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk saf, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Gıda israfına karşı okuryazarlık vurgusu. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlatırken açıklamıştı. Gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiği, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen ürünlerin bu tarihten sonra da tüketilebileceği belirtildi. Buna karşılık et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulandı. Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ağustos ayındaki toplam elektrik üretiminin %25'i hidroelektrik kaynaklardan sağlandı. Güneş enerjisinin üretimdeki payı %14 olurken rüzgar enerjisinin payı %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında güneş ve rüzgardan toplam 10 milyar kilovat saat elektrik üretimi yapıldı. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar, teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar, kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih eden bireyler, çevrim içi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, oyun bağımlılığının zamanla iş, eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen oyun süresinin artırılması ise oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamaların iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Farklı ebeveynlik tarzları çocukları nasıl etkiliyor? Aynı evde farklı ebeveynlik tarzlarının benimsenmesi aile içinde zaman zaman görüş ayrılıklarına yol açabiliyor. Ebeveynlerin her konuda aynı düşünmesinin gerekmediği, önemli olanın ortak ilkelerde buluşmak ve çocuk karşısında tutarlı bir tutum sergilemek olduğu belirtiliyor. Çocukların teknoloji kullanımı, uyku saatleri, günlük rutinleri, disiplin ve sınırlar gibi konular ebeveynler arasında farklı yaklaşımlara neden olabiliyor. Bu farklılıkların ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleri, değerleri ve yetiştirilme biçimleriyle şekillenebildiği ifade ediliyor. Ebeveynler arasındaki tutarsız mesajlar, çocukların hangi kuralların geçerli olduğunu anlamakta zorlanmasına ve sınırları daha sık test etmesine neden olabiliyor. Asıl sorun farklı yöntemlerin uygulanması değil, ebeveynlerden birinin diğerinin koyduğu kuralları çocuğun önünde geçersiz kılması ve diğer ebeveynin otoritesini zayıflatması. Uzmanlar, çiftlerin kim haklı sorusu yerine güvenli ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek gibi
ortak hedeflere odaklanmasını öneriyor. Çocukların yanında birbirlerini desteklemek, temel sınırlar konusunda ortak hareket etmek ve farklılıkları

0: ve sakin bir şekilde konuşmak önem taşıyor. Aktif dinlemenin de ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirdiği belirtiliyor. Özellikle teknoloji kullanımı gibi çatışmaya açık konularda net kurallar belirlenmesi ve bu kuralların her iki ebeveyn tarafından kararlı biçimde uygulanması öneriliyor. Sağlıklı ebeveynlik her konuda aynı düşünmekten değil, farklılıkları kabul ederek çocukların duygusal güvenliğini korumaktan ve ortak bir ebeveynlik zemini oluşturmaktan geçiyor. Yolculuktan eve dönerken boş gelmeyin. Gönül dostu ve alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetinden bir kesit Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Paylaşımda yolculuktan dönen kişinin evine eli boş dönmemesi ve imkanı ölçüsünde bir hediye getirmesi tavsiye ediliyor. Mehmet Sait Kotku kaddesallahu sırrahu sohbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediyeyle dönsün anlamındaki tavsiyesine dikkat çekiyor. Paylaşımda hediyenin maddi değerinden ziyade hatırlamanın ve gönül almanın önemine dikkat çekiliyor. Hazırlanan özel videoyu Akremedya'nın sosyal medya hesaplarını takip ederek izleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Yağışın görüldüğü noktalarsa Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları. Ayrıca Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yağışların görüldüğü iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bugün İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Muğla 25, Hatay 26, Antalya 28, Ankara 21, Eskişehir 22, Bolu 20, Samsun 20, Trabzon ve Rize 19, Erzurum 13, Van 18, Gaziantep 23, Şanlıurfa 24 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 39, Medine 40, Taşkent 23, Saraybosna 18, Üsküp 24 ve Melbourne 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Kızılcahamam, Kahraman, Kazan, Ankara, Nurdağ, Gaziantep, İznik, Mekece, İnebolu, Abana, Çatal, Zeytin güzergahlarında ve Tirebolu, Gümüşhane yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.19, 1 avro 55.14 Türk lirası, altının gramı ise 6.521 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda gençlerde başarısızlık korkusu üzerine konuşulacak. 16.15'te dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl konusuyla özel söyleşimiz. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı. 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programları yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlar da

0: sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra, akra.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minez zulumâti ilen nûr.

0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O, sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi, hem nebi, hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ

O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah

0: silah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: لا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله؟

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi Kahhardır.

0: Ha-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Elhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esri de yoğunusun canı, yoldayım.

Bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Gıda israfına karşı okuryazarlık vurgusu. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar, gıda okuryazarlığı seferberliği başlatırken açıklamalarını, gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiği, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen ürünlerin bu tarihten sonra da tüketilebileceği belirtildi. Buna karşılık et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulandı. Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ağustos ayındaki toplam elektrik üretiminin %25'i hidroelektrik kaynaklardan sağlandı. Güneş enerjisinin üretimdeki payı %14 olurken rüzgar enerjisinin payı %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında güneş ve rüzgardan toplam 10 milyar kilowatt saat elektrik üretimi yapıldı.

0: Yolculuktan eve dönerken boş gelmeyin. Gönül dostu ve alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetinden bir kesit Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Paylaşımda yolculuktan dönen kişinin evine eli boş dönmemesi ve imkanı ölçüsünde bir hediye getirmesi tavsiye ediliyor. Mehmet Sait Kotku kaddesallahu sırrahu sohbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediyeyle dönsün anlamındaki tavsiyesine dikkat çekiyor. Paylaşımda hediyenin maddi değerinden ziyade hatırlamanın ve gönül almanın önemine dikkat çekiliyor. Hazırlanan özel videoyu Akremedya'nın sosyal medya hesaplarını takip ederek izleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Yağışın görüldüğü noktalarsa Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları. Ayrıca Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yağışların görüldüğü iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bugün İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Muğla 25, Hatay 26, Antalya 28, Ankara 21, Eskişehir 22, Bolu 20, Samsun 20, Trabzon ve Rize 19, Erzurum 13, Van 18, Gaziantep 23, Şanlıurfa 24 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 39, Medine 40, Taşkent 23, Saraybosna 18, Üsküp 24 ve Melbourne 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda gençlerde başarısızlık korkusu üzerine konuşulacak. 16.15'te dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl konusuyla özel söyleşimiz. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı. 19.50'de En Güzel Rehber. 20.00'de Son Peygamber ve İslamiyet. 22.00'de Erenler Kervanı programları yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akremedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akremedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akremedya, sağduyunun sesi.
3: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
4: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
3: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
5: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
3: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
5: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
6: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
7: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda gençlerde başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenleri konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Süreyya Hanım, hoş geldiniz programımıza.
8: Hoş bulduk, sağ olasınız davetiniz için.
7: Teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Nasılsınız görüşmeyeli, iyisiniz inşallah.
8: Çok teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
7: Çok teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Evet, başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenler konuşalım istiyoruz gençlerimizde. Başarısızlık korkusu nedir? Nasıl yenilir? Neden kaynaklanır? Neden olur? Başarısızlık korkusu yaşayan gençlerin davranışlarında ne gibi değişiklikler olur? Hangi tür davranışları sergilerler? Nasıl bu yenilebilir? Gençlerimize tavsiyelerimiz, ebeveynlerimize tavsiyelerimiz neler olur? Bunları inşallah sizinle programımıza detaylandıralım ama dilerseniz öncelikle başarısız olma korkusu nedir? Ve gençler bundan neden bu kadar etkilenir? Bununla başlayalım, buyurunuz.
8: Aslında şöyle, genç kimlik inşası içerisinde bulunurken yeni bir kimlik aslında kendisini var etme, o varoluş sürecini inşa ederken bir şeyleri yapabilmeyi arzu eder çok temelde. Ve aslında bunu biz insani ihtiyaç olarak özellikle ilkokul çağı yaşlarımızdan itibaren gelişimsel olarak görürüz. Başarıya karşı başarısızlık, hatta bir şeyler konusunda yapabildiğimizi, yapabileceğimizi görüyor olmak her şeyden önemlidir insanoğlu olarak. O yüzden bu bize haz veren de bir şey. Toplum, dünya, bulunduğumuz çevre, insanlar tarafından da aslında sıklıkla vurgulanan bir şey. Sadece tek başına bir insanın, tek başına bir gencin kendi kendine oluşturduğu bir şey de değil. Sonuçta insanoğlunun üretmek, bir şey ortaya koymak gibi bir ideali oluyor. Ve görünür olmak, görünmek gibi. Şimdi o görünür olmak ve görünmek birkaç sebeple oluyor. Nedir? Başarılı olunca görünürsünüz. Haliyle başarısız gibi tarif edildiğinizde ve ya da görüldüğünüzde o sizin görünürlüğünüzü azaltır bir taraftan. O yüzden de buna bu kadar değer biçildiğinde de bununla alakalı olarak da çok normal olarak bir korku gündeme geliyor. Yani bir şeyin bu kadar çok önemli oluyor olması, önem arz etmesi, değerli oluyor olması, hali hazırda ona emek verilirken bir taraftan da ya yapamazsam, ya olmazsa diye bir endişenin gündeme geldiğini görebiliyoruz. Çünkü başarı dediğimiz şey olaya özgü bir şeydir ama biz bunu genelde korku bağlamında ele aldığımızda çok genelliyor ve ömürlük bir şey. Yani ben başarısızım. Yani yapıp ettiğim bir eylem başarısız olmuş olabilir o anlık, o durumluk, ama biz genelde doğrudan kimliğimiz üzerinden, evet ben başarısız biriyim gibi bir etiket üzere gidebiliyoruz. Bunun da haliyle kaygı çok var.

0: Olumsal bir duygu olduğu için başarı üzerinde de oluyor haliyle.
1: Reddedilme ve işte ayıplanma gibi bu tip korkulara da kapılabiliyor muyuz başarısızlık olma korkusunda? Acaba bunlar da bir dinamo etkisi yapabiliyor mu?
0: Tabii. Başarı dediğimiz şeyi aslında birçok şeyle ilgili yaşayabiliriz. Yapıp ettiğiniz bir yemekte, yaptığınız bir örgüde, bir insanla ilişkinizde ya da sınıf içerisinde söylediğiniz bir kelimede, cümlede, aslında her şeyle ilgili olabilir. Hayatın içerisinde insanoğlunun yaptığı her şeyle ilgili. O yüzden bu reddedilmekle ilgili de olabilir veyahut başka alanlarda da olabilir. Düzgün yaptım, yapmadım, iyi oldu, olmadı, güzel gözüktü, gözükmedi gibi. Yani insanoğlunun yapıp ettiği her eylem üzerinden bu durum değerlendirilebilir.
1: Süreyya Hanım, bugünkü konumuz gençlerde başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenleri ve nasıl yenileri konuşacağız ama peki neden başarılı olmak istiyoruz ya da başarılı olmak bizlerin hayatında neden bu kadar önemli?
0: Birkaç şemamız oluyor bununla alakalı olarak insan olarak dünyaya geldikten sonra. Bir, sevilmek. İkincisi, başarılı olmak. Üçüncüsü, değerli olmak gibi. Şimdi bu birkaç şemamız özellikle bizim temelimizi inşa ediyor.
1: Yani bunları görebilmek için karşı taraftan sevilmek, onaylanmak, değer görmek için başarılı olmak zorundayız mı öğreniyoruz?
0: Aynen öyle. Yani tabii bunun farklı açıklamaları da var elbette ki ama sonuç itibariyle dünyaya geldiğimiz zamandan itibaren yürümek de bir başarı olarak kabul ediliyor. Hmm. Alkışlanıyorsunuz anne babanız tarafından, sarılıyorlar.
1: Konuştuğunuzda ya da
0: değil mi? Anne dedi, baba dedi, bravo falan gibi böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Veyahut işte yemek yedi. Okula gitti, okuma yazma öğrendi.
1: Belki normal süreçte zaten olacak şeylere biz büyük atıflar mı acaba yüklüyoruz diye düşündüm ama bilemiyorum, siz daha uzman gözüyle.
0: Tabii ihtiyacımız aslında bu. Çünkü yani başkasının gözünden kendimizi görebilmek.
1: Orada ve onaylanmaya ve sevgiye ihtiyacımız
0: tabii
1: var
0: o tabii
1: zaman.
0: Tabii tamam. Yani görülme ihtiyacımız var hepimizin ve bir konuda başarılı olduğumuzu hissetme ihtiyacımız var.
1: Neden var?
0: Şundan sebep aslında bizim o manevi tatmin, yani manevi tatmin tarafı önemli. Çünkü bizi biz yapan şey, her şey maddiyat olmuyor. Duygusal anlamdaki kısım aslında bu anlamda önemli. Yani bir şeyleri yapabildiğimizi görebiliyor olmak insan olarak hayatta bir varoluşumuzu tanımlıyor bir bakıma. Yani varlığımı tanımlıyorum ben bir şey üreterek ya da bir şey yaparak. Ama burada bizim bence yanıldığımız nokta şu. Biz oradaki ürettiğimiz nesne ya da madde adı her neyse buna bağlı olarak başarı ya da başarısızlık atfediyoruz. Ne demek istiyorum? Bir bakkal olduğumda da yaptığım işi iyi yapıp başarılı olabilirim. Başka bir konuda da başarılı olabilirim. Ama bizim şu an halihazırda başarılı olarak tanımladığımız şeylerin içeriğini değiştirdik. Ve bu sebeple birazcık daha gençler tarafından zorlayıcı olmaya başladı. Çünkü sadece akademik anlamda başarılı olmak sanki bu hayatta
1: ona
0: bizi tutacak.
1: Değil mi? Evet, doğru.
0: Yani sadece bu beni tutacak. Ama halbuki çok bambaşka alanlarda başarısı var çocuğun ya da gencin. Ama görülmüyor. Evet. Yani tek bir kasa odaklanın. Diğer kaslar çalışmamış ve sürekli onun üzerinden değerlendirmişiz kişiyi. Ama halbuki çocuğun bambaşka alanları da var.
1: Ve burada da akademik başarının çok fazla önemsendiği bir kulvarda da buradaki bir başarısız olma korkusu da çocuğu mahvediyor anladığımız kadarıyla. Hem pasivize ediyor o genci. Belki de başka yeteneklerini dediğiniz gibi ortaya çıkmasını engelliyor.
0: Hem mahvediyor hem de sizin demin bahsettiğiniz gibi başka yeteneklerin çıkmasını engelliyor. Domino taşı etkisi yaratıyor.
1: Evet.
0: Çünkü çocuk orada genellemeye başlıyor. Ben zaten başarısız biriyim. O zaman diğeriyle alakalı olarak da bir şey yapmama gerek yok.
1: Peki ben zaten başarısız biriyim sözüyle kendini böyle tanımlayan bir genç artık nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? Başarısızlık korkusu yaşayan gençlerimizin ortak bir özellikleri var mıdır sergiledikleri?
0: Tabii ki. Aslında korku çok temel olarak bizim kaçma ve kaçınma davranışımıza sebep olur. Ne demek istiyorum? Eğer ben bir konuda başarısız olduğumu düşünüyorsam, bu otomatikman beni üzer, endişelendirir, haliyle farklı bir takım duyguların içerisine sevk eder.
1: Ve olumsuz duygulardır bunlar da değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hocam?
0: Ve beraberinde bu duygularla beraber benim davranışım da etkilenir. Yani bu duyguyla beraber ben hareket etmem, adım atmam, kaçarım, ya ne gerek var derim, gitmem. Yani genelde yapma, etme, gitme, gerek yok gibi böyle cümleleri daha fazla kurdurur bize. Ve bu yüzden de hareket alanımızı kısıtlar ve hareket alanımızı kısıtladıkça da ve ben bir şey yapmadıkça da zaten başarılı olamam.

0: Yani kendi içerisinde kısır bir döngüye dönmüş oluruz. Ben o düşüncenin dediği şeyi yaptığımda otomatikman zaten onu doğrulayan davranışa doğru gitmiş oluyorum bir yerde.
1: İç sesimizi çok mu dinliyoruz bu noktada?
0: Bence iç sesimizi dinlememiz gerekiyor ama burada iç sesimizi sorgulayarak dinlememiz gerekiyor. Önemli ayırt edici nokta bu. Yani hepimiz her şeyi düşünebiliriz. Düşünüyor olmamız çok normal ve olağan. Yani aklımıza başarısızlıkla ilgili de bir şey gelebilir. Başarılı olmakla da, sevilmekle ilgili de, sevilmemekle ilgili de. Bunlar çok olağan. Ama bunun hangisi daha gerçekçi, hangisi daha dengeli? Bunun üzerine sorguluyor muyum? Yoksa aklımdan geçen olduğu gibi kabul mü ediyorum?
1: İşte o olduğu gibi kabul etme noktasında galiba hareket edememe, erteleme, ne gerek var? Zaten başarısız olacaksın. Zaten eline yüzüne bulaştıracaksın. Hiç girme, girişme gibi değil mi? İnsanı kısıtlayan, tutan sözler bu sefer. O
0: Aynen öyle.
1: beynimizde dönüp dönüp duruyor gençlerimizin beyninde.
0: Aynen öyle. Ben hatta gençlerle çalışırken
1: Evet.
0: şu örneği veririm. Diyelim ki bir yemek denedin. Bugün dibi tuttu. O zaman yarın da yapma, gerek yok. Yo, yapayım diyor. Ya dibi tutmazsa. Şimdi demek ki aslında bu diğer söyleyeceğin şeyler için de geçerli ya da
1: Evet.
0: yapacağın şeyler için de geçerli. Bugün dibi tuttu ama yarın tutmayabilir.
1: Sizin de daha önce aldığımız kayıtlarda çok güzel bir şey demiştiniz. Farklı bir konuyu konuşuyorduk. Tutarlı olmak, her alanda tutarlı olmak. Mesela yemek konusunda istikrar gösterip, "Aa, evet, yarın tekrar deneyeyim," dediğinizde bir konuda başarıyı elde etmek için, "Ay, ben başarısız olacağım zaten, gerek yok," deyip orada tutarsız davranış sergilemek aslında kendimize en büyük ihanet gibi. Bilmiyorum, neler söylersiniz?
0: Aynen öyle, kendimize ihanet, çünkü tutarlı, sizin dediğiniz gibi tutarlı olmuyoruz. Yani bir taraf evet böyle diyoruz ama diğer taraftan hayır, o öyle
1: Evet, ben
0: değil.
1: sizden öğrendim. Siz dediniz tutarlı olmamız gerekiyormuş. Harika bir şeydi. O günkü programdan benim aklımda kalan şey noktaydı. Hani ebeveynlerimize tutarlı olmalı, bizler de tutarlı olmalıyız. Ben bunu kendimden bunu pay çıkaracağım eve gittiğim zaman bugünkü yayından sonra. Çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir katkıydı benim adıma. Umarım dinleyicilerimiz adına öyledir. Yemek yapmaktan örnek verdiniz. Bir kere dibi tuttu diye tekrar yapmaktan vazgeçmeyecek bir insanın farklı farklı alanlarda da başarısızlıklarına rağmen yine pes etmeyip devam etmesi gerekiyor galiba. Burada iç motivasyonu konuşalım mı? Hani sürekli bize böyle başarısız olacağını zaten deneme, daha önce denedin gençlerimize, tekrar denemene ne gerek var diyen bir ses var. Bir taraftan da tutarlı olman gerekir diyen bir ses var. Ama burada motivasyonumuzu nasıl sağlam tutmalıyız hocam?
0: Bunu aslında evet, burada da gene çok küçük yaştan itibaren model olmak önemli, denettirmek önemli. Doğrudan aslında bir şeyin sonucu odaklı değil, süreci odaklı gidiyor olmamız lazım. Yani evet, ben deneyeceğim, elimden geleni yapacağım ama evet, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunu şu an kestiremiyorum ve bilemiyorum. Ben burada şu örneği veriyorum gençlere de, ağırlıklı olarak spor camiasından ya da sporculardan. Olimpiyat sporcuları oluyor. Olimpiyatlara hazırlanıyorlar 3-4 yıl boyunca ve gidip istediği başarıyı elde edemeyebiliyor. Diyorum ki bıraksın mı sporu? Bıraksın mı olimpiyatlara hazırlanmayı? Hayır diyorlar. O zaman aslında kendi yapıp ettiği şeyi bırakmaya gidiyor. Devam etsin. Neden devam etsin? Çünkü farklı olabilir. O zaman bu iç sesi aslında kendimize odaklamak ve o hangisini dinleyip hangisini uyguluyoruma bakmak. Ben şunu derim, ben hep aynı yoldan gidip aynı sonuca varıyorsam demek ki gittiğim yolla alakalı olarak bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Demek ki farklı yol güzergahından gidip farklı bir sonuca erişebilirim. O zaman o gittiğim yolu değiştirmem lazım. Ben öbür sefer denemedim zaten. Ya da elimden geleni yapmadım ya da olması gerekeni yapmadım. Bir şeyleri daha farklı yapmam gerekiyor demek ki. Ya da mesela şu örneği veririm. İki futbol takımı bir ligde karşı karşıya gelsinler ve bundan önceki hiçbir maçı kazanamamış olsun o takım. Çıkmasın mı maça? Yani aynı şekilde burada da geçerli. Yani bir şeyi denemek. Yani her türlü sonucuna rağmen. Çünkü sonucunun doğrudan bizi başarılı ya da başarısız yapmadığını kendimize hatırlatmak.
1: Beklediğin sonucu elde etmediğinde aslında başarısız olmadın, denedin. O süreçte öğrendiklerin bile kârdıra
0: Tabii.
1: gelebilmek belki önemli. Burada fıtrat, kişilik yapısı da gençten gence değişiyor.
0: Bence burada birazcık daha özgüven meselesi devreye giriyor. Yani benim en azından gördüğüm kadarıyla kendine ne kadar kişi güveniyor, o güveni ne kadar gelişmiş, buna bir bakmak gerekebiliyor. Beraberinde aslında onu tekrar deneyebileceğine dair inancı etkileyebilecek, tabii ki daha içe dönük mü, dışa dönük mü, bu kısımlar etkili olabiliyor.
1: Evet.
0: Ha, içe dönük de çok başarılı olabilir. Burada bir şey yok. Yapıp ettiği eylem üzere değişen bir şey söz konusu, hı-hı, olabilir açıkçası. Ve burada aslında problem çözme becerisi zayıf ya da iyi olan kişilerle ilgili bir karşılaştırma yapabiliriz. Problem çözme becerisi iyi olan bir kişi sonuçları iyi değerlendirip buna devam ya da tamam diyebilir. Daha dengeli bir devam ya da tamam diyebilir. Ama problem çözme becerisi çok iyi olmayan bir kişi o kaygının sesini dinleyerek hareket etme potansiyeli daha yüksek.
1: Geride tutar kendini, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Başarısız olmamak, tekrar aynı hezimete uğramamak, tabii, adına. Bu öğrenilebilen bir davranış anladığım kadarıyla. O zaman çocukluğa dönelim mi? Ebeveyn tutum ve davranışları çocukken bize bunu nasıl öğretmesi lazım büyüklerimiz?
0: Aslında ben bunu deneyime açıklık olarak tarif ediyorum. Yani deneyelim. Yani ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü neyle karşılaşabilirim?
1: Sonuçtaki başarıya, çok iyi olacağı odaklanmadan belki ailenin en kötü ne olabilir? Hadi oldu diyelim. Bu senin değerinden bir şey kaybetmez. İşte bunu veremiyor muyuz? Burada bir şey mi yaşıyoruz?
0: Çünkü denemiyoruz. Yani denettirmiyoruz.
1: Denettirmiyoruz daha doğru belki,
0: evet,
1: de çocuklarımıza.
0: Yani hem bizim de denememiz
1: kontrolcü
0: gerekiyor.
1: Kontrolcü bir şekilde. Evet.
0: Çünkü çocuklar bizi çok iyi gözlemliyor.
1: Kesinlikle.
0: Biz neyi deniyoruz, neyi denemiyoruz? Neyi daha iyi yapıyoruz, neyi daha iyi yapmıyoruz.
1: Ve rol model olarak kendilerini bize alıyorlar, değil mi?
0: Tabii
1: aslında
0: ki.
1: Hiç öteye gitmemek,
0: tabii,
1: lazım.
0: Ki. Tabii ki.
1: Anne babayı. Peki başarısızlık korkusu ve tekrardan başarısız olmamak adına o hizmeti yaşamamak ya da oradaki reddedilmeyi, oradaki kendiyle ilgili mücadeleyi, korku kaygılarıyla yüzleşmemek adına geri durmak ruh sağlığını nasıl etkiliyor gençlerin?
0: Şöyle, geri durdukça aslında ben şunu derim hep, bir şey yapmama durumu olmaya başlıyor ya. Bu bir şey yapmama hali isteksizliği getiriyor. İsteksizlik mutsuzluğu getiriyor ve beraberinde depresif bir ruh haliyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir şey yapamama, canı istememe ve harekete geçememe hali. Oradaki aktive olma hali aslında devre dışı kalıyor. Ve kişiler bir süre sonra şu noktaya gelebiliyor. İstek gelsin öyle yapayım. Ama halbuki ben hep şunu söylerim o kişilere de. İstek sen bir şey yapmaya başladıktan sonra gelecek. İstek öyle dokunarak ya da bir şeyi çırparak ya da bak hemen gelsin istek gibi ilham bir anda gelir.
1: Sanatçıların ilham perileri gibi oldu bu.
0: Olmuyor aslında. Hani orada da sanatçı, evet, da bir şekilde onun üzerine bir fikir
1: mutlaka düşünmüştür, değil mi? Fikir
0: tabii
1: jimnastiği
0: ki
1: yapmıştır, beyin
0: tabii
1: jimnastiği. Kendini odaklamıştır.
0: Tabii ki. Yani evet, öyle, evet, havadan uçup gelmiyor bunlar açıkçası.
1: Evet.
0: Burada bir yanılsamamız var aslında.
1: Gayret. Evet.
0: Yani biz orada isteğin gelmesini beklersek çok bekleriz derim ben. Yani
1: doğru,
0: ben harekete geçeceğim ki harekete geçtikten sonra istek gelecek. Hemen ilk hareketimde de olmayabilir bu. Ama daha sonraki hareketlerde olacak. Ya ama bu olacak, olmayacak değil.
1: Öğrenilmiş çaresizlikle alakası var mıdır başarısızlık korkusunun, Süreyya Hanım?
0: Var. Beraberinde burada şunu da gözetmek lazım. Hem öğrenilmiş çaresizlik var hem de genelde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bir çocuk bir şeyi deniyor. Yapamadı, zorlandı. Daha sonrasında şu soru sorulmuyor. Ben orada neyi yanlış yaptım da böyle oldu? Ya da bu konuda gerçekten benim yeteneğim var mı yok mu? Şimdi bu soruları sorduktan sonra eğer gerçekten eksik, gedik, strateji hatam ya da hani değiştirmem gereken bir şey, daha farklı bir yola gitmem gerekiyor mu? Buna bakmadan aynı şeyi deniyorum ve tekrar aynı şeyi sonucu elde ediyorum. Herhangi bir çözüme bakmıyorum ya da bunu değiştirmekle ilgili bir gayret etmiyorum. Ve tekraren aynı şeyi denediğimde aynı şeyle karşılaşınca da bu sefer şuna dönüyorum. Ha, ben zaten hep aynı şeyle karşılaşıyorum. Ben zaten yapamayacağım ki. Ama sen o dönem onu nasıl yaptın acaba? Neyi kullandın? Hangi yolu denedin? Ya da daha farklı bir yol mu denemen gerekiyordu gibi. Çünkü ben burada kaygıdan bahsederken özellikle başarısızlıkla ilgili, performansla ilgili,
1: evet,
0: özellikle çocuk ve gençler nazarında şu soruyu sorarım. Bunu yapmak için ihtiyaç duyduğun şey nedir? Buna baktın mı? Stratejin nedir? Yani ve bunun için neleri göz önünde tutman gerekiyor. O yüzden sporu çok sıklıkla örnek veririm. Bir kişi maça çıkmadan önce karşı takımın maçlarını çok iyi bir şekilde izler, analiz eder, takımı tanır, kendi maçlarını izler. Beraberinde ona göre bir strateji ve çalışma planı çıkartır. Bir organizasyon yapar. Yani bir maça çıktığıyla diğer maça çıkmaz. Aynı taktikle çıkmaz. Burada sen taktiğini değiştiriyor musun? Biz burada şunu görüyoruz. Taktiğini değiştirmiyor. Aynı şekilde devam ediyor ve aynı sonucu alıyor.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Peki bu haldeki bir ruh halindeki bir gence başarısız olma korkusu, sürekli aynı şeye başıma gelecek, aynı sonucu elde edeceğim. Bırakıyorum, gidiyorum.

0: Akademik başarıyı da bıraktım. Diğer alanlarda da başarısız olacağım ben. Hiçbir yerde de zaten başarılı değilim. Ne yapsam elimi alsam olmuyor diyen gence ebeveynler, bakım veren başka insanlar ya da eğitmenler, etrafında her kim varsa nasıl yaklaşmalıyız?
1: Şöyle, bence bir anda büyük adımlar atmamıza gerek yok. Bir anda büyük hedefler belirlememize gerek yok. Ben burada mesela kişisel anlamda, profesyonel anlamda, mesleki anlamda zorlandığım bir konudur. Ailelerle de çocuklarla da
0: Evet.
1: çalışırken önce küçük hedef belirleyelim derim. Önce minik bir adım atalım derim. Ama herkesin ilk beklentisi büyük bir adım atalım ve büyük adımla da sonuca erelim olur. Biraz sabırsızız bu
0: Evet,
1: anlamda.
0: evet.
1: Ama ben şunu da söylüyorum. Bir çiçeği ektiğimde hemen o gün açmıyor. Yani ona sabırla, emek vererek bakım veriyor olmam lazım. Burada da minik adımlarla gidip minik adımlarla sonuçları elde etmem gerekiyor ki işin sonu güzel olsun.
0: Peki kaygıları var. İşte tekrar tekrar denedi ve yapamadı ve artık havlu atmak istiyor. Nasıl yaklaşmalıyız? Buradaki dilimiz ne olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız?
1: Burada hakikaten o konuda yeteneği ya da becerisi olmuyor olabilir. Çok anlaşılabilir bir şey. Yani
0: Bizim kendi hayallerimiz olabilir, değil mi?
1: tabii ki şöyle bir durumla karşıya kalıyoruz. Okey, her şeyi denemişiz. Her
0: Evet.
1: yolu denemişiz. Yani tüm stratejileri denemişiz ama olmamış. Benim başka hangi alanda kendimi geliştirebilirim, yeterliyim ya da deneyebileceğim alan var? Bunu gözetmek gerekiyor. Yani
0: Çocuğa o alanı mı açmak lazım?
1: kesinlikle. Mesela şuradan pay biçelim. Çok küçük yaşta normal besine geçerken bebeklere, en azından benim anneannem, farklı farklı besinleri diline tatsın diye koyarmış. Yani damağa gelişsin, en azından tatsın diye. Şimdi burada da benzer bir şey var. Küçük yaştan itibaren farklı şeyleri denettirmek gerekiyor ki onların arasından kendisi seçsin ve "Aa bak, ben burada iyiyim, fena değilim mi, buradan devam edebilirim mi" görsün. Yani aslında ona tattırmak gerekiyor.
0: Babaannenizin yaklaşımı hakikaten çok güzelmiş. Yaşıyorsa Allah ömür versin. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum. Yelpazeyi geniş tutmak lazım
1: Tabii.
0: galiba çocuklarımıza
1: Tabii.
0: karşı. Peki başarısızlık korkusuyla hocam mükemmeliyetçilik arasında bir bağ var mıdır diye sorsam. Aşırı mükemmeliyetçi insanlar mı çok korku içerisinde, neler söylersiniz? Gençlerde bu mükemmeliyetçilik yaklaşımını görüyor musunuz kişilik özelliği olarak?
1: Görüyorum ve hatta şu soruyu sorarım. Senin için başarı ne demek? Senin için başarı tanımını bana yapar mısın?
0: Ne söylüyorlar?
1: Şimdi burada aslında kişinin yaptığı başarı tanımı burada mükemmeliyetçiliğini belirliyor. Mesela şöyle örnekler verebilirim. Bir çocuk ya da genç sınava giriyor. Sınav çok kötü geçti ve ben çok başarısız olduğum gibi bir ifade kullanıyor. Ben de burada başarısız olmak ne demek, başarılı olmak ne demek ve sen kaç aldın ki diye sorduğumda aslında o kadar da kötü bir sonuç almadığını görüyorum. Ve burada kendisine koyduğu şey aslında çok üst bir seviye ve ona ulaşmadığı için kendini başarısız olarak tanımlıyor. Ve başarısız olarak tanımlayınca da bu sefer motivasyonu kalmıyor. Bununla ilgili hareket alanı daralıyor. O yüzden kişinin kendi başarılı ya da başarısızlık tanımı ne? Neye
0: Doğru
1: göre bu
0: analiz
1: tanım,
0: etmek.
1: neye
0: Evet.
1: göre bu tanımı oluşturuyor? Ve gerçekten aslında gerçekçi değerlendirdiğimizde o sonuç gerçekten başarısızlık mı? Ona bakmak lazım.
0: Bir yerde görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Motivasyon bu konuda galiba çok önemli. Bir genç aynaya bakıyor, şöyle diyor o görselde. Hayır, sen başarısız olmadın, sen düşük almadın sınavda, onlar yüksek aldı. Bu da bir bakış açısı. Yani kendini
1: Kesinlikle.
0: en azından demoralize etmiyor.
1: Kesinlikle,
0: Tabii
1: kesinlikle.
0: bu işin esprisi, ama şimdi dediğiniz sohbetimizin başında da söylediniz. Hakikaten başarı dediğimizde biz akademik başarıya odaklanıyoruz. Anne babalar olarak da ve çocuklarımızı da bu yönde maalesef yönlendiriyoruz. Akademik başarısı olmayan, bu alanda başarı gösteremeyen gençler, çocuklarımız varsa çocukları topyekün siliyoruz, üstlerini çiziyoruz. Lütfen bana kızmasın ebeveynler. Her alanda sanki başarısız olacaklarmış gibi gözlüyoruz, yaklaşım sergiliyoruz. Burayı da bizim için değerlendirmişsiniz. Akademik başarı evet çok önemli, ama akademik başarıyı hedeflerken gençlerimize gerçek varoluş amacını, gayesini verme noktasında acaba ne gibi eksiklerimiz vardır, ya da eksiklerimiz yoksa neler yapıyoruz, ya da olması gerekenler, olmaması gerekenler neler?
1: Bazı konularda çocuğumuzu tanımadan ısrarcı oluyoruz. Ben bunu deneyimliyorum. Mesela hani böyle kişisel, yani mesleki anlamda deneyimlerim de söz konusu olmuştur. Karşıma bir çocuk ya da genç geliyor. Aksine zaten onun güçlü olduğu alan bambaşka. Ama aile ısrarla ve ısrarla kendi belirlediği alan üzere gitsin istiyor. Ve çocuk orada tökezliyor, ilerleyemiyor. Bu çatışma alanı doğuruyor evin içerisinde. Ve aile onu idealize ettiği için o yönde sürekli bir ittirme haline gidiyor. Ama çocuk bambaşka bir bir alanda bambaşka bir başarılı tarafı var aslında. Keşke bunu görebilsek diyorum. Keşke o alana dair inançlarımızı da gözden geçirsek. Çünkü bizim her daldan kişiye ihtiyacımız var. Kişi bir şeyi çok iyi yapabiliyorsa zaten orada başarılı da olur.
0: Varoluşuna uygun değil mi? Fıtratına tabii. uygun bir alanda ilerlemesi onun için çok daha tabii. iyi, ruh ve beden sağlığı için. Peki varoluş amacı, varoluş bunlarla ilgili ebeveynler nasıl bir yaklaşım sergiliyor sizin gözleminiz? Ya daha çok akademik başarı, daha çok bunun üzerine somut başarılar üzerinden mi gidiliyor, yoksa manevi gelişim aynı zamanda yine fıtrata uygun alanda başarılı olmak için desteklenme noktasında sizin Türkiye'deki ebeveyn çocuk genç ilişkilerine baktığınızda söylemek istedikleriniz var mıdır ya da önerileriniz olur mu?
1: Bence biraz değişiyor. Yani bu verdiğim örneklerin dışında da çok güzel örnekler var. Mesela akademik anlamda başarı kısmında zorlanan ama çok iyi futbolcu olan, çok iyi bir altyapıda oynayan ve kendini çok güzel gösteren çocuklar söz konusu olabiliyor. Veyahut aslında öyle güzel resimler yapıyor ki mesela bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyor. Matematikte çok o kadar başarılı değil. Sosyal anlamda bazı zorlanmaları söz konusu oluyor ama diğer alanda müthiş. Yani hakikaten bakıyorsun. Birçok kişiye nazaran çok bambaşka bir yerde. Bunu destekleyen ailelerimiz de var. Bunu da gözlemliyorum ve onları da çok içten bir şekilde takdir de ediyorum. Lütfen bu tarafta olalım. Yani evet, kişinin kasını zorlayalım, diğer kasının da gelişmesini sağlayalım. Ama önceliğimiz kendini daha iyi hissettiği alan olsun çocuk için.
0: Ben kimim, ne istiyorum, asıl bu dünyada yapmak istediğim ne, hedeflerim ne, başarmak istediğim ne? Bu soruları galiba çocuklarımıza kendi başlarına sorup kendilerine dürüstçe bize cevap vermelerini mi istemiyoruz? Kendi isteklerimizin gerçekleşmesini istiyoruz, bilemedim. Belki herkes böyle değil elbette ama çok yedirmek içirmenin ötesinde bir tutum ve davranışlarımızın onların ruh halini anlayabilir olmamızın o kadar önemli var ki, çünkü ileride bunlar yetişkin olacaklar, bir eş olacak, bir anne, bir baba, bir iş sahasında bir insan ya da bir siyasetçi, bir sanatçı, bir sporcu. Bu alanlarda onların özgür ve kendi bağımsız iradeleri ve sevdikleri işi yaparak oralara gelmeleri, o başarıları elde etmeleri çok önemli değil mi? Bizlerin iteklemesiyle değil de gerçekten samimi olarak, hani sizin tabii mutlaka danışanlardan ebeveynlere de mutlaka giriyorsunuzdur, onlarla da gençleri konuşuyor. Daha çok kendi isteklerini, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler mi var, yoksa o çocuklar o konuda kendileri özgür bırakılmış mı gençlerimiz?
1: Bence şöyle değişiyor ama gene de büyük bir yüzde ebeveynlerin isteklerini yapmak üzere geliyor gibi oluyor. Yani hatta bunu odada da söyleyebiliyorlar. Yani getirildim, annem kendi isteklerini yaptırtmak için getirdi diyebiliyor. Yani benim kendi isteğim değil. Hani ben de burada hep şunu söylerim. Burada ne anne babanın isteği, ne tam anlamıyla belki senin isteğin. Hani burada ne olduğunu bir anlayalım, görelim. Ona göre yolu siz seçin. Ama önce ne olduğunu görelim. Yani burada birinin isteği üzere harekete geçmek söz konusu değil. Yani burada bunu çalışmıyoruz zaten gibi bir ön yargıyla da gelinebiliyor. Özellikle çocuk ve genci aile getirdiğinde, hani sanki anne babanın isteklerini yapmak üzere orada bulunuyor oluyoruz gibi bir yanılgı. Değişiyor, değişmiyor değil. Yani bu konuda haklarını yiyemem kimsenin. Ama biraz yavaş gelişiyor.
0: Umarım hızlı gelişen dönemlerde olur. Aman beni dinleyen ebeveynler, sakın bana gönül koymayın. Ben de etrafımda gözlemlediğim şeyleri sevgili konuğuma sormak istiyorum. Çünkü hakikaten böyle bir yarış atına da döndürdüğümüz oluyor bazen çocuklarımızı. Sen ne istiyorsun? Senin ruhun, senin fıtratın ne istiyor yavrum? Demeden, çocuğumuzu iyi tanımadan böyle kendi hayallerimizi gerçekleştirmek üzere yarış atı gibi bazen onlara ister istemez zorluyoruz gibi geliyor. Akademik başarısızlıklar, zorluklara rağmen hayattaki tüm başarısız olma realitesini de göze alarak nasıl başarılı oluruz?
1: Şöyle, aslında burada tek başına şunu söylerim. Yaptığım tek eylem beni başarılı ya da başarısız kılmaz. Hayatımda birçok şey var ve benim şu anki performansım yeterince iyi olmamış olabilir. Şu anki performansım başarısız olmuş olabilir. Ama bu ben başarısızım demek değil. Olaya ya da duruma özgü değerlendirelim lütfen. O şekilde bahsedebilirim.
0: Değerlilik ya da kendime olan saygımı X bir konudaki başarısızlık üzerinden genellememem lazım değil mi?
1: Tabii ki.
0: Biz çünkü çok sık yaptığımız, yetişkin olarak da çok sık yaptığımız hata belki.
1: Tabii.
0: Gençlerimize de belki bir şeyler söylemek isterseniz.
1: Şöyle pasta dilimine benzetirim ben, evet, hep. Pasta diliminde farklı dilimler var. Benim ne sadece dış görüntüm, ne sadece yapıp ettiğim, ne sadece kişiliğim. Benim, bunların tamamı beni ben yapıyor. Ama ben tek bir pasta dilimine bakıp o pasta diliminin tamamı ile ilgili çıkarımda bulunmaya çalıştığımda hata etmiş oluyorum.
0: Her şeye rağmen kendimizi değerli bulup sevip saymamız lazım. Orada yani kendimize çok yüklenmemek, evet, lazım. Bazen başarısız

0: olduğun zaman işte sen yetersizsin, sen başarısızsın, hiçbir işe yaramıyorsun'a kadar kendini suçlayacak noktalara gidebilir. Bu patolojik olarak rahatsızlığa götürür mü insanı?
1: Tabii ki. Yani bu sefer tatsız hırslara sebebiyet verir. İlişkisel anlamda zorluklar, ayak kaydırma, insanın hak yeme, tatsız hırslara sebebiyet verebilir. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Yani hırslı olmak evet, ama ben bu hırsı nasıl yaşıyorum, buna bakmak lazım.
0: Nasıl yönetebilir gençler başarısız olma korkusunu?
1: Bence denemekten çekinmesinler, deneyime açık olsunlar. Deneyime açıklık her zaman için bizi geliştirir. Yapıp ettikleri deneyimleri genellemesinler. Ve her bir deneyimin kendine özgü ve has olduğunu da unutmasınlar burada. Ben bunu öncelerim. Deneyim ve o deneyime açıklığı tekraren vurgulamak isterim.
0: Başarısız olmaktan da korkmanın da artık bir şeyi yok. Başarısız ola ola da belki de başarılı olmayı da öğrenebilirsiniz. Çok güzel dediniz. Hedefe ulaşırken hedefimiz, araçlarımız, oraya bizi götüren noktadaki şeylerde belki eksiğimiz var. Tabii. Onları da kendimiz de tanıyoruz belki Tabii. de. Ve dünya gerçekten çok da fazla hırslanacak kadar uzun bir yaşadığımız alanda değil. Keşke gençlerimize bu kadar yüklenmesek diyorum. Tabii. Onlar da kendilerine yüklenmese keşke bizim yüzümüzden. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
0: Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki yayınımızda gençlerde başarısız olma korkusu altında yatan nedenler ve önerileri konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hanımefendi bizlerleydi ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra dinliyorsunuz.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bizim geleneksel çift tıbbında kullandığımız akupunktur yöntemi kulak akupunkturudur. Kulak akupunkturu bir mikrosistem akupunkturudur. Tabii başka mikrosistem akupunkturları da var. Mesela Korelilerin uyguladığı el akupunkturu var. Veya Japonların Yamamoto dedikleri baş akupunkturu var. Bunlara da yine biz tanı koymada ve tedavide yararlanıyoruz. Bütün vücut temsil ediliyor. Onların yerleri var. Yine oradan o ilgili organlara veya düşündüğünüz tedavide planladığınız yere iğne yaparak veya diğer dediğimiz metotlarla uygulamalar yaparak bu organların enerjilerini düzenleme yoluna geçebiliyorsunuz. Veya işte dediğimiz Japonlardaki baş akupunkturu gibi veya diğer işte kulak gibi. Bunlar da yine bizim hem tanı koymada hem de tedavide bize yardımcı oluyorlar. Şimdi kulak akupunkturundaki temel felsefeye göre kulakta insan vücudunda tüm organ ve sistemlerin karşılığı olan noktalar var. Ve bu şöyle düşünülüyor. Aynı anne karnındaki ters dönmüş bir cenin gibi kulakta da akupunktur noktaları ve yerleri, organları, hatta her organımızı biz kulakta da yine temsil ettiği yerlerden bulabiliyoruz. Örneğin kulak memesi kafaya karşılık geliyor. Ve onu takiben kulak dış kenarı boyunca da yine omurga, o temsil ediliyor. Onlara karşılık gelen organlar var. Biz yine bunları o şekilde düşünüp tedavi için kullanabiliyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Okuyacağımız hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabımızın 90. sayfasının sonundaki 16. hadis-i şeriften başlıyor, devam ediyor. Efendim, yeri burası. Efendim, Beyhaki ve Hakim müstedrekinde İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe ma'al kadî. Allah kadı ile beraberdir. Hakim ile hüküm eden, mahkemede kararı verecek olan, adaleti icra edecek olan kadı ile beraberdir. Yani seviyor, onun yanında yer alıyor. Mükafatlandıracak, iyi demek. Ma lem yecur. Şartı ne? Ma lem yecur. Kadı cevrü cefa yapmaması şartıyla. Kadı efendi, hakim efendi, adaletsizlik, cevir, cefa, haksızlık yapmaması şartıyla. Allah onunla beraber ama bu şartla beraber. Eğer adalet yapacaksa beraber, yoksa rüşvet alacaksa, haksız iş yapacaksa, cevir edecekse, bir tarafa zulmedecekse değil, o zaman yanında değil. Feyza care, hakim cevir etti mi, zulmetti mi, haksızlık yaptı mı, hükmünü adaletle vermedi mi, beri Allahu minhu, Allah ondan beri olur, uzaklaşır, onu bırakır, ondan himayesini çeker, gitti. Kadı efendinin Allah'la beraberliği kalmadı, Allah'ın ona sevgisi, yardımı kalmadı. Ve ezemehu şeytan ve onu şeytana yapıştırır. Şeytanı ona yapıştırır. O şeytanla beraber olur. Allah çekilir yanından, şeytan gelir. Ne kadar büyük bir değişiklik, ne kadar korkunç bir felaket, ne kadar kötü bir durum. Şeytan çok çirkin bir mahluktur. Çok çirkin bir sureti vardır. Çok korkunç bir mahluktur, çok tehlikeli bir mahluktur, çok kötü niyetli bir mahluktur. İnsanı cehenneme sokmak istiyor, şaşırtmak, sapıtmak istiyor, Allah'a isyan ettirmek istiyor, yanlış işler yaptırmak istiyor. Şeytan bizim, Allah ihtar ediyor, hepinize, hepimize bildiriyor. İnne şeytane leküm adubun, şeytan sizin düşmanınız, düşmanlık edecek size, fırsat kolluyor, etrafınızda dolaşıp duruyor. Kurdun kuzuya saldırmak için etrafında dolaştığı gibi etrafınızda dolaşıyor. Bak, atlar üstünüze, yer sizi, parçalar gırtlağınızı, mahvolursunuz diye Allah onun düşman olduğunu bize bildiriyor. Peygamber Efendimiz ihtar ediyor. Var mı böyle bir düşmandan haberiniz? Var mı böyle bir düşmanla efendim teyakkuz haliniz? Var mı böyle bir düşmana karşı devamlı uyanık olmanız? Var mı böyle bir şeytan düşmanın karşısında aman aniden saldırmasın, aman beni tuzağa düşürmesin, aman beni mahvetmesin diye bir pür dikkat böyle bekleyişiniz var mı? Yok. Böyle bir düşmandan haberiniz var mı? Yok. Böyle bir düşmanın düşmanlığını hissediyor musun? Yok. Keyifli yapıyorum her yaptığım işi. Zaten şeytan insana günahı keyifli yaptırır, zevkli yaptırır. Şeytana uyma, şeytana kanma, Allah yolunda yürü. Allah'ın emrini tut. Şeytanın vesvesesine kapılma. Şeytanın aldatmasıyla aldanma. Nereden anlayacağım hocam? Ben bunu görmüyorum ki. Nerede bu? İçinden sana duygu gelecek.

Fikir gelecek. Çaktım. Diyor yani. Ne çaktı? Şimşek çaktı kafasında. Anladım diyor. İçimden öyle geldi diyor. İçimden birisi bana böyle, bir ses bana böyle dedi diyor. Bak ne diyor mesela? Hastanın birisi geliyor bana şikayet ediyor. Hocam diyor, içimden bir ses bana intihar et, intihar et, intihar et diyor bu. İntihar iyi bir şey mi? Değil. İntihar et diyor diyor. Tatlı gösteriyor işi diyor. At kendini balkondan aşağı. İntihar et. Allah Allah. Bak şeytana. Nasıl dobra dobra söylüyor. Dobra dobra kandıramazsa dolandırarak kandırır. Aldatarak kandırır. E peki ne yapacağım ben? İçinden gelen seslere, vesveselere, düşüncelere karşı uyanık olacaksın. Şeytandan olabilir. Bu Rahmani mi? Rahmandan mı? Şeytani mi? Şeytandan mı geliyor? Bir fikir geldi aklıma. Efendim, namazı amuda kalkarak kılacağım ben. E herkes ayaküstü kılıyor. Sen niye böyle tepesi üstü, amut üstü? İçimden öyle geldi. Şeytandan. Nereden şeytandan olduğu belli oluyor? Resulullah'ın sünnetine aykırı. Kur'an'a aykırı. Efendim böyle yaparsam çok iyi olacakmış gibi geliyor. İşte şeytan güzel gösterir. Ambalajlar güzel gösterir. Öyle yaparsan iyi olacak gibi gelir. Ha, şeytandan kurtulmanın bir çaresi neymiş? Kur'an'ı iyi öğrenmekmiş. Dinimizi iyi öğrenmekmiş. Dini iyi öğrenirsen bu Kur'an'a aykırı. Bu hadise aykırı dersin. Anlarsın o zaman. Öyle herkes keyfine göre ortaya bir din koymaya kalkarsa bu insanlar öküze de tapar, eşeğe de tapar, ata da tapar, ite de tapar, puta da tapar. Tapıyor. Kuru bir laf değil benim söyledim. Fiilen tapınıyor. Kimisi puta tapıyor. Hem ata tapıyor, hem ite tapıyor, hem puta tapıyor, her şeye tapıyor. Demek ki içimizden gelen sesler şeytandan olabilir, nefisten olabilir, tehlike oradan gelebilir. Aman dikkat! Ölçü nasıl? Nereden? Ölçü Kur'an-ı Kerim'den. İlim öğreneceğiz, ilim. Hepimiz İslam'ı öğreneceğiz. Elhamdülillah ben Müslümanım hocam. İyi maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah daim eylesin. Pek güzel. Maşallah evladım da, kardeşim de, bacım da veya teyzem de, amcam da neyse pek güzel, pek güzel de işte bakalım yaptığın doğru mu, eğri mi? Kur'an'ı uygulayacaksın. Kur'an'ı aç, oku, uygula. Hadis-i şerifleri aç, oku, uygula. Bunları bize anlatan fıkıh ilmihal kitaplarını, büyük alimlerin kitaplarını aç, oku, uygula. Dinini öğrenmek zorundasın. Nasıl malın ucuz ve iyi olan yerini biliyor, nasıl baklavacının en iyi baklava yapanını arayıp buluyor, ara sokakta hanın üçüncü katında olsa bile, keyfine uygun şeyleri nasıl buluyor? Ahiretine uygun olan şeyi de arayacak, bulacak muhterem kardeşlerim. Şeytana uymayacak. İnne şeytane leküm aduvun fettefizuhu aduva. Şeytan tabi insana çok çeşitli suçlar işlettirir, günahlar işlettirir, haramlar işlettirir. Tamam. Bunların karşısında yapmayacağız, direteceğiz. Ayetlerin emirlerini tutacağız. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerindeki tavsiyeler tutacağız. E hocam, yani biz senin keyfin gelecek de efendim tefsirden bir ayet okuyacaksın da efendim fıkıhtan bir sayfa açacaksın da üç tane ahkam okuyacaksın da onu mu bekleyeceğim? Beklersen zarar eder. Bekleme. Sen evinde al bir kitap, okumaya başla. Çoluk çocuğunu da topla. Çocuklar, bir saat fıkıh dersi var akşam. Var mısınız? Sevap. Oturun bakalım. Hanım sen de otur. Bırak bulaşıkları, ben yıkayacağım. Söz ben yıkayacağım. Sen bu hadis dersini dinle. Bu tefsir dersini, bu fıkıh dersini dinle. Bulaşıklar bende. Çamaşır da bende. Her şeye razıyım. Ne olacak? Yeter ki sen Allah'ın emrini bil. Otur bakayım şuraya. Ben senden şimdi ev işi istemiyorum. Şimdi ilim öğrenme zamanı. Bir saat şey Kur'an. Efendim bir saat hadis, bir saat şey neyse. Dinimizi tabii her gün böyle öğrenirsek birikir. Her gün öğrenirsek birikir. O zaman biter. Sen Kur'an-ı Kerim baştan sona okudun mu hiç? Söyle bakayım. Kendi kendine sor, bana cevap verme. Kur'an-ı Kerim baştan sona bir okudun mu manasını? Hatim indirdin tamam ama anlamadan indirdin. Ne manaya geliyor? Söyle bakalım. Burası ağlanacak yeri mi, gülünecek yeri mi? Söyle bakalım. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likülli mri'in minhum yevme izin şe'nün yunihi. Hadi bakalım ağlayalım mı, gülelim mi? Söyle bakalım.
Ağlayacak.

Yaz. Ne diyor? O günde, kıyamet gününde yefirrul mer'u min ehihi. Adam kardeşinden kaçacak be. Yefirru, firar edecek. O gündeki kardeşinden firar edecek insan. Ve ümmihi ve ebihi. Anasından babasından kaçacak. Neden? Evlatlık yapmadığı için. Anası babası davacı olacak diye, şikayet edecek Allah'a diye. Ve sahibetihi ve benihi. Karısından kaçacak, çocuklarından kaçacak. Kocalık vazifesini yapmadı, babalık vazifesini yapmadı diye. O gün ne zor bir gün olacak. Hadi bakalım, ağlayacakmışsın, gülecekmişsin. Gör bakalım. Kimse bir şey bilmiyor. Nikah geleceği zaman hoca ölüm ayetlerini okuyor. Efendim bilmem cenazede efendim bilmem başka şey okuyor. Bilmiyor. Arapça bilmiyor. Ahkamı bilmiyor. Kur'an'ı bilmiyor. Olmaz. Yeminle söylüyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Yani ben bir harfini bile eksik okumadım der Kur'an-ı Kerim'in adam. Sen bir harfini değil hiçbirini doğru okumadın. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor, sen vallahi alim de değilsin, hafız da değilsin, kurra da değilsin, müttaki de değilsin. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'in bir harfini düşürmek değil, tamamını düşürdün ya. Neden? Hiç uygulamadın ki Kur'an'ı. Zevk, sefa, bolluk, israf, kötülük, tembellik. Hani Kur'an? Kur'an-ı Kerim insanın hareketlerine tesir edecek hareketleri, Kur'an'a uygun hareketler olacak. İcraatı bir. Bir hareketlerine tesir edecek. Bu adamın hareketi Kur'an yolunda. Tam Kur'an'a uygun diyecekler, denilecek. Öyle olacak. İki, ahlakına tesir edecek. Ahlakı Kur'an olacak. Bencil misin, kibirli misin, gururlu musun, hasetçi misin, cimri misin, pinti misin? Evet. Ha, o zaman senin Kur'an'la ilgin yok. Kur'an senin içine girmemiş. Senin ahlakını Kur'an düzeltememiş. Bunları hep kendi kendimize soracağız. İnsaf ile kararı vereceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in evine girerken bir örtü görmüş, geri dönmüş. Girmemiş. Hazreti Ali Efendimiz anlamış vaziyeti, koşmuş peşinden, ya Resulallah, evimize geliyordun, girecek gibi oldun, girmedin, geri döndün. Bir şeye mi kızdın? Ne var? O örtü ne? İşte küçük bir örtü de. O örtüyü satsaydın da parasını fukaraya tasadduk etseydin ya diyor. Bir örtü. 4 dirhemlikmiş. Yani çok fazla bir şey değil. Bir dirheme bir salkım üzüm almışlar, hastaya götürmüşler o zaman. 4 dirhem, 4 salkım. 2-3-4 kiloluk üzüm parası. En kaliteli üzüm, çavuş üzümü. Efendim bilmem kokulu üzüm vesaire. Neyse yani o kadarlık işte. Öyle bir perdeyi efendim görünce geri dönmüş Peygamber Efendimiz. Bizim halimiz ne olacak? Bizim işimiz ne olacak? Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, elimizi vicdanımıza koyacağız. Bak sen de doğru hükmedeceksin. Kendi hakkında, hanımın hakkında, çoluk çocuğun hakkında sen de doğru hüküm vereceksin. Kendine de zulmetmeyeceksin. Günah işleyen ne yapıyor? Günah işleyen ne yapmış oluyor? Nefsine zulmetmiş oluyor. Kendisine neden? Cehennemde yanacak bu vücut. Cehennemde yanacağı için günah işleyen ne yapmış oluyor? Nefsine zulmetmiş oluyor. Nefsine zulmedenler, günahkarlar. Neden? Kendisini cehennemlik ettiği için. O bakımdan hiç zulüm yapmamak için her şeye dikkat etmek lazım. Evet, adalet şahsen de lazım bize. Kendi nefsimize karşı haksızlık yapmamak bakımından. Hakkını vermek, haksızlık yapmamak. Ezmemek, efendim, hakkını vermek, her şeyi ölçülü yapmak, şımartmamak. Ailemize karşı da adaletli olmamız lazım. Evlatlarımıza karşı da adaletli olmamız lazım. Toplumda da adaletli olmamız lazım. Devlet idaresinde de adaletli olmak lazım. Her şeyde hakkaniyet, adalet esas olması lazım. O bakımdan İslam'ın en önemli emirlerinden birisidir adalet. Velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Eğer adalet yaptığın zaman kendin zarara uğrayacak bile olsan, hüküm senin kendinin aleyhine bile olacak olsa, ana babanın bile aleyhinde olacak olsa, akrabalarının bile aleyhinde olacak olsa o hükmü vereceksin. Şu şöyledir. Şart, imza bitti. Aleyhinde oldu bu. Ne yapalım? Adalet. Allah'ın emri bu. Diyecek, kendi aleyhinde, ana babasının, akrabasının aleyhinde bile olsa adaletten ayrılmaması gerekiyor. Müslümanlık bu. Müslümanlık lafla değil, kolay değil. Zor da değil, kolay da değil. Biliyorsun ama yapamıyorsun. İşte zorluğu burada. Kolay, bilmesi kolay. Kimsenin hakkını yeme. Kul hakkı yeme. Yiyorsun, tatlı geliyor. Beleşten, bedavadan tatlı geliyor, yutuyor millet. Hani deveyi hamuduyla yutmak derler.
Deve kocaman.

Bir mahluk zaten ağızdan sığmaz. Efendim, kocaman bir mahluk. Bir de hamudunu bile çıkartmıyor. Devenin üstündeki semeri, memeri her şeyiyle lop yutuyor. Yani hiç ayırmadan, semerini kemerini ayırmadan yutuyor. Haram, helal demeden yutuyor. Adaletli olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Şaka değil bu. Çok mühim bir iş yani. İşin temeli. Her işimizde ölçülü, dengeli, adaletli olacağız. Terazi elimizde olacak. Hak'tan milim ayrılmayacağız, santim ayrılmayacağız. Çok mühim bir hadis-i şerif bu. İnsan adaletten ayrıldıysa, hakim ayrılınca Allah yanından çekiliyor, şeytan yapışıyor. Şeytan ona yoldaş oluyor. İnsan da adaletten ayrıldı mı öyle olur muhterem kardeşlerim. Şeytan insana diş geçirdi mi, yapıştı mı, o zaman insan iyiliği sezer, yapmak ister yapamaz. Yapmak ister yapamaz. Kötülüğü anlar, kötü olduğunu, bırakmak ister bırakamaz. Bırakmak ister bırakamaz. Neden? Şeytan bıraktırmıyor. Ya bunun pençesine düşmüşüm ben. Nasıl kurtulacağım? Mühim olan o. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, 5 tane ev bir yerde olursa, Müslümanlar bir yerde 5 ev kurmuşsa, dağda, yaylada, ovada, köyde, sahilde, tenhada, ovada, bayırda, çayırda, kırda, kırsal kesimde, 5 tane ev yan yana oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ev yan yana oldu mu, ezan okumak, kâmet getirmek, cemaatle namaz kılmak bunların boynuna vazife olur. Böyle yapmazlarsa istehveze aleyhimu şeytan. Şeytan onlara dişini geçirir, hakimiyetini kurar, onları hakimiyeti altına alır diyor Peygamber Efendimiz. Hah işte böyle bir durum olur da şeytan insanı avucuna geçirirse, pençeyi takarsa, halkayı burnuna takarsa efendim oynatır insanı. O zaman kurtulmak istersin kurtulamazsın. Şeytan da insana hakim oldu mu insan kurtaramaz. Ne yapacak? Şeytanın hakimiyetine düşmeyecek. Biz onun için bak ne diyoruz? Abdesti gezin. Abdesti geldi mi şeytan yanına sokulamıyor. Hah! Şeytan yanına sokulamayınca insan hayrı kolay yapar. Şeytan yanına sokuldu da pençeyi taktı mı şeytanın yakasından kurtulmak zor olur. Sinek örümceğin eline geçmişse kurtulur mu? Yakalandı. Zor olur. O bakımdan şeytana efendim kapılmamak için abdesti gezeceğiz. Efendim bu şeylere dikkat edeceğiz. Bak adaletten ayrılınca da şeytan yapışıyor insana. Ha, bir de o sebepten yapışıyormuş. Hay Allah, ben onu bilmiyordum. Demek ki adaletli olacağız şeytan yapışmasın diye. Namaz kılmayınca da, cemaatle namaz kılmayınca da bir yerde şeytan yapışıyormuş. Hakimiyetini kuruyormuş. Demek ki 5 aile bir araya geldi mi, bir cemaatle namaz kılma yeri yapacaklar. Demek ki cemaat olacaklar. Ezan okuyacaklar, şeytan kaçacak. Kâmet getirecekler, şeytan kaçacak. Şeytan sokulamayacak. Abdestli olacak. Efendim zikirli olacak. Efendim adaletli olacak. Efendim Allah'a sığınacak. Aman ya Rabbi diyecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyecek. Ne demek? Racim şeytanın şerrinden efendim Allah'a sığınıyorum demek. Taşlanmış, kovulmuş, Allah'ın rahmetinden tard edilmiş olan bu melun şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum diyecek. Yani ya Rabbi beni koru demek o. Sığınıyorum ne demek? Ya Rabbi sana geliyorum, sana sığınıyorum. Sen beni bu mahluktan koru. Bu çok korkunç mahluk. Aman ya Rabbi yiyecek beni. Aman senin yanına geldim, sana sığındım diyecek. Allah'a sığınacak. Allah'a sığındı mı bir insan, Allah'a iyi kulu oldu mu şeytan o zaman da tesir edemez. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İman edip de Allah'a tevekkül edenlere de şeytanın tesiri olamıyor. İman edeceğiz, Allah'a sımsıkı bağlanacağız, tevekkül edeceğiz. Rabbim diyeceğiz, Rabbim bana yardım eder diyeceğiz. Sana sığındım ya Rabbi diyeceğiz. Bismillah diye evden çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim diye. Ya Rabbi beni günahlardan koru diyecek. Çarşıya pazara girerken zikrederek girecek. Şeytandan beni koru diyecek. Harama bakmayacak. Günahı işlemeyecek. Haram lokma yemeyecek. Korunacak. Yoksa kolay değil. Hazır. Atlamaya hazır düşman. Evet. İkinci hadis-i şerif. İnnallaha ma'az da'in hatta yakdiye deynehu ma'lem yekün deynehu fîmâ yekrahullah. Buhari tarihinde filan efendim Darimi, Taberani ve diğer Beyhaki gibi kaynaklar rivayet etmişler. Abdullah İbni Cafer'den radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz İnnallaha ma'addayin. Allah deyni olan, borcu olan kimseyle beraberdir. Borçluyla. Borçlanmış adamla Allah beraberdir. Ne zaman? Hatta yaktıya deynehu. Borcunu ödeyinceye kadar borçlunun yanındadır Allah. Malem yekün deynuhu fima yekrahullah. Borcu Allah'ın sevmediği konuda olmayacak.
adam

Kumar oynayacağım diye arkadaşından borç almış. Ha, öyle borçlunun yanında değil. Efendim, felekten bir gün çalacağım, Allah'ın sevmediği konuda değil. Allah'ın razı olacağı bir konuda borçlanmış, ev yapacağım demiş, çocuğumu evlendireceğim demiş, param yetmedi demiş, çok sıkıştım demiş, yardım eder misin demiş, borçlanmış, ödemek niyetiyle, yok etmek maksadıyla değil. Alırım da oynatırım bunu parmağımda, vermem, 3 sene, 5 sene geciktiririm niyetiyle değil, ödemek niyetiyle. Şimdi öyle kötü insanlar var ki, borcu alıyor, alırken yalvara yalvara alıyor, verirken yalvarta yalvarta vermiyor. Yalvartırıyor, vermiyor. Ya adamın parası bu. Kepaze, senin paran değil. Yalvara yalvara istedim, vermiyor. Bir sene, iki sene, üç sene geçiyor. Hala vermiyor. O tabii fena. İyi niyetli bir borçlunun Allah yanındadır. Hem ödemesine yardımcı olur, hem de acır ona, rahmet eder vesaire. Bütün mesele iyi niyetli olmasına bağlı olmuş oluyor. Borcunu ödeyinceye kadar Allah ona yardım eder demek yani. Gayret verir, işini rast getirir, borcunu ödeyecek fırsatlar önüne çıkartır. O da borcunu ödemek niyetinde olduğundan çalışır, çabalar, oh tamam biriktirir getirir, alacaklısına verir, biriktirir alacaklısına verir. Ya daha müddeti dolmadan bitirdin. Eh elhamdülillah elime fırsat geçti, ödedim. Kimisi borcu tehir edince enflasyondan değer düşecek diye, ne kadar geciktirirse o kadar iyi diye geciktiriyor. Şeytanlık. Herkes işin kolayını bulmuş yani. Tabii sen kâr ediyor gibisin, borcu veren de zarar ediyor gibi ama aslında sen çok zarar ediyorsun bu işte. Allah biliyor her şeyi, niyetini de biliyor. Onun için borç almamaya çalış. Ama mecbur olduysan, aldıysan ödemeye çalış. Eline geçince borçlunun katık yemesi bile caiz değil. Borcunu bir an önce öde, ondan sonra efendim dondurmayı bilmem, baklavayı, kaymağı filan sonra yersin. Evvelen şu borcunu bir öde bakalım. Adam araba alıyor, ev alıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, alacaklısı oradan bakıyor. Bizim borçlu getirecek de benim paramı bana verecek. Adam her şeyi yapıyor. Böyle kibir oluyor, zulüm oluyor. Bunları yapmamak lazım. Evet, üçüncü hadis-i şerif. İnna Allahu Teala vitrun, yuhibbul vitr. Fe evteru ya ehlel Kur'an. Bu İbn-i Mesud'dan, efendim, Tirmizi Hasan hadis diye rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda var. Ebu Hureyre'den de rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. İnna Allah'a vitrun. Allah tektir. Vitir tek demek. Allah tektir. Allah tektir yani birdir, tektir. Yuhibbul vitir. Teki de sever. Yani onun için biz mesela tek rakamlara daha çok şey yapıyoruz. Mesela 3 defa Sübhanallah filan diyoruz. Elimizi, ağzımızı yıkarken suyu 3 defa veriyorsa, yani tek rakamına işte bundan dolayı riayet etmeye çalışıyoruz. Allah tektir, teki sever. Vardır bir hikmeti. Evliyaullah'tan, büyüklerimizden bir tanesi kendisine çiçek getirmiş birisi, bakmış çift. 6 tane veya 4 tane. Evladım demiş, yani bunu bir tane daha az yapsaydın veya bir tane daha fazla yapsaydın, tek olsaydı da hadise uygun olsaydı. Çünkü bizim büyüklerimiz tam Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümesini istemişler. Her şeylerini sünnete uydurmasını istemişler. Sakal, bıyık, kılık, kıyafet, kazanç, harcamat, tasattuk, yaşam, her şey sünnete uygun olmasını istemişler. Öyle olması lazım. Söz, sohbet, arkadaşlık, ahbaplık, karılık, kocalık, babalık, evlatlık, her şey Allah'ın rızasına uygun olması lazım. Allah tektir, teki sever. Ama bir de tek bir şey daha var. Vitir namazı var, tek. O da 3 tane. 1, 2, 3. Vitir, tek. Ha, vitir namazını da sever Allah. O da bir tek bir namaz, enteresan bir namaz. Efendimiz de çok tavsiye etmiş vitir namazı kılmayı. Eskiden yatsı kılınırmış, geçermiş saatler, gece tam yatacağı zaman vitir kılarlarmış. Gecenin sonuna doğru kılarlarmış. Hatta biraz yatıp dinlenip kalkıp öyle kılarlarmış. Sonra birkaç kimse yatıp uyanamayıp da kaçırınca yatsıdan sonra hemen kılıvermişler. Kaçırmayalım diye. Aslında şöyle tam yatacağı zamanda vitir namazını kılıp öyle yatmak lazım. Onun için fe evteru ya ehlel Kur'an. Ey Kur'an ehli Müslümanlar, siz de vitir kılın diye vitir namazını tavsiye ediyor Allah-u Alem. Bu hadis-i şerifin bir manası da o yani. Allah teki sever. O tek rekatlı olan vitir namazını da çok sever. O vitir namazını kaçırmayın, kılın ey Kur'an ehli. Ey Kur'an'ı seven Müslümanlar diyor. Vitir namazı onun için Efendimiz çok tavsiye ettiğinden vacip olmuş. Yani sünnet değil, vitri vacip. Vacip bizim meselemize göre farza yakın yani. Onun için kılıyoruz elhamdülillah. Yatsının arkasından kılıveriyoruz.
İşte o namazı mutlaka

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme ıgfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme ıgfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme ıgfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme ıgfir li ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fujaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme rabbes semavati seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş bir

0: Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntıları ile bulabilirsiniz. İlk Sav'dan dua ve işrak buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu dua ve işrak buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyle velayını dualarla karşılamak isteyenler ilk sabın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program, işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyle Velayının 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk Sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Yolculuktan eve dönerken boş gelmeyin. Gönül dostu ve alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetinden bir kesit Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Paylaşımda yolculuktan dönen kişinin evine eli boş dönmemesi ve imkanı ölçüsünde bir hediye getirmesi tavsiye ediliyor. Mehmet Sait Kotku kaddesallahu sırrahu sohbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediyeyle dönsün anlamındaki tavsiyesine dikkat çekiyor. Paylaşımda hediyenin maddi değerinden ziyade hatırlamanın ve gönül almanın önemine dikkat çekiliyor. Hazırlanan özel videoyu Akremedya'nın sosyal medya hesaplarını takip ederek izleyebilirsiniz. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akram Mercek.
0: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda dikkat dağınıklığına karşı öz disiplin sağlamadan söz edeceğiz. Giderek tüm işleri

0: Hepimizin dijitalleştiği yeni dünyada dikkat süremiz de ters orantılı şekilde azaldı. Herhangi bir konunun bizi odağına alabilmesi için sadece 3 saniyesi var ve konuya yönelsek bile dikkatimizin orada kalmaya devam etme ihtimali oldukça düşük. Günlük yaşam pratiklerimiz de bu hızdan nasibini almaya devam ediyor. Bir konuda sebat göstermek, rutinler oluşturmak, mevcut düzene bağlı kalarak gelişime devam etmek eskisinden çok daha zor bir hal aldı. Fakat hangi konuda olursa olsun gelişim göstermenin ön koşulu istikrarla adım atmayı sürdürmekten geçiyor. Bu gereklilik de bizi öz disiplin geliştirme ihtiyacına yönlendiriyor. Öz disiplin, en genel tabiriyle kişinin kendi sorumluluk bilinciyle eylemlerini planlaması ve bunu belirli süreçler dahilinde sürdürülebilir kılması olarak açıklanabilir. Zamanı iyi yönetmek, hedef belirlemek ve süreçlerin karşılığını alabilmek için her gün farklı alanlarda kendimizi geliştiriyoruz. Bu tutumları günlük hayatımızın tutarlı birer parçası haline getirdiğimizde ise olumlu bir gidişatta ilerlemek mümkün. Çünkü ne kadar zeki olduğumuz, ne kadar yoğun çalıştığımız ya da yeteneklerimiz başarıyı garantilemek için yeterli olmayacak. Zihnimizi disipline etmenin nasıl olumlu etkileri olabileceğine şimdi birlikte bakalım. Bir başlangıç noktası belirlemek. Başı, sonu ve akış süreci olmayan bir planlama genellikle dağılmaya meyilli olacaktır. Belirli bir takvime bağlı kalmaya çalışmak, yapmak istedikleriniz için gerçekçi başlangıç ve bitiş noktaları belirlemek, süreci ilerlemek noktasında size takip kolaylığı sağlayabilir. Disiplin geliştirmek istediğiniz noktaları belirleyin. Çoğumuz genellikle bir ideali hayal ederiz ancak bunun gerçekleşmesi için rasyonel ve somut hedefler belirleme konusunda yeterince detaylı çalışmayız. Artık daha düzenli olacağım gibi genel geçer hedefler yerine elinize bir kağıt kalem alıp tek tek alt hedefler belirleyebilirsiniz. Spor alışkanlığı kazanacağım ve her gün en az 30 dakikalık egzersiz periyotları belirleyeceğim gibi bir hedef, bu hedefi gerçekleştirmek için gereken rutinleri de not edebilirsiniz. Eforunuzun karşılığında sahip olacağınız kazançları hedef olarak belirleyin. Ödül mekanizması, okul öncesinden beri alıştığımız bir olgu ve zaman zaman bizi harekete geçirecek güç de bu ödülle tetikleniyor. Egzersiz alışkanlığı kazanmak, sizin daha dinç olmanızı sağlayacak. Belki de uyku düzeni ve enerji konusunda günlük hayatınıza pozitif yansıyacak. Bu da daha planlı ve dinamik hayatın kapılarını aralayacak. Ya da daha somut bir örnekle haftanın 3 günü 2 saatlik çalışmayla uzaktan bir eğitimi tamamlayarak iş hayatınıza yeni bir beceri ekleyip ek gelir imkanı yakalayabileceksiniz. Planlamak. Doğal akışınız haline getirebileceğiniz sürdürülebilir planlar yapmak sizi belirsizlik içinde zaman ve enerji kaybetmekten korur. Başarılı sporcuların en önemli özellikleri arasında nasıl planlı ve disiplinli olmak varsa, siz de günlük ve haftalık programlarınızı önceden tasarlayıp akış içerisinde bu terminlere, yani belirlenmiş zamanlara bağlı kalmaya özen gösterebilirsiniz. Rutinleri takip ettiğinizde önceleri çabayla gerçekleşen şeyler zamanla hayatın bir parçası haline gelecektir. Uyku düzeni kazanmak. Sağlıklı beslenmek, aktif olmak, temiz bir zihne sahip olmakla birlikte vücudunuzun ve zihninizin dinlenmesine yardımcı olan uyku da öz disiplin geliştirirken en çok yardıma dokunacak adımlardan. İyi ve sağlıklı bir uyku sayesinde gün içinde daha verimli olabilirsiniz. Zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirin. Çevremizdeki uyaranlar arttıkça zihnimizi ve yapacağımız işleri toparlamakta zorluk çekiyoruz. Bu noktada yapılması gerekense zaman yönetimi konusunda bir akış belirlemek ve bu akışı takip etmek. disiplinli bir planlamayla zaman yönetimini birlikte yürütebildiğimizde herkes için 24 saat olan günü nasıl herkesten daha verimli kullanabildiğimize şahit olabiliriz. Ve son not, karar verme yetilerini güçlendirmek. Söz konusu belirsizlikler olduğunda zihnimiz kolay olana yönelmeye meyillidir ya da otomatik refleksleri devreye sokarak en kısa yolu seçmeye çalışır. Eğer amacınız zihninizin navigasyonlarının sizi götüreceği yerden farklı bir yere gitmekse karar vermek kaslarınızı güçlendirmeyi düşünebilirsiniz. Açken ve hemen yemek isterken sağlıklı bir yiyeceği hazırlamakla zaman kaybetmek yerine fast food'a yönelmek pratik bir çözüm gibi görünebilir ama kısa yollar her zaman kurtarıcı değildir. Belirsizlik anlarında dahi amacınıza giden yola uygun seçimler yapmak için karar vericilik düğmenizi açık tutmanız gerekiyor. Değerli dinleyenler, uzman notlarıyla dikkat dağınıklığına, özellikle son zamanlarda yaşadığımız ekranlarımıza sürekli düşen bildirimlerle, o anda yaptığımız işten kopukluklar yaşadığımız, dağınıklık yaşadığımız bu dönemde bunlara karşı öz disiplin sağlamak adına küçük pratik adımlardan söz ettik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akram Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
3: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Huzurlu, mutlu, bereketli, gönlünüzce bir gün olması dileklerimle yepyeni bir programla karşınızdayım. Kıymetli dostlar, bugün hepimizi yakından ilgilendiren, hatta zaman zaman hayatlarımızda kangren haline gelen çok özel bir içerikle sizlerleyiz. Bu kez Akra Stüdyomuzda yalnız değilim. Bilgileriyle, ilmiyle bizlere büyük katkılar sağlayacak ve inanıyorum ki hepimizin ufuklarını açacak, teknolojiyi kullanırken daha bilinçli davranmamıza katkı sunacak çok kıymetli bir konuğumuzla sağduyulu akıl söyleşisini gerçekleştireceğiz. Eminim ki dostlar, sizler de ortamlarınızdan keyifle bizlere eşlik edeceksiniz. Sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyulu akılı nasıl değerlendirebiliriz? Dijital bağımlılıklar ve sosyal medya bağımlılığı konularına açıklık getirecek stüdyo konuğum, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu kadar güzel bir konuda bizlere katkı sağlayacağınız için ve eşlik ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah güzel bir program olur. Öyle başlayalım sevgili dinleyicilerimize de.
3: Bundan hiç zerre kadar şüphem yok. Sevgili hocam, artık teknolojinin yapay zeka seviyesine ilerlemesiyle hayatlarımız çok farklılaştı. Hepimiz bilinçli ya da bilinçsiz bu verileri kullanıyoruz. Ama bunun zihnimizdeki, algımızdaki veya düşünce yapımızdaki hasarını tahmin edemiyoruz. Yapay zeka çağında sağduyulu akıl özgürlüğünü, öncelikle Allah rızasını elbette, korkusunu ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiye hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı bir duruş tarif ettiğimiz zaman cümleler kulağa çok hoş geliyor da icraatta ne yazık ki eksik kalıyoruz. Biz bu duruşu ne kadar olması gerektiği şekilde gösterebiliyoruz? Elbette bu tartışılır. Hı. İşte burada sizin o güzel ve özel bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Öncelikle kıymetli hocam, psikoloji açısından

0: Aklından sağduyulu akıl nedir diyerek programımızı başlatalım. Buyurun efendim.
1: Evet. Şimdi insan olaylara vermiş olduğu tepkiler, dışarıdan gelen uyarıcılar var. Bu uyarıcılara vermiş olduğumuz tepkiler ya da cevaplar vardır. İçgüdüsel olarak verilmiş olan reaksiyonlara biz tepki deriz.
0: Evet.
1: Fakat yani duygusal tepkiler veririz. Sağduyu akıl dediğimiz zaman kişinin dış dünyanın gerçekliğine, mantık gerçekliğine daha uygun bir şekilde olayı değerlendirip hem duyguları yatsımadan aynı zamanda da duyguların esiri olmadan mantıklı bir şekilde cevap verebilme kabiliyetidir sağduyu. Yani dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşı ben uygun davranışı nasıl sergileyebilirim?
0: İşte can alıcı soru bu zaten hocam.
1: Onun için şöyle deriz. Bizim şimdiye kadar aldığımız psikolojik anlamdaki duygusal yaralarımızın sebebi de annemizin, babamızın, okulda öğretmenimizin, arkadaşlarımızın, ailede kardeşlerin, büyüklerin bize karşı söylemleri, tavır ve tutumları karşısında biz uygun cevapları veremediğimiz için duygusal yaralara mağdur bir şey olduk.
0: Ne güzel bir tabir, duygusal yaralar.
1: Duygusal yaralar. Dolayısıyla sağduyulu akıl demek aslında duygusal yaralarının farkında olup onları iyileştirmiş ve dışarıdaki herhangi bir olay karşısında, sorunlar karşısında onlara uygun cevabı verebilme kabiliyetidir. Kişinin kendini bilerek ve dış dünyanın gerçekliğinin farkına vararak sorunun bir parçası değil de çözümün bir parçası olduğu ve bu bakış açısıyla hayatını yaşamaya devam ettiği tarz sağduyulu yaşam tarzıdır diyebiliriz.
0: Evet. Peki hocam, çok güzel tanımlamalarınız da var. O duygusal yaralar beni çok etkiledi gerçekten. Daha ilk cümlenizde çok güzel açılımlar getirdiniz. Psikoloji açısından sağduyulu akıl nedir? Bu şimdi tanımsal olarak hayatımızın içindeki bir kavram ama bir de psikolojik etkilerine baktığımız zaman sağduyulu akılı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi biraz evvel de biraz değindim. Psikolojik olarak sağduyulu akıl işte kişinin kendisini tanıdığı, kendi iç kaynaklarından beslenip dışa bağımlılığının en az olduğu durum kişinin daha çok sağduyulu olmuş olduğu durumdur. Bugün konumuz da o zaten. Ya dışa bağımlı ya da içe bağımlı. Bugün insanların en büyük sorunu beklentilerini hep dışarıdan karşılamaya çalışmaktır.
0: Kendi özüne dönmemek mi? Kendi içindeki hikmeti fark
1: Tabii
0: edememek
1: ki.
0: Mi?
1: Kişinin sağduyulu akıl, vicdan sahibi olmak demektir. Aynı zamanda vicdanı, kalbi ve aklı aynı düz çizelgede birleşiyorsa sağduyuludur.
0: Biz galiba İnsanın, o çizgide biraz sapmalar yapabiliyoruz hocam.
1: Biz tabii menfaat dünyasında insanlar yaşıyorlar. Bazen kişinin zaten vicdanı da kişinin bakış açısına ve düşüncesine göre şekilleniyor. Şimdi şöyle çok sevdiğim bir Kızılderili sözü var. Der ki içinizden gelen seslerin ayrımını iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir. Ama kalbinizden gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Ve o sonsuzluğun sesini duyabilmenin yolu da zihnin sesini susturabilmektir. Sağduyulu akıl demek aslında daha ziyade zihnin yavaşladığı ve insanın kendi iç sesini de duyabildiği, o sonsuzluğun sesini de kendi hayatına katabildiği durumlardır. Bugünümüzde o kadar fazla zihnimizi meşgul eden uyarıcı geliyor ki
0: hocam, bu kadar gürültüler arasında nasıl o iç sesimizi duyacağız?
1: İşte bu kadar gürültüler arasında hala ve devam eden, teknolojiyle beraber devam eden ve sürekli bizim zihnimizin daha hızlı çalıştıran, çok fazla uyarıcı yükleyen bir durumda insan kendisine vakit ayırıp biz kendimizi işte dijital dünyadan, dışarıdan, dışarıdaki uyarıcılardan. Hani bugün mesela işte karanlık oda tekniği vardır. Karanlık odada her gün yarım saat gözlerinizi kapatın ve uyuyun ya da uyumasanız bile bekleyin. Yani zihninizi dinlendirin.
0: Arındırmak değil mi?
1: Dinlendirmek de diyebiliriz. Çünkü
0: evet.
1: Düşünün ki bugün bir arabayla bile uzun yol yapmış olduğumuz zaman o arabanın motoru ısınmasın diye biz dinlendiriyoruz. Bir makinayı, bilgisayarımızı, telefonumuzu, hani her neyse, hani çok ısındığında dinlendiriyoruz, fişini çekebiliyoruz. Fakat insan öyle bir şey ki fişini çekip de dinlenmeyi alamıyor. Bize verilen o akıl ya da o iradeyle eğer biz kendimizi ve dışarıdaki hayatı ya da aletleri, teknolojiyi kontrol edemediğimiz zaman artık onların kontrolü haline, kontrol altına giriyoruz ve bizim fişimizi de kimse çekemiyor. Bugün zaten karşılaşmış olduğumuz sorunların bu kadar fazla olmuş olması, kaygı bozuklukları, depresyon, insanın kendisinden uzaklaşması, tükenmişlik sendromu gibi sorunların temelinde ise zihnin susmaması yatıyor.
0: Dinlendirmeyi başaramamamız.
1: İnsanın zihin susmadığı sürece de kişi kendi iç sesini,
0: duyamaz.
1: İç kaynaklarına erişimini zaten engellemek için zaten zihne sürekli uyarıcılar veriliyor. Bilgi çağındayız. Her taraftan bilgi akıyor. Hatta biz görmemiş olsak bile şu anda buradayız, biz konuşuyoruz. Fakat şu anda görünmedik halde acaba üzerimizden her taraftan geçen o kadar mesaj, internet, bilgi var ki bedenimiz, bilinçaltımız bunlara maruz kalıyor. Ve biz bu maruz kaldıkça farkında olmadan kirleniyoruz. Deriz ki internet bilgilerinin %80'i kirli. Peki acaba biz bu bilgi çağında ne kadar kirli bilgiye maruz kalıyoruz ve bu çerçevede zihnimiz bunları arındırmak, bunları işte ayıklamak için ne kadar çalışıyor? Ve zihnin çalışma sistemi de yine aynı şekilde bizim başka parametrelerimize bağlı. Biz işte 50 yaşındaysam 50 tane yaş var bedenimde. Dolayısıyla bugün bana gelen bilgiler belki 50. yaşıma geliyor ama diğer bütün yaşlarımla da bağlantı içerisinde. Eğer içimde bir bütünlük sağlayamazsam, kendimi güncelleyemezsem bir yerlerde kopukluk yaşıyoruz. Ya da işte teknolojiden uzak insanların, işte belli yaşın üzerindeki insanların telefon kullanamaması, sosyal medya kullanamaması, işte o güncellemenin, hani güncelleme çok geç olduğu için artık devre dışı kalmış.
0: Benim bir annem mesela akıllı telefon mecburen aldık, o eski telefonu bozuldu, o bildiğimiz eskiden. Mümkün değil hiçbir şekilde, ne başka bir mecraya girebiliyor, sadece arama ve şey, dediğiniz gibi o güncelleme yok yani.
1: Yok
0: onda.
1: Fakat biz maruz kaldıkça, zihnimiz buna maruz kaldıkça hani insan bir yerde normal herhangi bir yerde durduğu zaman bile bilinç ve bilinçaltının farkında olduğumuz ya da olmadığımız dakikada 1500 tane uyarıcıya maruz kalıyoruz.
0: Evet.
1: Ama eğer ki bir saniye ekranda 25 tane kare var. Bir saniye video görüntüsünde 24 tane kare, hatta 25. kareden bahsederler. Fakat o 25 tane kare içerisinde aynı anda nereden baksanız 10-15 bin tane farklı uyarıcıya maruz kalındığı için
0: korkunç.
1: İnsanın zihni karartılıyor, örtülüyor, perdeleniyor. Hani Allah-u Teala
0: evet.
1: Nefis perdesiyle perdeledim derken, bugün bizim algılarımız sosyal medya ya da işte bu dijital çağda, dijital çağın algoritmalarına teslim edilmiş durumda ve bunu belirleyen, ne verileceğini belirleyen, nasıl olacağını belirleyen insan ya da uygulayıcı değil. Daha çok bir şekilde bunu kim tasarlıyorsa, bu insan psikolojisini, insan mühendisliği yapan kişilerin ortaya koymuş olduğu şekle şemale sokuluyor insanlar. Yani bugün bu dijital çağda sağduyudan o kadar çok uzaklaşıyoruz ki, sağduyu değil, algoritmaların duyusu.

0: duygusuna
1: esir
0: oluyoruz. Dolayısıyla sağduyu kelimesi o kadar önemli ki
1: bu zamanda daha insanın çok önem kazanıyor. Evet.
0: Bu dönemde verebileceği en kutsal mücadele insan kalabilme mücadelesidir. İnsan kalabilme. Çünkü şu anda bu dijital çağda her şeyin bizi kendi özümüzden uzaklaştırdığı, insanın sanki beynini sular altına gömerek tamamıyla kontrol altına almaya çalıştığı ve kişilerin artık değer yargıları, kırmızı çizgileri kalmadı.
1: Evet.
0: Sadece beğeni almak ya da işte takdir görmek, onaylanmak için algoritma ne istiyorsa onu vererek. Geçmişte insanlar hep şey deriz, kurban psikolojisindeki insanlar takdir edilmek, onaylanmak, sevilmek için kendisinden, kendi canından feda ederdi. Bugün ise o beğeniyi, takdiri alabilmek için değer yargılarından, zihninden, insanlığından ödün vererek bunları almaya çalışıyor. Bugünkü sosyal medya mecralarında.
1: Eskiden bir iki taneydi hocam, şimdi baş edilmiyor, onlarca sosyal medya
0: evet,
1: var.
0: İnsan değer yargıları olmadan tamamıyla, bugün yani hayvanların da bazı değer yargıları vardır, kendi iç sistemleri vardır.
1: Elbette.
0: Ama insan daha hani kamil, daha kutsal bir yer olduğu için de insanın o haya duyguları, o imanı, kendi kendine has hani utangaçlığı, bunlar olmadan insanlar şarlatanlaşır. İnsanlar tamamıyla yani büyük balığın küçük balığı yediği, ondan sonra kendi menfaatlerin esir olmuş olduğu bir sisteme girdiğimiz zaman soruyorum, hayvanlardan daha aşağıda bir seviyeye inmiş olmaz mıyız?
1: Rabbim eşrefi mahlukattan hiçbirimizi esfeli safiline indirmesin, ama bunun için de bizler inançlı insanlar olarak hayatı belli prensipler, kurallar ve gerçekten bizleri sonsuz alemde de yardımcı olabilecek inancımız doğrultusunda o güzellikler ve değerler içerisinde yaşarken de buna azami gayret göstermemiz gerekiyor elbette.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Hocam, sağduyulu akıl, yapay zeka çağında biraz önce de aynen belirttiğiniz gibi insani olan, bütün değerleri unutturan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknoloji değerlerinin iradesine göre kullanılması gerekiyor aslında. Aklı selim kavramının içinde var olan o denge, gerçeklik ve hikmet başlıklarını sizin o güzel ve özel bilgileriniz doğrultusunda biraz açabilir miyiz?
0: Evet, isterseniz şöyle önce sağduyulu aklın hani tarifini biraz daha böyle hani kelimelerle yapalım. Şimdi sağduyulu akıl dediğimiz zaman olaylara sadece duygularla değil, gerçeklikle değerlendirebilme becerisidir deriz. Yani öfkeliyken doğru karar verebilmek, hani korkarken paniğe kapılmamak, üzülürken hayatın tamamını karanlık görmemek, problemimiz varken problemin içinde kaybolmak yerine çözüm noktalarını görebilme. Sağduyulu akıl duygu inkar etmiyor. Sağduyulu akıl sadece duygunun esiri olmayı inkar ediyor. Bu anlamda hani buna şey deriz psikolojide, sağlıklı gerçeklik değerlendirmesi. Bugün insanlığın, yani bir hepimizin en çok zorlandığı konular iletişim anlamında, birbirimizi anlama, algılama konusunda oluyor. Sağ duyulu akıldan uzak insanların dış dünyayı algılamaları da tamamen farklı olduğu için iki insan arasında iletişimde dahi aynı kelimeleri kullanıp çok farklı şeyler anlayabileceği duruma geliyor. Bakın bu aynı zamanda bu kadar çok bilginin olmuş olduğu yerde acaba insanlar birbirlerine yakınlaşıyorlar mı yoksa uzaklaşıyorlar mı, bunu sorgulamak gerekiyor. Hani deriz ya, insan hem hisseder, hem düşünür, hem de karar verir. Aslında saygılı akıl dediğimiz zaman hani kişinin hani ondan sonra hissettiğini düşünüp

0: uygun şekilde karar verebilme durumudur diyebiliriz. Aklı selim ise daha başka bir şey. Aklı selim dediğimiz zaman da aklı selim hani sadece zeka demek değildir. Hani selim akıl, kamil akıl, zeka demek değildir. Akılla zeka zaten çok farklı şeyler birbirinden. Mantık da değildir sadece. Sadece bilgi de değildir. Aklı selim olmak. Buradaki bütün mesele aslında biraz daha aklı selim bilgiyi, vicdanı, tecrübeyi ve yine aynı zamanda ahlakı ve hikmeti aynı anda kullanabilen akıldır.
1: Ve hayata geçirebilen.
0: Evet. Zaten hikmetli olabilme durumudur.
1: Evet.
0: Yani en büyük sorunumuz bize bugün İslam toplumlarında geçmişten gelen, geleneklerle gelen, anne babamızla gelen, nesilden nesile aktarılan hikmetli yaşam tarzını bize koca karı ilaçlar dediler, cahiliye dediler, köylü dediler ve bizden o yaşamı alıp hikmeti alıp bize bilgiyi verdiler. Ve şu anda Türkiye'de özellikle birçoğumuz din, siyaset ya da birçok alanda her konuda fikrimiz var. Fakat onları hayata nasıl geçireceğimiz konusunda hiç fikrimiz yok. Çünkü içselleştiremiyoruz hayatı. Artık sadece ya içgüdüsel ya da
1: zihinsel
0: anlamda, neokorteks bazında yaşıyoruz. Dolayısıyla duygular
1: kalple
0: ruha inmeden
1: temas
0: oluyor.
1: Etmiyor.
0: Onun için hani biraz evvel hani insanın aslında bir duygu, bir düşünce eğer ki hani beyne düşerse, zihne düşerse beğeni olur. Şu an maalesef daha çok beğeni çağındayız. Kalbe düşünce hoşlantı olur. Ama ruha düşünce vazgeçilmez olur. Dolayısıyla burada biz hayata baktığımız zaman aklı selim olmak aslında hayatı, yaşamı, dini, imanı, insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı, her şeyi yani hem gözüne beğeni, hem kalbine hoşlantı, hem de ruhunda eğer vazgeçilmez duruma getirirse bir bütünlük içerisinde ona biz belki işte ona işte aklı selim insan diyebiliriz. Aklı selim olmak belki bu şekilde bu örnekle açıklanabilir.
1: Çok güzel bir örnek verdiniz. Eminim benim gibi bütün şu anda bizlere ses veren, kulak veren, ortamlarına eşlik eden dinleyicilerimizin de aklının bir köşesinde mutlaka ve mutlaka kalmıştır.
2: Sağduyulu akıl.
1: Zihne düşerse hoş beğeni, kalbe düşerse hoşlantı, eğer ruha düşerse bir duygu, bir düşünce, bir fikir, işte o zaman vazgeçilmez oluyor.
0: O yüzden şey deriz, biz çok iyi biliyoruz. Çok iyi bilen insan aklı selim insan değildir. Bakın, aklı selim olmak demek sadece doğruyu görmek değil, o doğruyu yaşayabilmektir aynı zamanda. Bugün deriz ki, eğer farkındalıklar somutlaşmadığında insanı zehirler. Bugün eğer ilim amele dönüşmezse de insanı zehirler. Onun
1: çok
0: için
1: doğru.
0: bildiklerimizi farkına vardıklarımızı yaşama, kendi hayatımıza, kendi içimize kabul ettirmediğimiz sürece o bilgiler bizi zehirler. Eskiden atalarımız ve da büyüklerimiz bunun için hani başka bir şey söylemişler. Kitap yüklü
1: evet,
0: diye başlayan.
1: Evet, evet.
0: Ama bugün her şeyi zihnimizde, her şeyi biliyoruz. Bilgimiz çok, bilgi ulaşım çok, bilgili insan bulmak da çok fazla. Fakat hikmetli insan konusunda maalesef o kadar şanslı değiliz. Dolayısıyla hani hepimizin bugün psikolojide de bizim genelde çalıştığımız yöntemlerde de hep şunu sağlamaya çalışırız. İnsan can taşıyan bir beden değil, bir beden içerisinde candır ve o canın da bağlı olmuş olduğu, bütün canların gelmiş olduğu bir yer vardır. Yani insan hem ruh anlamında, kalp anlamında ve zihin anlamında eğer bütünlük sağlayamıyorsa zaten aidiyet duygusu konusunda ya da değerli olma konusunda kendini yeterli

0: hissetme konusunda ya da hayatı anlamlandırma, bir amaç bulma konusunda her zaman sıkıntıya düşüp sadece içgüdülerinin, hazzın ve şehvetin esiri haline geliyor. Haz ve şehveti eğer insanın duygularını ve ruhunu çıkardığımız zaman, haz ve şehvet biliyorsunuz tamamen nerede kalıyor, ne için? Hayvanlarda. Affedersiniz, bir Salih Baba divanın da çok güzel bir şey var, der ki gezeriz hayvanı natık misali, ekli şurttan gayrı ne kârımız var. Yani insan görünümünde hani hayvanlar gibi gezer dolaşırız, yemeden içmeden gayrı ne kârımız var. Bugün aslında aklı selimden, o sağduyudan uzaklaşmış olduğumuz zaman geleceğimiz
1: Ne yazık ki bu
0: nokta
1: beytin içine
0: bu ve
1: girebiliyoruz.
0: şu anda bizi de zorlayan, maruz kalmış olduğumuz bu dijital çağda da insanları sadece beğen olunca, eğer bakın görsel bir şey bizim içgüdülerimizi harekete geçirir. Yani bizi yemeye, içmeye ya da daha farklı ihtiyaçlarımızı gidermek için, yani nefsi emmarenin derinliklerine doğru bizi çeker. Dolayısıyla bu devirde farkında olmak, farkındalık, kendini bilmek ya da kendini bilmek için bir takım çalışmalar içerisine girmek, arınmak çok önemli. Yoksa bu insanlığın hani 97,5'u karanlıktadır deriz şu anki dünya düzeni içerisinde. Bu karanlığı birileri karartmaya çalışırken oraya ışık saçan insanların da olması gerekiyor. Onlar kimler? İşte aklı selim olan insanlar. İnsan ışığa doğru, ışıktan beslendiğinde, yaratıcıdan beslendiğinde, o sünnetullah çerçevesinde bir düşünce sistemine sahip olup onu anlamaya çalışıp Allah'ın nazarıyla kendine, hayata baktığında muhtemelen aklı selim olmaya daha çok yakınlaşacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. O kadar güzel örneklerle, o kadar açıklayıcı, hepimizin anlayabileceği bilgilerle aydınlattınız ki bizim. Konumuz o kadar kapsamlı, o kadar önemli ve o kadar belki üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu ki. Ama elbette bu kadar güzel bilgilere program süremiz yetmiyor. Şimdilik diyeceğim ben, sizlere veda edelim ama bir sonraki programımızda mutlaka ve mutlaka tekrar sizin teşrifinizi rica edeceğiz. Kıymetli dostlar, sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyu aklı nasıl değerlendirebiliriz? Sosyal medya bağımlılığı konularına işte giremedik. O yüzden inşallah bir sonraki programımızda yine stüdyo konuğumuz çok değerli klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç hocam olacak ve kaldığımız yerden sağduyulu akıl söyleşisini Akra'da yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam, ayaklarınıza sağlık, nefeslerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gerçekten iz bırakan programlardan bir tanesi oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Faydalı olması dileğiyle.
1: Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar sevgiler sunuyoruz efendim. Bugün de Akra'dayız. Akra'da gezen, seyahat eden ve tecrübelerini bizlerle paylaşan bir misafirimiz var yine. Çok değerli bir misafirimiz Şevval Aslan bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum bugün burada sizinle olmaktan.
0: Biz de çok keyif aldık, sizi de görmekten mutlu olduk. Gezenler birbirini gördüğü zaman sürekli gezilerinden bahseder,
1: evet,
0: ve yeni rotalarından bahseder. Ondan dolayı kayıt almamız da biraz, programımıza gelmemiz de biraz uzadı. Nereleri gezdi, neler yaptı, yeni nerelere gitmek istiyor, neden geziyor gibi soruların cevaplarını program öncesinde almış olduk. Şimdi sizlerle de paylaşacağız inşallah. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım. Şevval Aslan kimdir?
1: Merhabalar öncelikle. İsmim Şevval Aslan, ben 28 yaşındayım. İnsan kaynaklarında çalışıyorum işe alım uzmanı olarak. Müsait oldukça da tüm tatillerimi gezilerimle değerlendirmeye çalışıyorum. Dünyayı gezmeyi, keşfetmeyi çok seviyorum. Bu zamana kadar farklı farklı ülkelerde bulundum. İlk seyahatime Güney Kore ile başlamıştım. Bir dil eğitimi vesilesiyle orada bir kursa katıldım.
0: Tabii şimdi hemen gezilere geziyoruz ama ilk başta Şevval ne demek? Yani Şevval ayında falan mı doğdunuz?
1: Şevval ayında doğmadım. Ailem Şevval ismini sevdiği için koymuş. Aslında parlak ay, ışıldayan demek.
0: Sanki isminize de müsemma olmuş gibi.
1: İsmimi çok seviyorum. Yani parlak ayı da çok severim.
0: Ayın 14'ü değil mi?
1: Evet.
0: İK'da çalışıyorsunuz. Gezmeye vakit ayırabiliyor musunuz?
1: Yıllık izinlerimi birleştirip o şekilde bir program çıkarmaya çalışıyorum kendime. Öncelikle böyle uzak rotaları ve vizesiz rotaları belirlemiştim. İşe başladığımdan beri Kore, Japonya, Tayland ve Malezya şeklinde iki büyük gezi yaptım.
0: Bayağı uzak rotalar.
1: Evet.
0: Genelde çalışanlara ve gezenlere şu çok söylenir, size de söyleniyor mu? Sen ne zaman çalışıyorsun? Bir de tabii sosyal medyada da paylaşımlar böyle güncel olmak durumunda değil. Gezip geldikten sonra da bir ay boyunca onu paylaşıyorsun. Sürekli mesaj geliyor. Ya sen hala işte orada mısın?
1: Evet.
0: İşte misin? İstanbul'da mısın? Ama kimse bilmez ki sizin ne kadar erken kalktığınızı, nasıl
1: tabii
0: çalıştığınızı
1: ki.
0: Kimse
1: gerçekten
0: bilmez.
1: Öyle.
0: Ondan dolayı insanlar son çıktıya bakarak yorum yapar. Sizde de öyle oluyordur tahmin ediyorum.
1: Evet, ben dönünce zaten bir arkadaşlar merak etmeyin döndüm, ofisteyim diye bir paylaşım yapıyorum. Geldim
0: evet, evet,
1: diyorum. Sonra paylaşmaya devam ediyorum.
0: Peki geziler nasıl başladı ilk önce?
1: Benim aslında lisedeki coğrafyaya ve dünya haritasına olan merakımla başladı. Ben ülkeleri, nüfuslarını, yüz ölçümlerini, coğrafya özelliklerini, orada yaşayan insanların etnik kökenlerini, dini görüşlerini hep böyle okuyup araştırırdım. Önüme atlası açar, rastgele ülkelere bakardım. İşte Güney Amerika kıtası uzak olduğu için ve farklı olduğu için çok ilgimi çekerdi. Antarktika ile ilgili okumalarım olmuştu. Ama tabii daha ulaşılabilir ve yakın taraftan, ilgi alanlarıma da göre şekillenen alanlardan gezmeye başladım. İlk yurt dışı seyahatimde Korece ve Kore kültürüne olan ilgimden dolayı Güney Kore'ye yaptığım bir eğitim seyahatiydi aslında.
0: Tabii şey uç noktada olan,
1: evet,
0: bir tercih.
1: Evet.
0: Yani normalde ilk seyahatler genelde Türkiye'dekilerin Balkanlara giderek,
1: evet,
0: başlar. Ama siz birden böyle bir Güney Kore'ye gitmeye heveslenmişsiniz. Nasıl geçti, ne kadar kaldınız dil eğitimi için?
1: Evet, dil eğitimi.
0: Neden Korece?
1: Biz lisedeyken en yakın arkadaşım Fazilet'le birlikte Korece öğrenmeye başlamıştık. İşte kültürü, dizileri, filmleri, müzikleri o dönemde çok ilgimizi çekiyordu.

0: Dili öğrenmeye başladıktan sonra ilerletmek istedik. Üniversiteye ilk başladığımız senede bir oradaki üniversiteden kabul aldık. Orada kursa gittik. 1,5 ay kadar kaldık. Hem kursa gittik, dil öğrenimini gerçekleştirdik. Hem de seyahat ettik orada. Tabii dil orada arkadaşlarla da bir şekilde konuşarak, pratik yaparak öğreniliyor. Birçok arkadaşımız olmuştu Koreli. Onları ziyaret ettik. Onlarla birlikte seyahat ettik.
1: Seul'de miydiniz, başkentte?
0: Seul'de kaldık ama farklı şehirlere de yine seyahat ettik o dönemde.
1: Peki Kore'de Müslümanlar çok yok diye biliyorum ama.
0: Kore'de Müslümanlık gerçekten çok az. O zaman 2015 yılında bir büyük merkez camii vardı. Mescit tek tük bile yoktu. Biz hani çantamızda, hep seccademiz yanımızda. İşte boş bulduğumuz AVM'lerin belki kabinlerinde, belki de parkların kenar köşelerinde böyle dışarıda hep namaz kılmaya çalışıyoruz.
1: O da çok pratik olmuyor mu gezenler
0: evet.
1: için? Evet, seyahat seccadesi çantanda çok küçücük, böyle ne kadar 10 santimlik bir şeyde, çantanın içinde
0: evet.
1: her zaman yanında çok rahatlıkla, bir de böyle tenha bulabileceğin müsait yerler de var.
0: Evet.
1: Yeter ki sen bunun olabilirliğine inan ve
0: kesinlikle.
1: Niyet et, değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten o seyahatimden sonra ilk kez öyle büyük bir seyahat yaptığım için seccade taşıma alışkanlığı da böyle çok yer edindi. Hani yurt içinde de artık hep hani seccademi yanımda taşımaya başladım farklı seyahatlerimde de. Oradaki Müslümanlar sayıca gerçekten azınlıktaydı. Daha çok tabii Asya bölgesinde olduğu için biraz daha giden Endonezyalılar, Malezyalılar oraya o İslam'ı belki de yaygınlaştırıp taşımıştı. Yani cami cemaatini genelde farklı etnik gruptaki Müslümanlar oluşturuyordu. Tabii Araplar da orada fazlaca var. Hani üniversite öğrenimi için giden Araplar da vardı fazlaca. Ama onun haricinde çok fazla Müslümanlığın bilinirliği yoktu. Hatta bizi sokakta gören bazı yaşlı teyze ve amca grupları hani başınızdaki ne? Hani burada takmanıza gerek yok, burada böyle bir zorunluluk yok deyip hani sadece bunu bir zorunluluktan yapıldığını biliyorlardı. Hani bunu dini bir amaçla, bizim isteyerek, gerçekten bunu yapmamız gerektiğini düşünerek taktığımızdan bir haberlerdi.
1: Peki şunu diyebilir miyiz? Mesela o bölgelere, işte Güney Kore gibi, Tayland, işte Malezya, Güney Asya ülkelerinde Müslümanlık ticaretle gitti. Tüccarlar aracılığıyla büyük çoğunluğu Müslüman oldular. Yani tüccarlar aracılığıyla Müslümanlık yayıldı diye tarih kitapları yazar. Bugünün gezginleri de bu niyetle olsa aslında çok kolay gidilebilir. Bir uçağa bakan, bir bilete bakan ve oraya gidip arkadaş edinen, ortam yapan, bir iletişim kuran insanlar da tebliğci olamazlar mı yani?
0: Kesinlikle olabilirler.
1: İlla söylemelerine de gerek yoktur değil mi? Duruşuyla bile, nezaketiyle bile, ki iletişimin en ortak dili nezaket. Yani evet. dünyanın neresine giderseniz gidin, güler yüz güler yüz, gözyaşı gözyaşı. Ya da işte nefret nefret, ön yargı ön yargı gibi böyle ortak duygular olduğu için iletişim, belki de özellikle iletişimdeki nezaket bunun başlıca maddesi gibi geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Ya benim tabii ki dokunabildiğim bir kişi olarak muhatap olabildiğim insan sayısı çok kısıtlı. Ama bir kişiye bile bu kültürü aktarıp İslam'ı aslında bir şekilde gösterebilmişsem, bu bile hani benim nezdimde büyük bir şeye tekabül ediyor.
1: Bazen ufak bir hareket birçok ön yargıyı bitiriyor.
0: Evet. Bana çok fazla yabancı arkadaşım bunu söyledi. Hani ben Müslümanların böyle yaşadığını, böyle konuştuğunu hiç bilmiyordum. Siz eğitim alıyorsunuz, üniversiteye gidiyorsunuz, yabancı dili öğreniyorsunuz. Hani ben Müslüman kadınlar kapatılıp evde sadece oturuyorlar, çocuk bakıyorlar zannediyordum demişti. Hani çünkü onlara yansıtılan, baskın olan medyadaki taraf o olduğu için onlar aslında Müslümanların gerçekten nasıl yaşadığını görmüyor. Benim seyahat edip farklı yabancı diller konuşabildiğimi gördüklerinde ve aynı zamanda da namazlarıma dikkat edip onlara inanç temelli imanı aslında bahsettiğimde çok merak ediyorlar bu arada. Çok soruyorlar. Ben onlar sormadan anlatmıyorum genelde. Hani sormalarına vesile olup da bir şekilde anlattığımda da gerçekten çok güzel dönütler almıştım.
1: Evet, Kore'ye gittiniz, 1,5 ay kaldınız ama biz bugün Kore'yi çok konuşmayacağız. Peki ondan sonra rota nasıl gelişti?
0: Ondan sonra üniversite döneminde bir Erasmus programı ile Almanya'ya gittim. Orada 6 ay kadar kaldığım sürede birçok Avrupa ülkesini gezdim.
1: Birbirine benzeyen.
0: Evet, evet, hepsi aslında birbirine benzeyen büyük bir ülkenin şehirleri gibi. Burada hani en farklılıkla aradan sıyrılan benim için İspanya oldu. Oradaki Endülüs bölgesi gerçekten, yani böyle Fas'ı görmedim ama hani herkes o tarafa benzettiği için fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla belki de o toprakların Müslüman kültürünü çok fazla yansıtan bir yapıya sahipti. Oradaki camileri gezmek, oradaki kültür. Yani o sıcaklık bence hala devam ediyordu hissiyat olarak.
1: Mesela çok iyi.

0: sadece İspanya'da Barcelona, yani İspanya'da belirli bölgelere ayrılan bir ülke. Katalonların falan evet. olduğu. Ama Barcelona'dan aşağı Madrid, güneye doğru inmeye başladığınızda işte neresi? Sevilla, Granada gibi. İşte Fas'a Cebeli Tarık kısmı evet. ve Fas inanılmaz bir şekilde aslında İspanya'da değil de Fas'tasınız gibi hissedilen evet. bölge. Aynı hissi ben de yaşamıştım İspanya'nın güney kısmında özellikle. Fas'ta tabii bariz bir Fas Müslüman ülke. Evet. Orada zaten kültür ve medeniyet tamamen oraya ait. Tabii orada da başka şeyler var. Yani orada da biraz Fransız etkisi görüyorsunuz tabii. böyle. Ama İspanya özelinde evet Avrupa ülkelerinde en farklı olan yerlerden bir tanesi.
1: Evet, orada mesela camiye gidip namaz kılabilmek benim için çok büyük bir özel bir andı. Çünkü bütün Avrupa seyahatim boyunca doğru düzgün camiye denk gelmemiştim. Ama o Endülüs bölgesinde sık sık camilere rastlayıp orada namaz kılabilmek beni gerçekten çok mutlu etmişti.
0: Aslında bilgimiz olsa Avrupa ülkelerinde de mescitler var.
1: Evet.
0: Böyle merkezi yerlerde muhakkak mescitler var, kadın erkek. Sizde de öyle midir? Gittiğiniz yerlerde böyle mescit, cami arama.
1: Tabii ki. Özellikle bunun için yapılan uygulamalar var. Gitmeden evet. muhakkak onları indiriyorum. Hem helal yemek seçeneklerini sunduğu hem de harita anlamında hani mescit, cami ya da hani farklı alanları da aslında gösterdi. Yani Müslümanlara hitap eden bu tarz mobil uygulamalar oluyor. Muhakkak gideceğim o bölgeye göre ya daha önceden gitmiş bir arkadaştan tavsiye edip indiriyorum ya da kendim araştırıp indiriyorum. O uygulamaları aktif kullanıp hani günümü aslında sabah çıkmadan o şekilde planlayıp o programa göre geziyorum. İşte burada öğlen namazını kılabileceğim neresi var, rotamı ona göre ayarlayayım gibi.
0: Bir de orada İslamik Center'lar falan oluyor.
1: Evet.
0: Öyle işte Müslümanların toplandığı, bayramlaştığı bazı yerler falan oluyor. Bana şey çok ilginç gelmiştir. Mesela bir daha görmeyeceksin onu. Hani görme evet. ihtimalin çok düşük. Orada bayramlaştın, konuştun, muhabbet ettin. Orada biz İsveç'te öyle bir şey yaşamıştık. Oradaki işte kendimize yakın olan mescit neresi diye tarama yaptık ve ziyarete gittik. Yani orada bir gece kalacaktık zaten. O akşam orayı hani keşfedelim, gidelim. Malmö bölgesindeydi zannediyorum. Gittik, Somalili Müslümanlar vardı. Hı. Mahalle Somaliliydi bu arada. Somali Müslümanlarından gittik. Hani Arapça, İngilizce hani ortak bir dil olan samimi şeylerimizle, ifadelerimizle orada onlarla tanıştık. Ama ben oradaki insanları şu anda hatırlamıyorum bile. Ayrılırken de şey dedik, cennette buluşuruz.
1: Evet,
0: inşallah.
1: Ne güzel.
0: Cennette buluşuruz inşallah. Yani çok ortak noktası olup dilin dahi olmadığı, çünkü onların da orada da yerel diller de çok fazla. İngilizce, Arapça yok, onların dili farklı. Ama yine de anlaşabildik biz.
1: Evet.
0: Bir iletişimimiz oldu.
1: Evet, kalbi evet. bir şekilde.
0: Aynen,
1: anlaşılıyor.
0: Evet. Sonra rotanız Avrupa ülkelerini gezdiniz.
1: Daha sonrasında bir tabii pandemi araya girdi. O biraz sekteye uğrattı gezilerimde. Ama sonrasında Saraybosna'yla, Bosna Hersek'le aslında devam ettim. Ona da yine arkadaşlarla bir ekip gitmiştik. Balkanlara da öyle bir giriş yapmış oldum aslında. O bölge de bana gerçekten Osmanlı izlerini hatırlatan ve ya evet burası da bizden birileri, hiç böyle uzak hissetmediğim bir yerdi gerçekten. Hani hem yemek kültürü olarak işte orada da camiler, ezan okunuyor. Yani beni gerçekten çok mutlu etmişti. O şekilde bir aslında Müslümanların ağırlıkta yaşadığı bir ülkeye de seyahatim ilk kez olmuştu o dönemde. O anlamda çok daha tabii konforlu bir geziydi. Oradan sonra tekrar Kore, Japonya'ya gitmek ekstra bir insana çaba gerektiriyor. Tekrar helal yemek yeri bulma noktasında, işte mescit, namaz kılma yeri bulma noktasında. Daha sonrasında tekrar bir Kore, Japonya gezisi yaptım. Orada Japonya'da mesela Tokyo Camii benim çok ilgimi çekmişti. O an kendimi gerçekten Sultanahmet'te gibi hissetmiştim. Çok İstanbul camisi gibiydi. Zaten Türkler o dönemde camiyi yapmışlar, bağışta bulunmuşlar. İçeride oradaki görevli, Diyanet görevlisiyle sohbet etme şansımız olmuştu. O gün bayramdı. Hem bayramlaştık oradaki tüm Müslümanlarla. Japonların mesela İslam'a ilgi duyup oraya gelip Müslüman olduklarını yıl içerisindeki bir sayıyı söylemişlerdi. O mesela beni çok şaşırtmıştı. Hani gerçekten Japonlar buraya gelip bir aslında hiçlikten genel olarak hani Japon ve Kore halkı bir şeye inanmama yolunda daha ateizm üzerine ilerliyor. Yani tabii ki bir misyonerlik faaliyeti Hristiyanlık adına yapılıyor ama Müslümanlığın böyle öne çıkan bir yönü yok. Kendilerinin böyle bir arayışla aslında oraya gelip İslam'la tanışmaları da beni çok etkilemişti. O gün mesela bayağı saatlerimizi camide geçirdik. Oradakilerle sohbet ettik, tanıştık. Aslında az önce bahsettiğiniz gibi belki hiçbirinin adını hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Ve tekrar karşılaşmayacağım. Ama orada birbirimizle bayramlaşıp, güler yüz gösterip, birbirimiz için dua edip böyle bir an paylaşmamız hani benim hafızamda her zaman yer edecek bir olay aslında.
0: Çok harika. Japonya'da değişik bir rota değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar kaldınız?
1: Japonya'da biz 4-5 gün kadar kalabildik. Daha sonra Kore'ye geri döndük. Ya uçak maliyetini aslında biraz düşündüğümüz için direkt Kore'ye gidip Kore'den Japonya'ya geçmiştik. Japonya hani için ekonomik bir rota oluşturmak biraz zor aslında.
0: Biraz fiyatlar yüksek diyorlar.
1: Evet. O dönem biraz öyleydi. Şu an artık eşitlenmiş gibi görünüyor olabilir. Japonya'yı ben ama kesinlikle tavsiye ederim. Çok farklı bir kültür hani... Günlük hayatları çok farklı, çok değişik bir oturtmuş yapıları var. Hani hep Almanya böyle bahsedilir. Çok kuralcı, işte çok iş hayatlarına önem veren. Japonya bence onun yanında çok daha öne çıkmış bir kültür. Gerçekten iş kültürü, kurallara uyumları, birbirlerine ve dış taraftaki yani turistlere, yabancılara karşı olan saygıları beni çok şaşırtıp ilgimi çekmişti. O anlamda hani kural olduğu için mi tabii bu fedakarlığı yapıyorlar yoksa gerçekten içten mi yapıyorlar? O anlamda bize çok yardımcı olmuşlardı yani. Evet ben biraz Korece biliyorum oradaki tabelalar ve yol bulma konusunda zorluk yaşamadım. Ama Japonya'da gerçekten yolumu bulmaya çalışırken zorluk yaşamıştım. Hani tabelaları okumak konusunda.
0: Tabelalarda İngilizce var mı peki?
1: Yazıyor ama harfler böyle çok birbirine benziyor. Bazı yerlerde de yazmadığı da oluyor. Direkt Japon harfleri üzerinden gidiyor. O bir de haritada mesela bir yer gördüm. Onun yine ayrıca çevirisini yapıp yine Latin harfleriyle görüp...
0: Şey de ilginç değil mi? Mesela haritaları kullanıyoruz ya işte evet. Telefonumuzdan. Özellikle bu Türkiye Cumhuriyetler bölgesinde rastladığım bir şey. Mesela hala onların diliyle değil haritalar. Yani bir Özbekçe değil, bir Kazakça değil. Hmm. Hala Rusça. Ya bunun güncellenmesi gerekmez mi? Okay. Değil mi mantık olarak? Yani hiç normalde Türkiye'de biz haritaları Türkçe kullanıyoruz ama onlar işte çok bilinen haritalarda bile hala Rusça bütün şehirler, evet. Adresler. Hayır Rusça da hani çok çözülebilecek bir dil değil. Hani Türkiye Cumhuriyetlerin dilleri en azından birbirimizi çok az da olsa hani tahmin edebiliriz rotaları da.
1: Evet.
0: Ondan dolayı o bölgelerde bir zorlandığımı ve soru işareti yani neden hala Rusça güncellenemez mi diye de düşündüğüm bir konu. Japonya'da da Japoncadır, İngilizce değildir diye tahmin ediyorum
1: evet.
0: Harita.
1: Onların hatta kendi kullandıkları farklı yerel uygulamalar da oluyor. Hani Kore'de de öyleydi, Japonya'da da öyledir ama ben Japonca ile çok aram olmadığı için onu tabii açıp kullanamayacağım için uluslararası olan uygulamadan bulmaya çalıştım hep yönümü.
0: Evet. Ama bir Güney Asya ülkelerine bir merak var gibi duruyor sanki böyle Kore ile başlayan Japonya.
1: Evet.
0: Japonya daha sonra yine bir sizin gezilerinizden olan Tayland ve Malezya gibi.
1: Evet. Asya'dan başlamışken dedim yukarıdan şöyle aşağıya da bitirip öyle devam edeyim.
0: Hindistan var mı?
1: Yok Hindistan'a gitmedim. Orası açıkçası biraz beni endişelendiriyor ilk aşamada. Belki çok ileri zamanlarda olabilir. Ben o kadar bilmiyordum. Hani hep böyle Phuket adası, işte balayı mekanı, işte Endonezya'da Bali böyle çok hani reklamları yapılırken çok farklı fotoğraflar ve görsellerle paylaşılıyor. Açıkçası o tarafa giden çok fazla da arkadaşım yoktu. Hani birebir bir tecrübe aktarımı yaşamamıştım. Çok bir beklentim de yoktu. Hani dedim böyle bir rota oluşturayım o tarafı da görmüş olayım diye İstanbul Bangkok, Bangkok'tan Phuket, Phuket'ten de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur'dan tekrar İstanbul'a dönüş şeklinde bir rota oluşturdum. Orada Bangkok'a ilk indiğimden itibaren hava, insanlar, hani oradaki hayat, gündelik hayat, ulaşım hani beni gerçekten çok hayrete düşürdü.
0: Hangi mevsimde gittiniz o da çok önemli.
1: Haziran ayında gittim. Hem hava çok sıcaktı, çok bunaltıcıydı. Ha, tabii ki hava sıcaklığını aslında bilerek gittik o minvalde ama yine de ulaşım zorluğu açısından hani otobüs kullanıyorlar ve çok geçmişten kalan gibi hani ben biraz daha belki turistler açısından da bir tık daha bir gelişmişlik bekliyordum. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım yani tam tersi çok gelişmemişliğin içine doğru giden bir yolculuk oldu. Sokaklarda çok fazla evsiz insan ya da işte zor şartlarda yaşayan insanlara şahitlik ettim işte. Sokak hayvanı olarak çok fazla fare gördük mesela o beni çok korkutup tedirgin
0: Bangkok'ta
1: etmişti.
0: Bangkok'ta mı?
1: Bangkok'ta evet.
0: İnanılmaz bir motosiklet.
1: Tabii ki her yerde tuktuklar
0: evet, evet.
1: Ve sürekli önümüzde duruyorlar hani götürelim sizi ama İngilizceleri çok zayıf. Tuktuk diyor mesela bir şeyler söylüyor orada hani kelime belirlemişler kendilerine. Biz hayır no no deyip kaçmaya çalışıyoruz. Bir tanesi daha önümüze çıkıyor hani bir yerden bir yere yürüyerek gitmek de imkansız. Sürekli önünüzü bir araç kesiyor yani mutlaka alalım sizi diye. Hani turist olduğumuz tabii ki her halimizden belli olduğu için bir şekilde bizi alıp onlar da hani bunun parasını kazanmaya çalışıyor tabii ki. Bir de orada helal yemek konusunda aslında zorluk yaşamıştık. Mescit konusunda da aynı şekilde hani yanımızda hep taşıdık ama...

0: Bangkok merkezden bahsediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Peki pazarlarına hiç girdiniz mi? Yemek deyince.
1: Evet, pazarlarına girdik, şöyle bir baktık acaba yiyebileceğimiz bir şey olur mu diye, ama hiç içimize sinmedi. Hani birkaç tane helal yemek tezgahı da vardı. Onların da çok temizlik ve hijyeninden emin olamadığımız için biraz şüpheye düştük.
0: Ama zannediyorum evlerin %70'inde mutfak yok. Onlarda sokak yemekleri, yani
1: Evet.
0: yemek yiyip ya da ellerinde böyle küçük bizim manav poşetleri vardır ya, şeffaf. Onlara çorba koyup ağzını
1: Evet.
0: bağlayıp, çok yaygın bir şekilde kullanılan bir uygulama orada. Yani mutfak yok ama dışarıdan yapılan yemekleri alıp eve getirip yemek var. Ya da
1: Evet.
0: dışarıda yiyorsun, yemeği böyle hallediyorsun gibi.
1: Kesinlikle. Onu ben ilk gördüğümde ve öğrendiğimde çok şaşırmıştım gerçekten. Hani evlerindeki mutfak kültürünün olmaması. Zaten böyle açık bir oda şeklinde şeyleri var. Hani klimaya, hani maddi durumları el vermeyen kişiler sürekli pervaneler açık bir şekilde sokaklarda, taşlarda ya da camların önünde yatıyorlar hani sıcaktan. Hani öyle bir kültür bana çok ilginç geldi. Hani mahremiyetin olmadığı gibi aslında. Hani biz sonuçta Türk ve İslam kültüründe mahremiyete çok önem veririz ve bunu kendi içimizde perdemizi kapatırız, kapımızı kapatırız. Onlarda bunun olmaması, direkt sokakta öyle yalın ayak, mesela ayakkabısız ya da terlik bile olmadan gezen çok fazla insan gördüm. Hani onların da hepsi beni çok hayrete düşürdü. Ama inanılmaz bir rahatlık var. O büyük ihtimalle o sıcak mevsimin vermiş olduğu bir rahatlık. Hani bana çok tersti yani.
0: Biraz bırakmışlık
1: Evet.
0: öyle. Ama halkın geneli fakir.
1: Evet.
0: Ondan da kaynaklanıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Hatta inançlarına göre de, işte ben şimdi fakir geldim ama bir sonrakinde, onların inançlarına göre tırnak içinde,
1: Evet.
0: ben fakirliğime sabredersem zengin olarak tekrar geleceğim gibi böyle bir inançları da var.
1: Evet, belki de o yüzden aslında onlara verilmiş olan bu hayatı boş vermişlikle geçiriyorlar. Nasıl olsa devamı olacak diye. Hani biz nasıl dört elle sarılıp bir tane hayatımız var ve bu dünya hayatında ne yapabilirsek onu götüreceğiz ahirete diye düşünüp dört kolla sarılıyoruz hayata. Onlarınki de belki tam tersi, o boş vermişliği bir şekilde yaşıyorlar.
0: Evet. Ama sıcağın da çok etkisi var değil mi insan hareketlerinde?
1: Kesinlikle çok ağırkanlılar, çok yavaş yapıyorlar her şeyi. Böyle bir boş vermişlik dediğim gibi var yani. Hani bir de zaten bizim kültürümüzde herkes çok hızlı ve tezcanlı. Hani bende de var, o sirayet etmiş yani. Çok gerçekten böyle içim daraldı, sıkıldı yani. Hani bir şeyleri artık halledin ve bitsin. Hani bunu beklemeyelim oldum. Her şeyleri beklemeli, her şeyleri ertelemeli. O yüzden o anlamda çok farklılıklarımızı gördüm.
0: Özellikle pazarlarda, yemeklerde işte böcek çeşitleri, işte kurt kavurması gibi böyle yiyecekler var. Bize çok yani uzak. Ben de mesela çok çeşitli yiyecekleri tatmayı çok severim. Ama helal ve işte doğal, sağlıklı olmasına
1: Evet.
0: dikkat ederek. Fakat böyle görsellerini, videolarını çekerken bile burnumuzu bayağı bir tıkayarak, odunsu bir koku pazarın içinde, yani nerede böcek kavurması varsa oradan gelen ağır bir koku.
1: Evet.
0: Ve bunu yiyorlar, yani yiyenleri çok gördüm. Fakat orada yani yerli halktan birisinin şöyle bir cevabı vardı. Aslında biz bunları günlük olarak tüketmiyoruz. Turistlerin çok dikkatini çekiyor. Yani dikkatini çektikleri için de hani pazarda 2-3 yerde bunlar var gibi bir
1: Doğru.
0: şey söyledi. Çünkü onlar da her zaman yenir mi bilemiyorum. Gerçekten hamam böceği, işte kurbağa
1: Doğru.
0: ve çekirge, işte kurt, bu tarz şeyleri bariz bir şekilde servis ediyorlardı mesela.
1: Evet. Ya ben sadece ilginç bulduğum için önlerinden geçerken hayretle böyle bakıp fotoğraflarını çekmiştim. Bir de her şeyi çok açıkta pişirdikleri için her şeyin dumanı birbirine karışıyor. Havada yoğun bir ağırlık, böyle bir koku. Zaten çok sıcak ve nemli. İyice o kokular da asılı kalıyor bence havada ve ekstra oranın kokusunu, havasını etkiliyor yani.
0: Evet, pazarlarda böyle çok az, kısa dönemli bir yere gittiyseniz o ülkeyle ilgili çok ciddi bilgi verir.
1: Evet.
0: Yani yerel halkla alakalı. Ondan dolayı hani gittiğimiz yerlerde biz önce bir pazara girmeyi daha tercih ediyoruz. Hem uygun da oluyor bazı şeyler, yani o ülkeye ait olan şeyleri almak için uygun da oluyor, ama gözlem açısından pazar tamamen doğal bir gözlem yeri.
1: Kesinlikle. Günlük hayattaki halk aslında ne yapıyor, nerelere gidiyor, neleri alışveriş yapıyor, hangilerini tüketme
0: Evet,
1: eğiliminde?
0: Bangkok bölgesi Müslümanların ağırlık olmadığı bir bölge, ama
1: Evet.
0: Tayland'da Müslümanların ağırlık olduğu bir bölge var.
1: Güneye indikçe Müslüman sayısında artış oluyor. Zamanında yaşanılan doğal felaketler ya da farklı savaşlardan dolayı Endonezya ve Malezya bölgesinden aslında Tayland'ın güneyine doğru bir göç olduğu dönemlerde o taraftaki Tayland halkı da aslında Müslümanlıkla bir noktada tanışıyor. Ve orada kalmış olan Malezyalılar ve Endonezyalılar artık Taylandlılarla karışmış bir şekilde birlikte aile olmuş ve köylerini o şekilde kurmuşlar. Orada hatta benim çok ilgimi çeken bir Müslüman köy vardı. Tamamen sular üzerinde ve ahşap tahtalar üzerine, böyle bir kayanın üzerine yapılmış. Hani ada toprağı bile olmayan bir yerde. Tamamen denizcilik, balıkçılık üzerine yaşadıkları bir yer vardı. Oraya biz tekneyle gidilmiştik.
0: Çok güzel.
1: Kara bağlantısı yok. Tamamen tekneyle ulaşım sağlanıyor. Ve ada sakinlerinin orada büyük bir camisi var. O döneminde oraya bir...
0: İsmi ne bu adanın? Hani gitmek isteyen dinleyicilerimiz olursa biz de dahil olmak üzere. Daha gittiğimizde uğramak isteriz. Orijinal bir yer gibi geldi.
1: Tabii ki. İsmi Panyi Adası. Koh Panyi diye geçiyor. Phuket'ten tekneler aslında oraya kalkıp gidiyor.
0: Öyle mi? Ne kadar arası var Phuket'le?
1: Çok fazla yok. Böyle bir 45 dakika kadar bir tekneyle gidiliyor. Aslında tura dahil etmişler zaten turistler orayı görmek istedikleri için. Phuket'ten kalkan turların bir durağı da Panyi Adası.
0: Çok güzel. Büyük bir cami var diyorsunuz.
1: Evet. Ama oradaki
0: süslüdür
1: halkın...
0: diye tahmin ediyorum. Onların genelde bu tarihi yerleri de süslü oluyor. Ondan dolayı camilerindeki şekil farklılıkları var mı bizden?
1: Tabii daha böyle Asya, belki de hani Malezya tarafındaki belki cami tarzlarına benziyor. Yerleri ve zeminleri tamamen mermer. Onlar halı kullanmıyorlar mescitlerinde.
0: Sıcak.
1: Evet, sıcakta hem halının temizliği hem de üzerindeki... Ne bileyim artık, onlar hani gidip namaz haricinde de hani yatarak oturarak orada vakit geçiriyorlar. Caminin dış bir bölgesinde ayakkabılarını, terliklerini artık çıkartıp iç tarafına o şekilde ilerliyorlar. Direkt mermerin üzerinde namaz kılıyorlar. Hani ekstra bir seccade, bir şey serdiklerini de görmedim. Biz tabii ya halılı denk geldiyse halılı ya da kendi seccademizde hep kıldık namazları. Ama o mermeri ilk gördüğümde, tabii hani biliyorsun işte televizyonda gördün, internette gördün ama gerçekten birebir gözünle görmek çok daha farklı hissettiriyor insana. Orası beni çok şaşırtmıştı. Ama orada yaşayan halk tabii tek geçim kaynakları balıkçılık ve deniz ürünleri üzerinden olduğu için farklı bir imkanları da yok hani çalışıp üretme konusunda. Sadece turistlerin uğrak yeri olduğu için turistlerden gelir elde ediyorlar. Çok fakir ve zor şartlarda yaşıyorlar aslında.
0: Kurbalık yediniz mi?
1: Yani bir şeylerin içine koydularsa bilmiyorum ama ben kendim yemedim.
0: Yani pazarlarında falan full kuru balık satılıyor.
1: Evet.
0: Hani kuru et gibi mi? Ben de mesela tatmadım. Yediğimiz bir şeylerin içine dediğiniz gibi koymuşlarsa
1: evet,
0: yedik. Ama kuru balık çok da merak ediyorum. İnşallah bir sonraki gidişimde
1: İnşallah.
0: Kuru balığın tadına bakmak isterim. Yani ne farklılığı var ama böyle balığı ikiye bölüp kurutmuşlar ve onlarca yüzlerce böyle sıralamışlar, onları satıyorlar.
1: Evet.
0: Demek ki tercih edilen bir şey.
1: Ya kesinlikle onların aslında böyle belki hani bizden benzetecek olursam hani kuruttuğumuz için belki sucuk ya da pastırma gibi aslında tüketiyorlardır. Ama mesela Kore'de balık keki var. Hani balık et tarafını böyle pirinç ya da unla bir araya getirip bir kek haline getirip balığa benzemiyor tipi.
0: Doğru, mesela bizde salamura gibi şeyler de
1: evet,
0: yapılıyor. Onlar da demek ki havada sıcak olduğu için kurutmayı tercih
1: evet,
0: ediyorlar. İlginç, iklime göre değişen
1: kesinlikle
0: depolama yöntemleri.
1: Kesinlikle.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, İbret al.
0: Çok keyifli mi geçti peki?
1: Phuket tarafına geçip adaları ziyaret etmeye başladığımızda artık Tayland'ın keyif aldığım kısmına geçmiş olduk. Doğası çok güzel, suyu gerçekten çok güzel. Hani orada yüzdük, tekne turlarına katıldık. Oradaki deniz gerçekten benim çok hoşuma gitti.
0: Çok ilginç değil mi peki? Akşam 3'e kadar, 3'ten sonra suyun gelgitine göre
1: evet,
0: inanılmaz bir şekilde suyun çekilmesi ya da yükselmesi.
1: Evet, o çok şaşırtıcı.
0: Evet.
1: Yani ilk kez tabii böyle bir coğrafyada bulunup buna şahitlik etmek. Her yerde zaten uyarı, ikaz tabelaları vesaire de var. O şekilde hani onların o anına da şahitlik edip herkes zaten uzaktan çekiyor. Çok fazla turist ilgisi var. Çok kalabalıktı gerçekten. Katıldığımız turda da hep farklı farklı ülkelerden turistler vardı. Onlarla birlikte gezdik. Hepsinin şaşırdığı şeyler farklı oluyor. Bir yandan onları gözlemliyorum. Bir yandan gittiğimiz yerlerin farklılığını aslında gözlemliyorum. Gerçekten değişik bir tecrübeydi.
0: Tayland'da ne kadar kaldınız?
1: Tayland'da 10 gün kadar kaldım. toplamda
0: bayağı da kalmışsınız.
1: Evet, uzun bir süreydi. Phuket'te ağırlıklı kaldık. Biz hani yaz tatili gibi düşünmüştük. Dinlenelim, işte etrafı gezelim gibi bir tatildi.
0: Oradan Malezya'ya mı geçtiniz?
1: Evet, Phuket'ten Malezya'ya geçtik. Tabii Tayland'ın o gelişmemişliğinden sonra Malezya bana bir şok oldu. Yani kültür şoku. Evet, Malezya'nın daha gelişmiş olduğunu biliyordum ama gerçekten İslami Japonya'daymış gibi hissettim kendimi.
0: İlginç bir tanımlama. Evet. Ben tabii Japonya'yı görmediğim için bir şey diyemiyorum. Bakın burada sustum.
1: Tavsiye ederim. Yani Japonya, hatta yurt dışına ilk kez çıkacaklara nereye gidelim? Japonya bence kesinlikle.
0: İlk kez yani evet. Türkiye'den kaç saat Japonya uçuş?
1: 11 saat.
0: Ya şoka girmez mi insanlar? Hani önce ufak bir rota, hani bir 2 saatlik bir uçak.
1: Ya uçakla ilgili bir problemi varsa evet, hani onun için farklı bir şey öneririm ama hani...
0: Yoksa da olur zaten 11 saat uçak.
1: Ya benim bir problemim yoktu. Ben hiç uzun uçak seyahati yapmamıştım. Yurt içi sadece 1 saat, 1,5 saat maksimum.
0: Ama Tayland'da normalde direkt uçuşlarda kaç saat?
1: O da 10-11 saat.
0: Evet, çünkü biz de şöyle yaptık. İlk gidişimizde işte Katar'da bir ara verdik. Sonra devam ettik ama dönüşte şöyle oldu. İndik ve bindik. Yani hiç ara vermeyerek sadece uçak değişikliği yaptık. Hiç iç kısma girmedik bile. İlginç bir şey oldu ve 13 saat sürdü.
1: Tabii dönerken ki
0: evet, yani öyle belki saat farkıyla da alakalı olabilir.
1: Dönüşler uzun sürüyor.
0: Malezya'ya geçtiniz, Kuala Lumpur.
1: Evet, Kuala Lumpur bana gerçekten çok iyi geldi. Helal yemek olarak herkes zaten başörtülü Müslümanlar. Yolda birbirimize Müslüman kadınlarla gülümseyip selam veriyoruz. Hani gerçekten içim huzurla doldu. Evet, ben ve benim gibi arkadaşlarım, Müslüman din kardeşlerim olarak bir içime huzur ve mutluluk doldu böyle. Oradaki camiler de zaten tamamen mermer. İşte orada bir cemaatle namaz kılma tecrübemiz oldu. O da çok farklı bir deneyimdi. Herkesin birbiriyle selamlaşması, güler yüzlülük. Hani Tayland'dakilerin çok öyle bir güler yüz gösterme şeyi yoktu belki de. Hani onların kendi kültürüyle alakalı bir durum. Ama Malezyalılar inanılmaz güler yüzlü, inanılmaz yardımsever. Hani çok saygılı, her şeyde hani bir destek istediğimizde herkes 7'den 70'e yardımcı oldu yani. O yüzden biraz benim zihnimde Japonya ile bağdaştırdım. Onların tabii Müslüman versiyonu olarak Malezya'da benim şeyimde bir yükseldi yani listemde.
0: Evet, şey çok hoş değil mi? Gittiğin mesela kıta da olsa, ülke de olsa, dünyanın bir ucu da olsa kendi ülkene göre işte güneye, kuzeye, efendim batıya, doğuya da gitsen camiye girdiğinde evet, tek yön ve herkes aynı huşuda namaz kılıyor.
1: Evet.
0: Bence müthiş ve muazzam bir şey değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani oraya gittiğinde kimseyi tanımıyorsun. Kimsenin mevkisini, makamını, kazancını, hiçbir şey, statüsünü, kariyerini, hiçbir şeyini bilmiyorsun. Camiye giriyorsun, aynı yöne yöneliyorsun, Allahu Ekber diyorsun ve namaza duruyorsun.
1: Orada
0: herkesi eşitleyen evet, ve intizamlı, nizamlı. Bunu şeyde de çok görüyorsun, Kabe'de. Yani herkesin aynı yere geldiği zaman Bismillahi Allahu Ekber diyerek selam durdu. Belirli köşelerde aynı duayı okudu. Bu ne taraftan bakarsanız bakın çok kendi içinde iç bir disiplinle alakalı, iç bir estetikle alakalı müthiş bir şey geliyor. Yani işte Malezya'ya gidiyorsun camide çeşitli insanların, ki onlar renklidir diye tahmin ediyorum. Renk,
1: evet,
0: renk kullanımı güneyde daha çok böyle rengarenk. Evet. Belki doğayla da bütün oldukları için olabilir. Böyle maviler, yeşiller, sarılar, böyle cıvıl cıvıl kırmızılar ve her birinin şekil olarak kıyafeti önemli değil. Ama hepimizin aynı yöne yönelmesi. Aslında ana fikir bu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve çok huşu veren, huzur veren, insanı çok iyi hissettiren bir duygu.
1: Evet. Orada mesela hani merak edip soruyorlar nereden geldiniz, nerelisiniz, hani Müslüman kardeşimiz diye böyle hani hitap ederek. Orada mesela Türkiye'den geldiğimizi duyunca da çok mutlu oluyorlar. Hani İyi ki geldiniz, işte iyi gezmeler, yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa biz de destek olalım gibi böyle. Hani çok güzel karşıladıkları için de orada da bir ekstra hani mutlu oluyorum. Evet, ben Müslüman kimliğimle de burada saygı ve sevgi görüyorum aslında karşı din kardeşlerimden diye. Bir de oranın havası da gerçekten çok parlaktı. O kadar sokak yemeği kültürü çok fazla rastlamadım. Hani daha şehrin merkezi yerlerinde gezdik. Daha AVM ve restoran kültürü vardı. Daha modern yapıda ve gelişmiş bir yapıda oldukları için havası çok berraktı, çok temizdi. Zaten ışıl ışıl, hani yaz mevsimi de her yer parlak yemyeşil ağaçlar, palmiye ağaçlarıyla dolu, egzotik şeyler, renkler böyle her taraf cümbüş halinde. cıvıl cıvıldı yani. O cıvıllık da benim çok hoşuma gitti. Ve şehrin merkezine böyle büyük havuzlar, büyük parklar yapmışlardı. O parklar da bir ferahlık katıyordu. Evet, hava sıcak ama bununla avantaja çevirmek için böyle bir yol bulmuşlar. Hani bizim millet bahçeleri gibi böyle her yer yemyeşil, cıvıl cıvıldı gerçekten. Halk da çok hani dışarıda olmayı da seviyordu. Mimari yapıları da yine çok gelişmiş ve güzeldi. Yani uzun uzun kuleler, orada zaten en meşhur Kuala Lumpur ikiz kuleleri. O şekilde herkesin birbirine saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yaşadığı bir huzur ortamıydı. Benim bir de en çok sevdiğim Malezya'da metrolarında pembe vagon şeklinde ayrı bir vagon koyup kadınların tek başına

0: orada seyahat etmelerini güvenli bir hale getirmiş olmalarıydı.
1: Çok harika değil mi ya?
0: Kesinlikle çok konforluydu. Gidip özellikle pembe vagona binip denedim böyle. Hani oraya yanlışlıkla bir adım atan bile erkek yoktu yani. Gerçekten sadece kadınlar huzurlu oraya biniyorlar. Ve birbirine yer verme kültürü de vardı. Hani diyelim ki yaşlı bir teyze pembe vagona denk gelemedi. Diğer tarafta oturdu. Hani erkekler kalkıp ona yine de orada yer veriyor. Hani teyze sen o vagona git gibi hiçbir diyalog yok. Herkes birbirine çok saygılı. Ya da metroyu beklerken ben kenarda ayakta bekliyordum. Oturma gibi bir niyetim yoktu. Üçlü bankta oturan erkekler bir anda kalkıp gittiler. Hani bana yer verdi. O tarafta oturmam için. Hani biri de kalkmadı. Üçü birden kalkıp gitti. Hani rahatsız olmayayım, rahat oturayım diye. Hani o kadar saygı beni gerçekten çok mutlu etti. O yüzden o pembe vagon benim hayalim. Hani İstanbul'da da kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Hani kadınların toplu taşımada rahat ve güvenli bir şekilde aslında
1: Evet.
0: seyahat etmesine vesile olması açısından.
1: Çok önemli değil mi? Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel tespitleriniz var. Peki ne kadar sürdü? İşte Tayland, Malezya, o bir paket anladığım kadarıyla. Bir
0: Evet.
1: planladığınız bir programın parçaları. Bir 15-20 gün sürmüş gibi
0: Evet,
1: duruyor.
0: bir 16-17 gün gibi
1: Evet,
0: sürdü.
1: 17 günü çok keyifli, sağlık sıhhat, afiyetli ve huzurlu geçirmişsiniz.
0: Çok şükür.
1: Peki sizde de oluyor mu? O kadar yolculuktan geldikten sonra birden işe giriyorsunuz. Bir
0: Evet.
1: sendeleme olmuyor mu?
0: Tabii ki ilk anda adapte olma açısından bir farklı geliyor. Ya ben hani 2 haftadır neredeydim, ne yaptım, kimdim? Hani yolculukta olmak, yolda olma fikri insanı gerçekten çok değişik bir ruh haline vesile oluyor. Ve o ruh halinin içinden çıkıp ben rutinimde aslında neler yapıyordum, ben ne üretiyordum? Aslında yolculuktan bana katılan ve artı olarak gelen şeyleri günlük hayatımda ben Allah rızası için bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Bu yenilenmiş ve kendine bir şeyler katmış olan Şevval, günlük hayatında işine, ailesine, evine nasıl katkılar sağlar diye benim önüme yeni bir şey çıkıyor. Benim enerjim aslında hafta içi devam ediyor böyle. O ilk hafta sonunda bir uykuyla resetleme oluyor diyelim.
1: İnsan kaynakları olduğu için bölümünüz,
0: Evet.
1: şöyle derler ya, mesela çalışmak. Çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun. Bugünün insanı çok çalışıyor, değil mi? Herkese sorsanız herhalde, hele de İstanbul'da yaşayan herkes çok yoğun ve yorgun.
0: Evet, herkes çok
1: Herkes
0: yoğun.
1: çok yoğun. Yani yoğunluğumuzdan mı yorgunuz ya da gerçekten yorgunluğumuzdan mı yoğunuz? Yani düşünülmesi gereken şeylerden.
0: Evet.
1: Ve çalışmak, şöyle diyorlar, ne kadar iyi dinlenirsen o kadar iyi çalışırsın.
0: Evet.
1: Yani iyi dinlenmeyi biliyorsan çalışman da o kadar çok olur. Yani insanların tatil yapması aslında işte işi tamamen 180 derece işi bırakmak anlamında değil. Sen eylemleri değiştiriyorsun aslında. Orada da mesela sizin yola çıkışınız, hikayeleriniz hep böyle bir misyon var, işte bir gözlem var ve benim hayatıma nasıl katkıda bulunabilir bu? Onun sürekli bir döngüsüyle sorgulama var, değil mi? Bu bir şey katıyor. Yoksa
0: Kesinlikle.
1: gittiğiniz yerlerden story paylaşmak, işte ben şu kafedeyim diye bildirmek vesaire gibi niyetiyle değil. Basit anlamda, ama bir öğretisi olan, bir bakışı olan, bir misyonu olan bir yol
0: Kesinlikle.
1: benim hayatıma dönüşte neler kattı diyerek çıktısı olan. Ama buna siz tatil mi dersiniz, dinlenmenin farklı bir versiyonu mu diyebiliriz? Dinlenmek derseniz, dinlenmek insana şunu getiriyor: yatayım ben, bir uyuyayım, dinleneyim. Dinlenmek eylem değiştirmekte aslında.
0: Kesinlikle.
1: Yani sürekli yaptığınız rutininizden çıkıp diğer kısımda, ki yol külfetlidir bu arada. Yani ne kadar böyle dışarıdan çok çekici de gelse, uçağınız 5'te ise 1.30'da kalkacaksınız. Ertesi gün uykulu dolaşacaksınız yani. Mesela, ya da bavullarınız var, oradan oraya transfer, oradan oraya transfer. Şimdi siz anlatırken ben gözümde canlandırıyorum. İstanbul'dan kalk, Tayland'ın içinde iki yer değiştir. İki yer demek bavullar demek, özel aracınız yok. Ülkeyi değiştiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Ülke içinde şehir ve şehirler birbirine çok uzak rotalar. Oradan başka bir ülkeye geçiyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir lojistik şeyi getiriyor. Transferlerde nasıl zorluk çektiğinizi ben düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama dışarıdan gözüktüğünde, ah ne kadar güzel şu şelalede resim çekildik. Efendim şurada da bir fotoğrafımız var. Şu kişilerle de güzel anlar yaşadık. İşte gezenler, bu külfeti hiç sayan insanlar
0: Evet.
1: aslında. Yani bu külfet olacak zaten. Sonucu iyiyse, benim hayatıma katkısı varsa, ruhuma, bedenime, gönlüme, manevi hayatıma da bir katkısı varsa, evet yola çıkılabilir. Yoksa oturduğun yerde,
0: Kesinlikle.
1: hani şey var ya, son dönemlerde çok görüyorum sosyal medyada, beklettiğin çay soğur. Yani beklettiğin yemek bozulur. Bundan dolayı oturan da gerçekten küflenir.
0: Evet.
1: Her manada oturan küflenir. O yani oturmaktan manası sandalyede oturan değil. Duran, duran su kokar. Yani bir harekete geçmek, bu bir yol. Bunun bir tanesi yol, harekete geçmek. Diğeri kendini geliştirmek mesela. Diğeri başka bir şey yapmak, eğitimle uğraşmak, bir şeyle uğraşmak. Ama her birinin başında da bir şeyi neden yaptığının cevabını kendine net verebilmek sanki.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet, şimdi ne yaptık? Malezya'dan döndünüz, işe başladınız.
0: Evet.
1: Yeni rotalar var mı?
0: Şu an için alınmış henüz bir biletim yok. Hani
1: niyet
0: Balkanlara
1: var mı?
0: Yine bir gitmiştik. Belki bir Arnavutluk tarafını yine bir merak ediyorum. Avrupa'yı gezdiğim süreçte İngiltere'yi görmemiştim. İngiltere'yi yine bir görme niyetim var.
1: Zaten oranın vizesi ayrı diye biliyorum.
0: Evet,
1: Schengen değil.
0: Oranın vizesi ayrı. Allah nasip ederse bir de Umre'ye gitmek istiyorum inşallah.
1: Çok güzel.
0: Hani bu dünyanın dört bir yanındaki aslında Müslümanlarla bir araya geldikten sonra tam da sizin bahsettiğiniz noktada hani bunu bir de Kabe'de yaşamak nasıl olur acaba diye.
1: Umre derken belki kısaca bir not verebiliriz. Sevgili dinleyicilerimize de niyetlerine girmeleri için bir vesile olabilir.
0: İnşallah.
1: Artık bireysel umreler çok arttı biliyorsunuz. Biz de onu çok deneyerek tecrübe ettik. Çok uygun fiyatlara, hatta böyle Kabe'ye çok yakın otellerde iyi organize ettiğinizde, yani biraz tarihleri ileri tarihlerde oteli, uçağı çok rahatlıkla, yani bir kişinin turla gidebileceği bir fiyata 3 kişi çok rahatlıkla gidebilir. Ona karşılık verecek fiyatlarla dahi umre halledebilir halde. Bunun internette çok fazla şeyle bilgilendirmeleri var. İşte online vizenizi alıyorsunuz, uçak biletinizi alıyorsunuz ve oteli kiralıyorsunuz. Ödemeleri orada yapabilirsiniz, peyderpey yapabilirsiniz. Yani birden hepsini ödemek durumunda kalmayabilirsiniz gibi. Güzel planlamalarla bu yapılabilir hale gelebilir. Yani böyle bir şeyi uç noktaya koyup da böyle merasimsel hale getirdiğimizde uzaklaştırıyoruz. Ama daha pratik. Bak bu şekilde yapılabilir. Gideriz, umremizi yaparız. 3 gün mü, 5 gün mü kalır döneriz dediğinizde daha yapılabilir hale geliyor.
0: Evet, insanın
1: daha
0: gözünde,
1: uygun fiyatlara büyütmemek
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, insanın gözünde de yakınlaşıyor. Hani sonuçta hepimiz gezmeyi seven hepimiz olarak diyorum. Ara ara indirimleri, kampanyaları takip edip uçak biletlerini araştırıyoruz. Bunların yanında hani ben işte Medine bölgesine de mesela çok bakıyorum. Hani zaten bir şekilde yıldızlayınca orayla ilgili fırsatları da karşıma çıkarıyor. İşte bir gün giriyorum o kampanyada İngiltere'ye bakıyorum. İşte bir gün giriyorum Balkanlardan farklı bir ülke. Ara ara Japonya'ya tekrar bakıyorum tabii tekrar gitmek için. Bu şekilde hani hep takipte olup aslında dediğiniz gibi gözümüzde büyütmeyip onu kolay ulaşılabilir bir noktada konumlandırmamız daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Misafir oldunuz bugün. Akra'ya geldiniz. Çok memnun olduk. İnşallah yeni bir rotada tekrar misafir etmek isteriz sizi.
0: Çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bugünkü hoş sohbetimiz için de. Çok sağ olun.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Efendim Akra'da Gez Gör İbret Al programımızda bugün Şevval Aslan'ı konuk ettik. Kendisinin rotalarını, gezilerini, gözlemlerini dinledik. Çok keyif aldık. Umarım sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Misafir olmak istiyorsanız, sizlerin de rotaları varsa, gezi tecrübeleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Akra mobil hattımızdan, mail adreslerimizden, e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Yani mobil hattımız işte 0501-630-30-30 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri de misafir etmek isteriz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: إنسان إنسان olması lazım. İnsanın insan olması lazım. Para olmuş, bilgi olmuş, güç olmuş, kuvvet olmuş. Bunlar boş şeyler. Bunlar bugün var, yarın yok. Hepsi şey, görüyoruz. Gözümüzün önünde hepsi. Bugün var, yarın yok. Zenginlerin davetine gidip, fakirlerin davetine git demek de kibir alemidir. Zengin çağırmıyor. Ha, koşa koşa gidiyoruz. Ama bir fakir. Ulan bir fakir de ne vaadat ediyoruz. Bir çorba meşgidik ne yapıyor? Ulan atmıyor bile. Oturacak yeri bile yok der. Halbuki Cenab-ı Peygamber herkesin davetini reddetmez giderler. Fakir, zengin demezler. İster zengin, ister fakir, hatta miskinlerin ve kölelerin bile davetine giderler. Ve insan ayırmazlardı. Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu, Hazreti Efendimiz'in oğlu. Hazreti Hasan bir gün miskinlerin topladıkları ekmekleri yerlerken, miskinler ekmek toplamışlar şuradan buradan, oturmuşlar bir yerde yiyorlar. Yerlerken oradan atıyla geçiyormuş Hazreti Hasan. Bu miskinlere selam demiş. Esselamu aleyküm. Onlar da buyurun ya Resulullah'ın torunu demişler. O da atından tevazan inmiş ve onların arasına girip tenezzülen onların ekmeğinden bir miktar yemiş. Onları da siz de bize buyurun. Siz de bize buyurun demiş, ayrılmış. Bir müddet sonra bu miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Miskin yani bir şeysi olmayan adam. Miskin fakirden daha aşağı. Fakirin bir ekmeği olur, bir tası olur, bir çanağı olur filan. Miskin diye hiçbir şeysi olmayan. Sırtındaki sırtında, karnındaki karnında o kadar. Arabistan'da geçiniyor orada. Bu miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Bunlara iltifat ve ikramda bulunup hane isabetinde bulunanları önlerine koymuş. Ve kendisi de onlarla beraber yemek yemiş. Bakınız büyüklük nasıl oluyormuş. Kulların hepsi Allah'ın kuludur. Kimi zengin, kimi fakir kılmış. Hepsinin sayısız hikmetleri vardır. Fakirleri hor görmek çok terbiyesizlik ve edepsizliktir. Vesselam. Ama bugünün insanına bunu anlatmak deveyi hendik atlatmaktan daha zordur. İbn-i Mübarek, İmam-ı Azam'ın talebesi, muhaddisindendir kendisi. Büyük zat. Hadis ezberler, çok hadisleri var kendisi. O zaman ihvanı hurma ikram eder. Çok şey lazım işte, hurma üstüne deyince insan kanı doyuyor. Hurma ikram eder. Her kim fazla yerse her bir çekirdeğe bir dirhem vereceğim vermiş. Fazla yemek için teşvik için bunları, fazla yerin çekirdeğine, bir fazla yerin çekirdeğine bir dirhem vereceğim demiş.

Bilir ki yemekleri yapmak, masrafsız yemekleri, emeksiz ve masrafsızdır. Emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediğimden. Tabidir ki yemekleri yapmak, hele bugün pek çok masraflara bağlıdır. Sonra da çok emeklere bağlıdır. Eğer bir de evde hizmet edecek gelin veya kız veya hizmetçi yoksa, vay o hanımın haline. Bunları düşünmeli, ona göre hareket etmelidir. Onun için ihvan-ı dinin kifayet miktarı ile kanaat edip asıl olan ünsüz muhabbetin devamıdır. Toplandık. Yemek için toplandık. Yemek için toplandık. Gelin hani ya, ne et var, ne yağlı var, ne dalgızı var, ne baklavası var. Böyle şey mi olur ya? Yok. Biz asıl buradaki muhabbet içinde olduk. Halimizde ise bir parça ekmek, bir parça peynir kafi. Sen gittiğin evde kendi rızkını yediğini bilmeyen kimselerin davetine gitmemek lazımdır. Kendi rızkını yediğini, benimkini yiyorsun diyecekler. Yok, ben kendiminkini yiyorum. Nasıl olur ya? Bak, benim suframdasın ya. Zira onun sufrasına senin rızkın ona emanet olarak verilmiştir. Senin rızkın onun sufrasına emanet olarak verilmiştir. Bir zat, bu zat emaneti sahibine vermektir. Bu da emaneti sahibine veriyor. Bunun için bir üstünlük taslamasına imkan yoktur. Verdiği de öyledir. Verirken, bak ben sana bunu veriyorum ha. Bana gelince böyle bir temenni yapıyorsun. Böyle yani küçük bir alametler. Üstünlük taslamasına imkan yoktur. Ben çok para verdim şuna. Verdin ama onun parasını veriyorsun. Kendi paranı vermiyor musun? Eğer gafil insan, bu benim param da olmuştur dersen, siz de yediniz, şimdi bana teşekkür edin demesi çok cidden ayıptır demiş. Gerek evinde, yemeğinde, gerekse davetlere giderken niyeti unutmamalıdır. Ramazan'da oruca nasıl niyet ediyorsak, namaza nasıl niyet ediyorsak, abdeste nasıl niyet ediyorsak, yemeğe de gerek evimizde yediğimizde, gerek başkalarının evinde yediğimizde niyeti unutmamalı. Ne diyeceğiz? O da yemekte, ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet ve kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Niyetin ne olacak? Ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet, kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Davetlere giderken de Müslüman kardeşini sevindirmek için gitmeli. Hoşlanacaksan gidince onun sevinmesi için gitmeli. Niyetsiz davetlere gitmek dünyaya aittir. Niyet Müslümanlıkta en birinci şarttır. El-amal bilmiyor. Çünkü herkes niyetine göre mecbur olacaktır. Niyetin karnını doyurmaksa o kadar olursunuz. Niyetin kardeşini sevindirmekse, Allah'ın rızasını kullanmaksa ona göre sağ olursunuz. Niyet çok mühim. Şimdi misafirlik var ya, misafirlikte 3 gün, 3 gece, 15 gün misafir sayılırdı. Biz uzak yerde mesela Ankara'ya gitsek, niyetsiz olarak dünyayı dolaştan misafir olamazsın. Sabahtan akşama kadar yat kalk. Namaza niyet et, ne diyeceksin, namaz olur? Namaz nasıl olmuyorsa, niyet olmadıysa da misafir olmadı. Sonra bu niyetsizden gider, 4 rekat, 2 rekat kılarız, boşluk alırız. Onun için niyet taattır ve taat Resulullah'tır. Her kim davete icabet etmezse Allah ve Resulüne de asi olur. Davet, hele düğün davetleri, evlenme davetleri, sünnet davetleri, bunlar vaciptir diyorlar. Niyet sünnet-i Resulullah'tır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir kol parçasına da çağrılsam icabet ederim demiş. Bazı kitaplarda yazılmış, bir hastayı ziyaret için bir mil mesafede olsa git. Hasta var bir yerde. Hasta. Bir yerde hasta var, o hastayı ziyaret için bir mil mesafe, bir mil ne kadar oluyor? 2 kilometre bir yere bir hastayı ziyaret için git. Uzak diyeceksin mesela, şimdiki bir araba falan yok da yürüyerek gidecek oradan. Bunun için sen oraya kadar da git. 2 mil git, cenaze varsa o cenazeyi götürmek için 2 mil git. 3 mil git, bir davet oldu, gel bize dediler. Daha ama şeyde, Boğaziçi'nin bilmem neresinde yürüye 3 millik yol. Cık, olmaz. Gideceksin. Ama 4 mil
mesafede

0: kardeşini ziyaret etti. Kardeşin ne kadar uzakta olsa 8 kilometrelik yer yok, görünmeden uygun. Binaenaleyh, bakınız, kardeş ziyareti hasta ve cenazelere gitmekten daha azdır. Kardeşine ikram niyeti olmalı. Çünkü kardeşlere ikram, Allah'a ikram hükmeden hükmündedir. İsteyen gelen hediyeleri de reddetmeli. Allah-u Teala'nın ihsanı red gibidir. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'e bir rata verdi. İstemem dedi, benim ihtiyacım yok dedi. Sen de al başkasına ver dedi. Ben sana veriyorum. Al. Konuşur. Birçok misaller de var demiş. Her kim bir mümin kardeşini sevindirirse Allah'ı sevindirmiş gibidir. Halbuki bugün bizim halimize acımak mı ağlamak mı lazım? Mümin kardeşler birbirlerinin aleyhinde ne kadar acı ve çirkin, yani düşman yapmadığını, yabancı bir düşman bile yapamadığını utanır, korkar da. Fakat biz birbirimizin aleyhinde, bir Müslüman kardeşinin aleyhinde onu hiç Müslüman bile saymıyor demek. Veriyor duma. Sonra Müslümanlığı da başkasına vermiyor. Ben de maşallah Müslüman değilim. Kardeşinin ziyaret niyeti olmalıdır. Kardeşinin ziyareti söyledi ya, bu niyet olmalıdır. Zira ziyaret sevabını, ziyaret sevabı çok büyük. Bu da ahiret amelidir. Ziyaret, ahiret amelidir. Dünyadadır ama ahiret amelidir. Dünyadan da değildir. Bu, sevgi ve muhabbetin alametidir. Sevgi, muhabbet, bunu insanlar mecbur ettirir, yaptırır yani. Bu ziyaretler olmuyorsa, gurulaklardır bunlar. İcabet, tevazudandır. Davet icabet, tevazu. Büyük dinlersen gitmezsin tabii. Ama tevazu edersen gidersin. Davetlere gelmemek de kibir alametidir. Bunların hepsi kardeşlerin birbirlerini sevinç, sürur, yardım, teavün alamettir ki hepsi de makbul şeylerdir. Her gün bir İvan kardeşini ziyaret etmek suretiyle senesini böyle geçirirmiş. Kardeş, bugün burada, bugün burada. Bunu da efdal-i amal sayarmış. En efdal amal evine gelip oturan kardeşlere ikram etmiş. Bir misafir geldi. Ona ikram. Allah affetsin kusurlarımızı. Eskiden tabii bir misafir geldi mi evine buyurun demiş. Şimdi o eve buyurun kalkmış. İşte lokantaya buyurun demiş. Sonra o da kalkmış. İşte civarından çay savmaya çalışmış. Şimdi o da kalkmış. Allah ucuğarı derdinden de bütün ümmeti Muhammed'i, yani biz değil de bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Yemekten sonra da duayı unutmamalıdır. Dualar çok da herkes bilemez ama elhamdülillah demesini herkes bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin desen o da kâfi.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kestiren kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz

0: olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İlk Sav'dan dua ve işrak buluşması. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu dua ve işrak buluşması programı düzenliyor. Böylelikle sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi ve Murad-ı Buhari Mescidine davet ediyor. Cemaziyle velayını dualarla karşılamak isteyenler İlk Sav'ın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimizin kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır hadisi şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle 1448 Cemaziyele Evvel ayının 7. günü olan 18 Ekim Pazar sabahı hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad-ı Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Eyüp Sultan'daki Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. İlk Sav tarafından düzenlenen dua buluşmalarına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor. Gıda israfına karşı okuryazarlık vurgusu. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığının ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlatırken açıklamıştı. Gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiği, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen ürünlerin bu tarihten sonra da tüketilebileceği belirtildi. Buna karşılık et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulandı. Elektrik üretiminde yenilenebilir rekoru. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ağustos ayındaki toplam elektrik üretiminin %25'i hidroelektrik kaynaklardan sağlandı. Güneş enerjisinin üretimdeki payı %14 olurken rüzgar enerjisinin payı %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında güneş ve rüzgardan toplam 10 milyar kilovat saat elektrik üretimi yapıldı. Dijital oyunlar eğlenceden bağımlılığa uzanan riskler taşıyor. Bir dönem yalnızca eğlence amacıyla geliştirilen dijital oyunlar, teknolojinin gelişimiyle milyonlarca insanın vakit geçirdiği çevrim içi sosyal platformlara dönüştü. Uzmanlar, kontrolsüz oyun kullanımının gerçekle sanal dünya arasındaki çizgiyi giderek belirsizleştirdiğini ve bağımlılık riskini artırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre özellikle sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve anonim kalmayı tercih eden bireyler, çevrim içi oyunları alternatif bir sosyalleşme alanı olarak görüyor. Ancak uzun süre oyun oynayan kişilerde sosyal kaygı ve yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığının zamanla iş,

0: Eğitim, aile ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Kontrolün kaybedilmesi, günlük yaşamda oyuna öncelik verilmesi ve ortaya çıkan olumsuz sonuçlara rağmen oyun süresinin artırılması ise oyun oynama bozukluğunun temel belirtileri arasında. Oyun bağımlılığıyla mücadelede erken farkındalığın büyük önem taşıdığı vurgulanırken, bireysel terapi, aile terapisi, destek grupları ve bağımlılık tedavisine yönelik klinik uygulamaların iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Farklı ebeveynlik tarzları çocukları nasıl etkiliyor? Aynı evde farklı ebeveynlik tarzlarının benimsenmesi aile içinde zaman zaman görüş ayrılıklarına yol açabiliyor. Ebeveynlerin her konuda aynı düşünmesinin gerekmediği, önemli olanın ortak ilkelerde buluşmak ve çocuk karşısında tutarlı bir tutum sergilemek olduğu belirtiliyor. Çocukların teknoloji kullanımı, uyku saatleri, günlük rutinleri, disiplin ve sınırlar gibi konular ebeveynler arasında farklı yaklaşımlara neden olabiliyor. Bu farklılıkların ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleri, değerleri ve yetiştirilme biçimleriyle şekillenebildiği ifade ediliyor. Ebeveynler arasındaki tutarsız mesajlar, çocukların hangi kuralların geçerli olduğunu anlamakta zorlanmasına ve sınırları daha sık test etmesine neden olabiliyor. Asıl sorun farklı yöntemlerin uygulanması değil, ebeveynlerden birinin diğerinin koyduğu kuralları çocuğun önünde geçersiz kılması ve diğer ebeveynin otoritesini zayıflatması. Uzmanlar, çiftlerin kim haklı sorusu yerine güvenli ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek gibi ortak hedeflere odaklanmasını öneriyor. Çocukların yanında birbirlerini desteklemek, temel sınırlar konusunda ortak hareket etmek ve farklılıkları sakin bir şekilde konuşmak önem taşıyor. Aktif dinlemenin de ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirdiği belirtiliyor. Özellikle teknoloji kullanımı gibi çatışmaya açık konularda net kurallar belirlenmesi ve bu kuralların her iki ebeveyn tarafından kararlı biçimde uygulanması öneriliyor. Sağlıklı ebeveynlik her konuda aynı düşünmekten değil, farklılıkları kabul ederek çocukların duygusal güvenliğini korumaktan ve ortak bir ebeveynlik zemini oluşturmaktan geçiyor. Yolculuktan eve dönerken boş gelmeyin. Gönül dostu ve ailem Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetinden bir kesit Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında izleyiciyle buluştu. Paylaşımda yolculuktan dönen kişinin evine eli boş dönmemesi ve imkanı ölçüsünde bir hediye getirmesi tavsiye ediliyor. Mehmet Sait Kotku kaddesallahu sırrahu sohbetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biri yolculuktan döndüğünde ailesine bir hediyeyle dönsün anlamındaki tavsiyesine dikkat çekiyor. Paylaşımda hediyenin maddi değerinden ziyade hatırlamanın ve gönül almanın önemine dikkat çekiliyor. Hazırlanan özel videoyu Akremedya'nın sosyal medya hesaplarını takip ederek izleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Yağışın görüldüğü noktalarsa Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları. Ayrıca Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de yağış bekleniyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yağışların görüldüğü iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Nurdağ, Gaziantep, İznik, Mekece, İnebolu, Abana, Çatal, Zeytin güzergahlarında ve Tirebolu, Gümüşhane yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 1950'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programları yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Senedina ve mededina ve üsvetinel hasene Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. İnnallâhe, hiç şüphe yok ki Allah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, aziz ve celil olan Allah, la yuhibbul fahişel mütefahhiş. Fahişi de, mütefahhişi de hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah sevmez. Kimmiş bu fahiş ve mütefahhiş? Allah'ın sevmediği kimseler. Kimmiş bunlar? Fahiş, fahişeyi biliyorsunuz ne demek olduğunu. Fuhuş, fuhşiyat, günah ve kötü olan şeyleri yapmak demek. Fahiş de işte böyle müstehcen, kötü, günah olan, efendim, çirkin şeyleri yapan kimseye derler. Mütefahhiş, yine o da fuhşiyat kökünden geliyor. O da çirkin kötü işler yapmak kökünden, ama Arapçada tefaul babı, yani bu mütefahhiş, tefaul babından ismi fail. Bu bab da bir şeyi çok yapmak, külfetle yapmak, üstünde dura dura yapmak, ter dökerek, zahmet çekerek yapmak manasına geliyor. Mesela alime, bildi demek, bilmek demek Arapçada. Taalleme, bilmeyi elde etmek için gayret sarf etmek demek, zorlanmak demek, yani zorlayarak gayretle yapmak demek, çok yapmak demek. Efendim, mesela zekere, zikretmek demek, ama tezekkere, yani zikri tazik ederek, kendisini zorlayarak yapmak demek. Onun için demişler ki, zikru bit tezekkür, yani hakiki zikir haline ulaşması insanın, Allah'ı hep hatırlayan, hep seven, hep Allah aklından çıkmayan iyi bir insan olması için ne lazım? Zikru bit tezekkür, önce tezekkür lazım. Tezekkür ne demek? Zikri öğrenmek için biraz külfetli idman yapmak demek, yani zahmetli, zahmetini çekmek, çalışmak demek yani. Tefahuş da fuhşiyat yapan demek, ama bunu çok yapıyor. Artık bayağı, efendim, gayret sarf ederek yapıyor. İşi meslek haline getirmiş. Adam akıllı kapkara olmuş demek. Yani tutulacak yanı kalmamış demek. Ötekisi belki bir kere yapmıştır. Eyvah, sen fahiş bir hata işledin. Yani kötü, çirkin bir iş işledin. Tamam. Ama mütefahhiş, hatayı devamlı yapan. Yani artık onu iş edinmiş. İşi o yani. Hırsızlık mı hırsızlık, yankesçilik mi yankesçilik, küfürbazlık mı küfürbazlık, efendim, edepsizlik mi edepsizlik, mahallede namlanmış artık, beldede herkes yaka silkiyor demek yani. He. Allah böyle fuhşiyatı tek tük yapanı da, efendim, onu böyle iyice içine dalmış, çok yapanı da sevmez. Çirkin işi, kötü işi yapanı Allah sevmez. Ne yapacak? Fuhşiyatı yapmayacak. Neyi yapacak? Güzel şeyleri yapacak. İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemal. Bu da bir başka hadis-i şerif. Allah kendisi güzeldir. Güzeller güzelidir. Her türlü güzelliğiz. Güzelliğin sahibidir. Halıkıdır, malikıdır. Efendim, her şeyi güzeldir. En güzeldir. Esma-i Hüsna ne demek? En güzel sıfatlar demek. En güzel sıfatlar Allah'ındır. Her şeyin en güzeli Allah'ındır, Allah'tadır. Allah'ın sahip olduğu şeydir. İnnallâhe cemîlün, Allah çok güzeldir. Yuhibbul cemal, bir şeyin güzel olmasını da sever. Sen yani sözü güzel söylüyorsan sever, hareketi güzel yapıyorsan sever, konuşmanı güzel yapıyorsan sever, efendim, ticaretini güzel yapıyorsan sever, öğretmenliğini güzel yapıyorsan sever, öğrenciliğini güzel yapıyorsan sever, müritliğini güzel yapıyorsan sever, yani güzel, güzeli sever, güzel olan şeyi sever, efendim. Demek ki Müslümanın güzel yapması lazım her yaptığı şeyi. Onun için biz diyoruz ki her zaman, Müslüman yaptığı bir şeyi yapacak, tamam. Nasıl yapacak? Sevaplı işi yapacak, günahlı işi yapmayacak. Önünde yol çatallaştı. Şu taraf menfaatli, karlı, cebimde olacak ama günah. Bu tarafta öyle bir şey görünmüyor ama bu sevap, doğru olan yol bu taraf. Tamam, o tarafı yapacak. Sevabı işleyecek, sevaplı olanı, doğru olanı işleyecek. Efendim, günahlı şeyi işlemeyecek. Tamam. Bir de işlediğini de mükemmel ve güzel yapmaya çalışacak. Bak, ecdadımız şu yazı sanatını ne kadar geliştirmişler. Hattat diyoruz. Allah Allah, bu adam bunu eli titremeden nasıl yazmış bu kadar güzel? Buradan buraya böyle bir besmelenin sin harfini bir çekmiş, insan elinden çıkma bu. Ben bir yazı yazacağım derken daha işte ihtiyarlamadığım halde elim 40 defa titriyor imzamı atarken bile. Bu böyle besmeleyi bir çekmiş, öbür tarafa kadar bakıyorsun, dümdüz mübarek, nasıl çektin bunu? Çalışa çalışa oluyor. Güzel yapmayı öğrenmişler. Hüsnü hat sanatı diyoruz. Ne demek? Güzel yazı yazma sanatı. Batı dillerinden kaligrafi. Kali güzel demek. Rumcadan geliyor. Batıya geçmiş. Tikanis kalaisi derdi. Bizim komşular vardı böyle, benim Boğaziçi'nde oturduğum zaman, nasılsın, iyi misin? Kalaisi yani iyi misin? Kala güzel demek. Kaligrafi güzel yazmak demek. Efendim, yani bütün bu sözleri neden açtık? Allah çirkin, kötü, kaba, saba insanı sevmez. Efendim, neyi sever? Güzeli sever. Güzel olanı, her yaptığı işi güzel yapanı sever. Bunun için anlatıyoruz bunları. Sonra hadis-i şerifin devamı, yani bu, buna göre ne yapacağız? Dilimizi tutmasını ve temiz, güzel, iyi kullanmasını bileceğiz. Müslüman ağzından küfür çıkar mı? Çıkmaz. Kaba saba konuşur mu? Konuşmaması lazım. Konuşmaz. Sağa sola sataşır, hakaret eder mi? Yapmaz. Burnunu karıştırır mı? Yapmaz. Efendim bilmem böyle derbeder, perişan, pecmürde? Hayır. Fakir olabilir ama temiz olur. Derbeder olmaz. Dişleri sapsarı, kipkirli, ağzı kokuyor? Hayır. Tertemiz olur. Misvaklanır. Tırnakları uzun? Hayır. Tırnakları kesilmiş olur. Peygamber Efendimiz, efendim, yüzü güneş gibiydi ve çok güzel. Gören aşık olurdu Resulullah. Ama yanında misvak gezdirirdi. Dişleri için. Ayna gezdirirdi. Tarak gezdirirdi. Çok güzel kokuları çok sürerdi. Burada mescitlerde Kadir gecesinde sakalı şerifini ziyaret ediyoruz. Görüyoruz. Sakalına bakıyoruz. Kırmızım tıraklaşmış sakalı. Halbuki siyahtı sakalı, efendim işte sayılabilecek kadar beyazları vardı. Niye kırmızım tırak? O kadar çok koku sürermiş ki o öyle kırmızılaştırmış. Kitaplar öyle yazıyor. Efendim, güzel koku sürerdi. Geçtiği yerlerde kokusu kalırdı. Buradan Resulullah geçmiş diye millet bilir. Resulullah geliyor diye kokusundan bilirdi. Neden? Güzel koku. Hoş bir şey. Şimdi kadınlar sürüyor, erkekler sürmüyor. Müslümanların dişleri sapsarı, taş bağlamış, kirli. Nasıl olacak Müslüman? Her bakımdan vücuduna da dikkat edecek. Ben en çok şeyi acıyorum. Sigara içip de sıhhatlerini mahvedenlere acıyorum. Sıhhatlerini heba edenlere acıyorum. Efendim, kahvelerde o dumanın içinde saatlerce duranlara acıyorum. Vaktini boş geçirenlere acıyorum. Ya yapılacak çok iş var. İşte ne dedik? Mesela ormanlar tesis edelim. Git orada ağaç dik. Cumartesi, pazar atla arabaya. Ağaç dik. Ağaç sadaka-i cariyedir. Senin hayratın, hasenatın olacak. O dumanın içinde niye zehirliyorsun kendini? Senin yanına geliyor da geldiği zaman bile onun ceketinin kokusundan rahatsız oluyor insan. O kadar şey. Ne işi var orada? Sigara içmeyeni de böyle dumanlı kokladığı zaman hasta edermiş. Zararı dokunur. Hasılı çirkin, kötü, her şeyi bırakacağız. Her şeyimiz güzel olacak. Giyimimizden, kuşamımızdan, sıhhatimizden, dişimize, efendim, saçımıza, kılımıza varıncaya kadar her şey güzel olacak. Tamam. Çünkü Allah kötüyü, çirkini ve bunu böyle ısrarla yapmaya devam edeni sevmez. Devam ediyor hadis-i şerif. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihî. Şu Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Efendimizin yemin ediş şekillerinden birisi bu. Kendi adını öne sürüyor. Kendi adını kendisi söylüyor.
2: şu Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun. Ne demek? Yani insanı yaşatan kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Hayatımız kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah bir insanı yaşatmak murad etmişse ne yapar yapar yaşatır. Kimse öldüremez. Bin tane gangster, mafya çetesi peşine düşse onlar kahrolur, mahvolur. Allah bunu yaşatacaksa bunu kurtarır. Firavun Musa Aleyhisselam'ın peşine düştü öldürmek için. Kendisi gitti gümbürtüye. Kendisi denizde boğuldu. Allah Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesini istemediği için. Onun yaşamasını istedi. Firavun da cezalandırmak istedi. Cezasını vermek istedi. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın mucizelerini görüp ona iman ettik deyince, ben size gösteririm dedi Firavun. Ben size gösteririm, sizi öyle bir cezalandıracağım ki emsali görülmemiş bir ceza olacak. Sizin ellerinizi ayaklarınızı çapraz keseceğim. Sağ kolunu kesecek mesela, bir de sol ayağını kesecek. Tam yamultmak için yani. İkisini eşit de kesse zaten felaket ya. Sonra sizi hurma dallarına asacağım dedi. Ne yaparsan yap dediler. Biz Rabbimizin rızasını istiyoruz. Biz imanı anladık. Yanlış yolu, doğru yolu anladık. Senden korkmayız dediler. Ha, ne oldu? Firavun hepsini öldürmek istiyordu. Hepsini kesecekti. Kollarını, bacaklarını kopartacaktı. Ne oldu? Kendisi gitti. Allah bir insanı yaşatmak isterse ne yapar yapar yaşatır. Esbabını ihsan eder, yaşatır. 5 gün, 7 gün zelzelede yıkılmış evin altından sağ çıkartır. Kimisini de efendim sıhhat, afiyet içinde en emniyette dururken, yerde dururken öldürür. Anarşistler İstanbul'da kışlanın önündeki 2 askerciyi şehit ettiler. Belki bunların anneleri babaları dedi ki, iyi ki çocuğumuz Kars'ta askerlik yapmadı da İstanbul'da yapıyor dedi. Dememiş midir bunu? Belki demiştir. Karşılı çocuklar. İkisi de karşılı. Yani tam Doğu Anadolu'dan anarşinin olduğu yerler falan zor yerler. İyi ki İstanbul'a gitti. Hiç olmazsa bu

0: Ana akşam ıntıkasında askerlik yapmıyor. Şırnak'ta, Siirt'te, bilmem Diyarbakır'da askerlik yapmıyor. Emniyetli bölgede dememiş midir? Düşünmemiş midir? Düşünmüştür. Ama bak, o çocukların alnına şehitlik yazılmış. Nereye gitse olacak? Çare yok. Yani anarşi olmayan yerde de olsa efendim Allah öyle yazmış. Şehit olacak. Şehitlik onların genç yaşında alnına yazılmış. Tabii onları öldüren cezasını çekecek ama onun kaderi öyle işte. Öyle olmuş. Hatırlıyorum başka bir misal. İran'dan kaçtı bazıları. Rejime karşı, İran rejimine, Hümeyni rejimine karşı İran'dan kaçtılar oradan öldürülmekten. Sonra Antalya'da öldüler. Şurada İstanbul'da öldüler. Yani şunu demek istiyorum, yaşatan, öldüren Allah Celle Celaluhu. Onun için Peygamber Efendimiz şu canı, Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki, yani elinde olan kim? Allah. Allah'a yemin olsun ki derken böyle söylüyor. Tam teslimiyet. Her şeyin Allah'tan olduğunun tam şuuru. Ne kadar güzel. Ne kadar ibretli ifade. Allah hepinizden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Beyit. Beyit klasik Türk şiirinde iki mısradan oluşan temel nazım birimidir. Bu iki mısra mutlaka aynı vezinde yazılır ve çoğu

0: O zaman anlamca birbirini tamamlar. Bu nedenle beyit biçimsel bir birlik olmanın yanında anlamın yoğunlaştığı küçük bir şiir dünyasıdır. Beyit kelimesi Arapça beyt, ev, barınak sözcüğünden gelir. Bu ilişki tabii tesadüf değildir. Bir beyit iki mısranın yan yana duran iki oda gibi anlamı birlikte taşıdığı bir mana evidir. Klasik şiir bütünüyle beyitlerden oluşan bir düşünce mimarisi olarak görülmüştür. Klasik şiirde bazı beyitler şiirin yapısındaki konumuna göre adlandırılır. Matla şiirin ilk beyti, makta şiirin son beyti, mahlas beyti şairin adının geçtiği beyit. Beytül Gazel, Beytül Kasid, şiirin anlamca en güçlü beyti. Bu terimler beytin yalnızca bir ölçü birimi değil, şiirin estetik ağırlık noktası olduğunu gösterir. Fuzuli'den bir beyt, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylu kal imiş ancak. Fuzuli varlığın özü olarak ilahi aşkı gösteriyor bu beytinde. Evet, Şeyh Galip'ten bir beyt dinleyelim. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. İnsan kainatın özeti, varlığın göz bebeğidir. Şeyh Galip insanın kendi varlığını yaradandan ötürü değerli ve anlamlı görmesi gerektiğini hatırlatıyor.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Kemalettin Farisi ve Optik. ...14. asırda yetişen büyük matematik ve fizik alimi İbni Heysem'le aynı çapta, orijinallik yönünden ise ondan daha üstün görülen bir bilginimizdir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmamakla beraber 1267 yılında doğduğu, şimdiki İran'ın toprakları üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Daha önce genç yaşındayken üstün kabiliyeti ve gayretleriyle kendisini göstermiştir. Zamanının büyük din ve fen alimlerinden Kutbettin Şirazi'nin talebesidir. Hocasının kendisini Kitab-ül Menazire yönlendirmesiyle onun üzerine dikkatle eğilip satır satır inceledi. Sonra da güzel bir şerhini, yani yorumunu, açıklamasını yaptı. Bu çalışması ve bununla birlikte özel olarak ilgilendiği fiziğin temel konularından biri olan optik sahasındaki başarılı çıkışları onun sahasında daha da çok tanınmasını sağlamıştır. Özellikle optikle ilgili çalışmaları sırasında da kendinden önceki eserleri dikkatli bir şekilde tetkik etmişti. Ünlü fizik bilginimizin 1320 yılında Tebriz'de vefat ettiği bilinmektedir. Kemalettin Farisi daha çok cam üzerinde ışığın kırılması ile ilgili çalışmalarıyla kendini ilim dünyasına tanıtmıştır. Max Meyerhof, İbni Heysem'le Farisi'nin fizik ilmindeki çalışmalarının Öklit ve Batlamyus'u gölgede bıraktığını belirtir ve fen ilimlerini gerçekle buluşturup devamlı yükseltip aydınlattıklarını ve geliştirdiklerini söyler. Her biri üstün bir zeka eseri olan bu ilaveler, bir küre yüzeyinde ışığın yansıması, kırılışı, gökkuşağı, hale, karanlık oda gibi konuları içine almaktadır. Şeffaf ve billur kürelerde ışığın kırılıp yansıması hadisesini ele alırken, havada su buharı meydana getiren küçük ve milyonlarca su küreciklerine, güneş ışığının ulaşarak bunlarda kırılması ve muhtelif renklerin meydana gelip gökkuşağının nasıl oluştuğunu açıkladı. Ayın etrafında ay ışığı sebebiyle meydana gelen haleyi de yine aynı prensibe dayandırarak

0: olarak ele aldı, yapı ve teşekkülünü ilmi olarak açıkladı. Farisi'ye gelinceye kadar gökkuşağının meydana gelişi hakkında anlayış ve bilgi seviyesi ışığın karanlıkta imtizac etmesi şeklindeydi ve aralarındaki orantıya göre de muhtelif renkler meydana geliyor sayılıyordu. Bugün bilindiği gibi ışığın kırılması ve yansıması olayı renk tayflarının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Kemalettin Farisi, cam küre üzerinde yaptığı deneyler içerisinde yağmur damlalarında ışığın kırılması ve takip ettiği yolu da tespit etmiş ve bu tespiti onu gökkuşağının birinci ve ikinci derecede oluş şeklini açıklamaya götürmüştür. Yaptığı tüm çalışmalara Tenkihul Menazirul Zev'il Ebsar vel Besair adını koydu. Menazir yani optik ilmi ona göre idrak ettiği şeyler itibariyle görme organının durum ve özelliklerini inceleyen, konularını tespit eden bir ilim dalıdır. Başlıca şu konuları ele alır. Gözün yapısı, görme olayı ve görünen şeyler, ışık ve renklerin incelenmesi, katı ve şeffaf cisimler ile ışık arasındaki münasebetler. Farisi bütün bu konuları incelerken matematik ve mantık metotlarını kullanarak ilmi açıklamalarda bulundu. Kemalettin Farisi matematik, cebir, optik ve genel anlamda fizik ilimleri sahasında kendinden sonraki bilim adamları için çok önemli eserler bıraktı.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun, gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından 2 mi kılarız, 4 mi kılarız, 6 mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım, öyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
0: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya

Görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hıcr'da emre aykırı hareket eden iki süvarinin başına gelenler. Ebu Hümeyt Es-Saidi der ki, Hıcr'da akşamladığımız sıradaydı ki Resulullah Aleyhisselam, bu gece üzerinizde şiddetli bir kasırga kopacaktır. Sizlerden hiçbiriniz yanında arkadaşı bulunmadıkça ayağa kalkmasın. Yanında devesi bulunan da devesinin dizini bağlasın buyurdu. Hemen kalkıp develerimizin dizlerini bağladık. Gecenin ilk sıralarındaydı ki şiddetli bir kasırga esmeye ve ortalığı alt üst etmeye başladı. Savaş erleri Resulullah Aleyhisselam'ın emrine göre hareket ettiler. Hiçbir kimse yanında arkadaşı bulunmadıkça olduğu yerden kalkmadı. Ancak Beni Saidelerden iki kişiden birisi bir hacet için, diğeri de devesini aramak için gitmişti. Haceti için giden gittiği yerde boğmacıya tutuldu. Devesini aramaya gideni ise kasırga sürükleyip tayyilerin iki dağına attı. Bunların başına gelenler Resulullah Aleyhisselam'a haber verildi. Resulullah Aleyhisselam, ben sizi yanında bir arkadaşı bulunmadıkça bir yere gitmekten men etmedim miydi buyurduktan sonra, yolda boğmacıya tutulan adam için dua edince adam iyileşti. Tayyi dağlarına kadar sürüklenip giden öbürünü ise, Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndüğü zaman Tayyi kabilesi Resulullah Aleyhisselam'a gönderdiler. Su sıkıntısına düşen süvari birliğinin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın duasıyla yağmura kavuşmaları. Hıcr'da sabahladıkları zaman yanlarındaki su kaplarında bir damla bile su kalmamıştı. Susuzluktan Peygamberimiz Aleyhisselam'a şikayetlendiler. Hazreti Ömer der ki, konak yerlerinden bir yere konduk ve orada dayanılmaz bir susuzluğa uğradık. Susuzluktan boyunlarımız kopacak sandık. Adam çıkıp su aramaya gidiyor, su araya araya boynunun koptuğunu sanacak dereceye gelmedikçe geri dönmüyordu. Hatta adam boğazladığı devesinin işkembesindeki tersini sıkıp suyunu bile içiyordu. O sırada Ebu Bekir, ''Ya Resulallah, hiç şüphesiz Allah senin duanı hayırla karşılar, bizim için dua et.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Sen benim bunu yapmamı istiyor musun?'' diye sordu. Ebu Bekir, ''Evet.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Daha ellerini indirmemişti ki gök eğilmeye ve hava kararmaya başladı. Yüce Allah hemen bir bulut gönderdi, yağmur yağdırdı. Yüce Allah, Peygamber Aleyhisselam'ın duası üzerine gönderdiği buluttan yağdırdığı yağmurla halkı suya kandırdığı gibi yanlarındaki su kaplarını da doldurmuş, su ihtiyaçlarını karşılamıştı. Yağan yağmur yeryüzünden ancak bir kısmına düşmüştü. Hazreti Ömer, dönüp baktığımızda yağmuru ordugâhtan öte geçmiş bulmadık demiştir. İslam askerleri yanlarındaki bir münafığa, yazıklar olsun sana, bundan sonra daha ne kaldı ki hala inanmıyor, inanmamakta devam ediyor.

0: Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba efendim. Son bölümümüzde veda haccını okuduk. Allah Resulü sanki her adımda ümmetini kendisinden sonra olacaklara karşı uyarmak için hutbe irade ediyorlardı ve sonunda Medine'deler. Rum illerine Şam'ın Belka taraflarına bir ordu tertiplemek emri verilmiştir. Kumandaya da şehit babanın aynı sahada intikamını almaya memur delikanlı oğlu Üsame layık. Babanın şehit olduğu yere git ve düşmanı atlarınıza çiğnet. Ebu Bekr, Ömer, Said ve Ebu Ubeyde gibi büyükler hep sefere memur. Rebiülevvel ayına 1 veya 11 gün kala verilen bu emir, Peygamberler Peygamberinin rahatsızlıkları içinde, rahatsızlıklarının başlangıcı içinde. Daimi tesbih, tenzih, istiğfar. 11. yıl Safer ayının 3. çarşambasında gece Baki mezarlığına gidip orada Meymune Hazretlerinin evine döndüler. Hafif bir kırıklık ve baş ağrısı. Allah'ın Resulü rahatsızlıklarının ilk 5 gününü, yani çarşambadan pazartesine kadar 1. safhasını Hazreti Ayşe'den başka muhtelif zevcilerinin yanında geçirdiler. Pazartesi günü kendilerini öbür pazartesiye kadar takip edecek olan rahatsızlıkları derinleşince, zaten günü gelen Hazreti Ayşe'nin hücresine çekilmek üzere zevcelerinden izin istediler. Hazreti Ali ile Hazreti Abbas kollarına girdi. Allah'ın sevgilisini, sevgili zevceleri Ayşe'nin hücresine götürdüler. Sahabiler doğup batan güneşin rengini büsbütün uçup görüyor. Üzerlerinde ağır bir halsizlik. Yine en yakınlarından iki sahabinin kolunda mescide girdiler, minbere çıktılar. Allah kullarından birini dünya ile kendi yakınlığı arasında serbest bıraktı, kul da Allah'ı seçti. Ebu Bekr ağlıyor. Anam babam, her şeyim sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sahabiler haşyet ve dehşetle birbirine bakışırken

Allah'ın sevgilisi devam ettiler. Sohbetiyle, sevgisiyle, malıyla, canıyla bana insanlar içinde en büyük yardımcı Ebu Bekr oldu. Eğer dünyadan bir dost seçmek gerekseydi Ebu Bekr'den başkasını bulamazdım. Fakat onunla aramdaki sadece İslam kardeşliğidir. Ve heybetler içinde ilave buyurdular. Bugünden sonra mescide açılan kapıların hepsi kapansın. Yalnız Ebu Bekr'inki açık kalsın. Son emanet de Ebu Bekr'e verilmiş oluyordu. Eynaz, kimin arkasına vurdumsa işte arkam, gelip vursun. Kimin benden alacağı varsa işte malım, gelip alsın. Öğle namazı kılındıktan sonra yine minbere çıkıp aynı sözü tekrarladılar. İşte arkam, işte malım. 3 dirhem alacak iddia eden biri çıktı. Hemen ödediler. Arap Yarımadası'nda tek müşrik bırakılmamasını ve elçilere saygı gösterilmesini emir buyurdular. Allah'a ısmarladık. Ve Hazreti Ayşe'nin hücresine döndüler. Şehit peygamber. Baş ağrısı ve yüksek ateş. Ateşleri o kadar yükseliyor ki bir leğenin içine oturup başlarından 7 güğüm dolusu su döktürüyorlar. Soğuk su banyolarıyla ancak bir müddet rahat edebiliyorlar. Üzerlerindeki havluya elini değdiren, ''Ey Allah'ın Resulü, ne garip, ne yüksek hararetin var.'' diyor ve karşılığı alıyor. ''Biz böyleyiz, bizim üzerimizde bela şiddetli olur, ecrimiz de ona göre.'' Hadis meali, belanın en büyüğü nebilere, sonra velilere, daha sonra derece derece Allah'a yakın olanlara isabet eder. Yanı başlarında bir kap su, hararetten kavrulan mübarek ellerini ikide bir suya sokuyorlar ve yüzlerini siliyorlar. Mukaddes dudakları kıpırdıyor. ''Allah'ım, ölüm anında sekeratımı kolaylaştır.'' buyuruyorlar. Hayber'de birkaç yıl evvel yediğim zehirli etin acısını bütün yakıcılığıyla içimde duyuyorum. Acısından kalp damarım kopuyor. İbn-i Mesud, Allah'ın Resulü Hayber'de yediği zehirli etin tesiriyle şehit gitti. Sahabiler sokakta, evde, bilhassa mescidin etrafında baş başa ve uçuk benizli. Sahabiler 2 büklüm düşünmekte. Hüngür hüngür ağlayanları da var. Ebu Bekr ve Abbas ensardan birçoğunun ağlaştığını gördüler. Niçin ağlıyorsunuz? Allah Resulü'nün bizimle meclislerini düşünüyor ve ağlıyoruz. Allah'ın Resulü sahabilerinin haberini alınca biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra kalktılar. 2 yardımcının ortasında mescide gittiler. Minberin ilk basamaklarındalar. Başlarında bir tülbent. Allah'a hamd ve tane tane hitap. Ey insanlar! Bana denildi ki, siz peygamberin öleceğinden korkuyormuşsunuz. Benden evvelkilerden biri kaldı mı ki ben kalayım? Biliniz ki ben Rabbime gidiyorum. Siz de ona gideceksiniz. Kitap. Sizi muhacirlere hürmet göstermeye ve onları aziz tutmaya davet ederim. Kitap. Sizden ensara riayet etmenizi ve onları aziz tutmanızı isterim. Kitap. Allah kimsenin acelesiyle acele etmez. Ona galip gelmek isteyen mağlup olur. Hitap. Benimle Kevser havuzunun başında buluşmak isteyen elini ve dilini kötülükten sakınsın. Hitap. Ey insanlar! Bilin ki günah Allah'ın nimetlerini döndürür. Doğru yolda olan halkın idarecileri de doğru olur. İsyanda olanların idarecileri ise zulümde olur. Ve o güne kadar her ezan sesinde yataklarından çıkıp namaz kıldıkları ve yine hücrelerine döndükleri mescitten zahiri olan cismani imamet vazifelerine bir daha avdet etmemek üzere çıktılar. Emir: Ebu Bekir'e haber verin, namazı o kıldırsın. Ayşe yalvardı. Babam çok rikkatli insan, ayetleri okurken hıçkırıklar içinde kalıyor. Ebu Bekir'e haber verin, namazı o kıldırsın. Fakat ey Allah'ın Resulü, emir aynen 3. defa tekrar edildi. Ebu Bekr peygamber mescidinde imam mevkiinde, Hazreti Ayşe baş uçlarında. Allah'ın sevgilisine Kur'an'ın tesirli surelerinden okuyup üflüyor ve Allah Resulü'nün ellerini alıp onlara mübarek başını meshediyor, tebessüm ediyorlar. Hazreti Ayşe, kardeşim Abdullah hizmete geldi. Allah'ın Resulü göğsüme dayanmış dinleniyordu. Abdullah'ın elinde taze bir misvak. Allah'ın Resulü misvaka baktılar. Misvaka alıp yumuşattım ve kendilerine verdim. Dişlerini misvakladılar.
O güne dek bu

0: kadar güzel, bu kadar zarif diş olduklarını hatırlamıyorum. Birdenbire hatırlarına geldi. Hepsi 7 altınımız olacak, sadaka edin. Ve bayıldılar. Ayılınca altınları isteyip fakirlere gönderdiler. En yakınları başuçlarında, bütün Medine ağlıyor. Sık sık bayılıyorlar. Bu hali görenler kendilerine göre bir hastalık teşhisi koydu ve iyi geleceğini sandıkları ilacı Allah Resulü'nün ağzına döktüler. Baygınlıkları geçince ilaçtan o kadar tiksindiler ki evde bulunup da o ilaçtan bana vermeyin emrini dinlemeyen herkese ondan tattırdılar. Başları Hazreti Ayşe'nin göğsünde dipsiz semaya bakıyorlar. Babana sen acı bugün. Kalem kırtas hadisesi. Bir aralık bir emir verdiler. Benden sonra dalalete düşmemeniz için size bir şeyler yazdırayım. Ve kalem kırtas getirilmesini istediler. Dalgın yatıyorlar. Huzurlarında ev halkı ve büyüklerinden birkaç sahabi. Bazıları fısıldadı. Allah'ın Resulü rahatsızlıklarının tesiri altında. Bize Allah'ın kitabı yeter. Ayrıca emre lüzum var mı? Yine bazıları dedi. Muhakkak istediklerini yerine getirelim. Yazdırsınlar. Arzularının dışına çıkmayalım. Bir hikmet vardır. Fısıltılar uzadı ve ağanın nezaketi örselenir gibi oldu. Hiç değilse soralım dediler. Acaba emirlerini dalgınlık halinde mi verdiler? Başuçlarına yaklaştılar. Beni halime bırakınız. Şimdi bulunduğum mevki beni çağırdığınız yerden daha hayırlı. İleride bu Allah Resulü'nün istediğini yerine getirmemiş olmak meselesi büyütülecek ve peygamber evinin mensuplarıyla başkaları arasında çekişmelere alet edilecek. Şu sözü, bize Allah'ın kitabı yeter sözünü Hazreti Ömer'e atfediyorlar. O anda Ömer'in ümmetçe takat getirilemeyecek bir emir çıkmasından çekindiğini söylüyorlar. Zira peygamber emri hemen naslar mazmumesinin içine giriverecektir. Son dakikada Allah Resulü'nün susmalarını da Ömer'i tasdik manasına alıyorlar. Yazdırmak istedikleri şey bir sır olarak kaldı. Esrar Allah'ın. Peygamber mescidinin etrafında küme küme sahabi ve ordu hazırlığı. Herkes ve her şeyi düşünüyor. Demircinin havada çekici ve askerin elinde mızrağı düşünüyor. Hastalıklarının başında tertiplenmesini emrettikleri ve garp dünyasına yönelttikleri ordu, bütün gönüllere hakim, sabit fikir baskısını hissettirmek istercesine hazırlanıyor. Medine dışındaki ordugah arı kovanı. Mızraklar çatılmış, kılıçlar bileniyor, yaylar geriliyor. Başlarında Allah Resulü'nün sevgisiyle Bahtiyar, genç kumandan Üsame. Mescitte son hitabelerini verirken ondan da bahsetmişlerdi. Üsame'yi başbuğ seçtiğim için sözler dönüyormuş. Bu ne demektir? Daha evvel babası Zeyd'i emirliğe tayin ettiğim zaman aynı sözler oldu. Yemin ederim ki Zeyd emirliğe layıktır. Oğlu da layık. Onlar benim en sevdiklerimden. Üsame'ye saygı gösteriniz. Bütün Medine susuyor ve düşünüyor. Dallar sarkık, başlar sarkık, güneş kopacak gibi sarkık. Her şey susuyor ve düşünüyor. Derin ve ince Fatıma'yı en derin ve en ince hisle sevdikleri mübarek kızlarını istediler. Fatıma, rahatsızlığın ilk gününden beri sanki bir hayal gibi gidip geliyor. Köşelerde bekliyor, kuytularda düşünüyor ve hiç konuşmuyor. Fatıma'yı yanlarına çektiler. Yaklaşmasını, kulaklarını dudaklarına kadar yaklaştırmasını işaret ettiler. Fatıma başını Allah sevgilisinin dudaklarına kadar indirdi. Bir fısıldı. Fatıma'nın yüzünde tırmık tırmık acı. Bir daha kendilerine doğru çektiler ve yine yavaşçacık bir şeyler söylediler. Bu defa Fatıma'nın yüzünde derin bir rahatlık, huzur, saadet. Evvela ben ölmek üzereyim demişler, sonra da bana ilk kavuşacak sensin buyurmuşlar. 6 ay sonra en genç çağında babasına, Allah'ın sevgilisine kavuşacak olan derin ve ince Fatıma. Dalgın yatıyorlar. Genç başbuğ Üsame geldi. Başuçlarına yaklaştı, gördüler. Üsame'ye bir şey söylemediler. Fakat mukaddes ellerini yükseğe kaldırıp durdular. Sonra Üsame'nin üzerine sürdüler. Ona dua ettikleri anlaşıldı. Garp dünyasına yöneltilen ordunun genç başbuğu, Üsame'ye sessizce dua ettikleri gün pazardır ve artık bu ayrılıklar, eksiklikler ve fanilikler dünyasında bir günleri daha kalmıştır.
1: Okudukça eser çöle inen nur.

Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten İmam Tirmizi'nin rahmetullahi aleyh rivayet ettiği ve hadisin hasen dediği Efendimizin hadisini okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki badiru bil a'mal seb'an, salih amelleri yapmaya koşuşun, yarışın, gayret edin. Yedi taneden önce, yedi şey gelmeden önce. Hel tentazırune illa fakran münsiya. Siz her şeyi unutturan fakirliğin gelmesini mi bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan fakirlik geldi mi? Bir şey yapamazsınız ki, yapacaksanız şimdi elinizde fırsat varken yapın. İnsana ne yapacağını şaşırttıran, yapacağını unutturan fakirlik gelmeden yapın. Bir, fakren münsiyen. İkincisi, evgınen mutkiyen. Yoksa zenginlik gelmesini mi bekliyorsunuz? Zenginlik geliverir, o zaman namazı, niyazı, camiyi, ibadeti, taati belki unutursunuz. Böyle bir durum da tehlike, o da gelmeden önce. Ev maradan müfsiden, yoksa ahvalini insanın bozan bir hastalığın gelmesini bekliyorsunuz? Hastalık geldi mi, keyifli zamanındaki gibi olmaz işler, yapamaz yapacağı şeyleri. O gelmeden yapın. Ev her hemen müfenniden, yoksa insanı düşkünleştiren ihtiyarlığın mı gelmesini bekliyorsunuz? Ne yapılırsa ihtiyarlık gelmeden yapılır, gençlikte yapılır. Onun için acele edin.

Çünkü sureti haktan görünecek. Günahları sevap gibi gösterecek. Cehennem yolunu cennet gibi gösterecek. Büyük insanları, kalabalıkları aldatacak, saptıracak. Ona aldanmaması için bütün peygamberler ümmetlerini ikaz etmişler. Aman sizin zamanınızda, sizin torunlarınız zamanında Deccal geliverirse gözünüzü açın. Deccal'ın aldatmalarına kanmayın. Gösterişlere aldanmayın. Efendim Allah yolundan sapmayın diye şey yapmışlardır. Yoksa Deccal'dan sonra daha bir tane daha var. Evis sa'a. Yoksa kıyametin kopmasını bekliyorsunuz. Yani niye amel etmiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Bunları mı bekliyorsunuz? Bunlar gelmeden yapacağınızı yapın. Sevapları kazanın. Allah'ın rızasını elde edin. Yoksa kıyametin kopmasını bekliyorsunuz en sonuncu. Ve sa'atü edha ve emerru. Kıyamet daha müthiştir, korkunçtur ve daha acıdır. Kıyamet çok korkunç bir haldir. Her yerde olacak. Yıldızlar sapur sapur dökülecek. Ay güneş birbirine kavuşacak. Efendim yer gök yarılacak. Denizler yarılacak. Yani kıyameti mi bekliyorsunuz? Bunları mı bekliyorsunuz? Bunlar gelmeden amali saliha işlemeye elinizde imkan varken şimdiden acele edin. Tehir etmeyin. Çünkü muhterem kardeşlerim, en insanı aldatıcı duygulardan bir tanesi nedir? Tehirdir. Hayırlı bir işi geç yapmaktır. Buna tesvif derler. İleride yapacağım. Sefe efal. Yarın yapacağım, öbür gün yapacağım, sonra yapacağım. Bu çok aldatır insanı. Namaz kılacak mısın? Hadi kılalım. Kılacağım, sonra kılacağım. Kılacağım, kılamaz. Tevbe edeceğim, sonra edeceğim. Tevbe edemez. Hacca gideceğim, gidemez. Ölüm gelir. Borçlu gider. Vereceğim, veremez. Fakirlik gelir. Ve anhu radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerif yine Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sahih İmam Tirmizi rivayet etmiş ve kâle hadisun hasen. Hasen hadis. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz eksiru zikre hazimil lezzat. Lezzetleri kesiveren, lezzetleri yok ediveren, ölümü çok anın, çok hatırlayın, aklınızdan ölümü çıkartmayın. Çünkü geliverir, her şey biter. Bitiverir. Şu gün ölüverseydik ne olacaktı? Bu halimizle gidecektik işte. Borcumuzla, alacağımızla, işimizle, gücümüzle, efendim koyun alacaktık, bilmem dükkanın borcunu ödeyecektik, bilmem ne. Geçmiş olur, bitti. Ölümü çok anın, lezzetleri kesip yok ediveren, bitiriveren ölümü çok anın dedi Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Yani mevut, yani bu hazimil lezzat, lezzetleri kesenden maksat nedir? Ölümü kastetti. Ölümü çok anacağız. Ölüm geliverir, haber vermez, ne zaman geleceği belli olmaz, genci ihtiyarı ayırmaz, bazen bebeğe bile gelir. Bazen pehlivana gelir, bazen padişaha gelir, bazen zengine gelir. Sıhhate bakmaz, paraya bakmaz, mevkiye bakmaz, yaşa bakmaz, geliverir. Azrail aleyhisselam kimi alacak belli olmaz. Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm. Üzmek eski Türkçe'de koparmak demek. Halkı bostan tarlası gibi edinmiş Azrail aleyhisselam geliyor, olgunlaşanı koparıp götürüyor. Karpuza pat pat vururlar. Kurt kopartıp götürür. Gitti karpuz. Böyle. Sonuncu hadis-i şerif an Übey ibn Ka'bir radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ zehebe sülüsül leyli kâme fekâl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn Ka'b'ın rivayet ettiğine göre gecenin üçte biri geçince kalkardı ve derdi ki ya eyyühennâs. Gecenin üçte biri ne zamandır? Akşam gecenin başlangıcıdır. Akşam ezanı Allahu Ekber dedi mi gece başladı. İbtidaul leyl, ezanul magrib. Akşam başladı. İntihaul leyl, gecenin sonu ne zamandır? İmsak kesilmesi. İmsak zaten oruçtan kendisini tutması demek insanın yemekten. İmsak vakti. Yani fecri sadık. Yani şimdi saat kaç oluyor aşağı yukarı? 3'ü

çeyrek geçe filan. Akşam kaçta oluyor? 7. 7'ye 10 kala. 3 ile 7 arasında gecedir. 3 diyelim geceyi. 3'ü geçiyor biraz. Ötekisinde 7 diyelim. Kaç oluyor? 7, 5 daha 12, 3 daha

Üzkürullah. Allah'ı zikredin. Allah'ı ziyad edin, zikir yapın. Câetir râcifetü tetbâuhar râdife. Yani her şeyi sarsacak olan surun üfürülmesi gelip çattı demektir. Kıyametin kopması yakındır demek istiyor. Zikredin yani, kıyamet yakındır demek istiyor. Câel mevtü bimâ fîhî, câel mevtü bimâ fîhî. İçindeki ahval, üzüntüler, korkularla beraber ölüm de geldi demektir. Her zaman etrafımızda dolaşıyor. İki defa söylemiş bunu. Kultu ya Resulallah, inni üksirü salate aleyke fekem ec'alü leke min salati. Übey ibn-i Ka'b bu nasihatleri duyduğu için demiş ki Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, ben sana salatü selamı çok yapıyorum. Çok salatü selam ediyorum sana, salatü selam söylüyorum. Ne kadar yapayım salatü selamımı? Fekem ec'alü leke min salati. Salatü selamı ne kadar yapayım? Fekale ma şi'te. İstediğin kadar. Kultu rubu. Ne kadar yapayım yani? Dörtte biri kadar mı yapayım? Meşguliyetimin dörtte bir kadar mı sana salatü selam mı yapayım? Kale maşite fe inzifte fehuve hayrülleke. İstediğin kadar yap. Ama daha arttırırsan bu senin için daha hayırlıdır. Salatü selam daha çeker. Kultu fen nısf. İbadet ve zikir faaliyetlerimin yarısını mı zikir yapayım? Maşite fe inzifte fehuve hayrülleke. İstediğin kadar yap ama daha da arttırırsan bu senin için daha hayırlıdır. Çünkü bir kere salat edene Allah 10 salat ediyor. Resulullah indinde insanların en evlası, sevgilisi, sevimlisi kendisine salatü selamı en çok eder. Kultu fessülüseyn, üçte ikisini vaktimin tahsis edeyim, ibadet zikir vaktimin. Kâle maşi itefe inzitte fehüve hayrülleke. İstediğin kadar yap ama daha da arttırırsan daha iyi olur. Kultu ec'alü leke salati külleha. Bütün hep sana salatü selam geçirerek mi zikrimi yapayım? Kale izen tükfa hemmüke. Yani öyle yaparsan o zaman tasaların karşılanmış olur. Gayretinin mükafatı verilmiş olur. Ve yuferü leke zembüke. Günahların mağfiret olunur dedi. Demek ki salatü selamı Müslümanın Peygamber Efendimiz'e yapabildiği kadar çok yapması lazım. Hele hele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiği halde ona salatü selam bile getirmeyen insanlara ne demeli Müslümanım deyip de. Salatü selamı ne kadar çok yaparsa o kadar tasası dağıtılıyor. Gamı kederi gidiyor, günahı affı mağfiret oluyor. Yani başka bir şey istemese bile Allah salatü selam getirdi diye ona mükafatını veriyor. O halde Efendimiz'e salatü selamı çok yapalım.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin. Onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun Suresi ile birlikte iki İhlas anlamında İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında Muavvizat adlarıyla da anılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas suresini okumuştur. İhlas suresinde öz olarak tevhid inancı anlatılır.

0: De ki, O Allah birdir. Allah Samed'dir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hayyu Kerim Allah, arz eyle cemalini. Ey iki cihanda şah, arz eyle cemalini. Bu hasta dili şehadet, cezbeyle bir şehadet, vaslın ile abadet, arz eyle cemalini. Oldu gözümüz giryan, hem ciğerimiz bir yan, eyle kerem o ihsan, arz eyle cemalini. Kıl aklımızı zahil, ta kalmaya hiç hail, Rabbim bize velhasıl, arz eyle cemalini. Eyler bu senayi, ah, ihsanın umar hergah, lütfet ana, ya Allah, arz eyle cemalini.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba sevgili Akra FM dinleyenleri. Erenler Kervanı'nda bugünkü misafirimiz Molla Fenari Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı ve Büyük Veli. İsmi Muhammed olup babasınınki Hamza'dır. Nisbeleri Rumi ve Fenari, lakabı Şemsüddin'dir. 1350 senesinde Fener köyünde doğar, bu köyde doğması veya babasının fenercilik sanatıyla meşguliyetinden dolayı Fenari nisbetiyle meşhur olur. Babası Muhammed Hamza zamanının büyük velilerindendir. Molla Fenari küçük yaşta babasından tasavvuf yolunu öğrenmeye başlar. Mevlana Alaaddin Esved, Şeyh Cemalettin Aksaray'ı, Şeyh Hamidüddin Kayseri'den ve zamanında bulunan diğer birçok büyük alimden ders okur. İlim tahsili için Mısır'a gider, orada bulunan meşhur Hanefi fıkıh alimi Kemaleddin Berberti'den ilim öğrenir değerli dinleyenler. Molla Fenari, İskender tarihini nazmeden meşhur şair Ahmedi ve Tıpta Şifa kitabının sahibi Tabip Hacı Paşa ile birlikte Mısır'da Ekmeleddin Berberti'nin huzurunda ders arkadaşıydılar. Bir gün bir veliyi ziyarete gitmişlerdi. Bu zat onlara bakıp Mevlana Ahmedi'ye, "Sen vaktini şiirde harcarsın." Hacı Paşa'ya, "Sen ömrünü tıpta harcarsın." Molla Fenari'ye ise, "Sen de din ve dünya reisliğini, ilim ve takvayı birlikte bulundurursun." buyurdu. Gerçekten de bu zatın buyurduğu gibi oldu. Din ilimleri yanında fizik, matematik ve astronomi de öğrenen Molla Fenari, tasavvufta yüksek derecelere kavuştu.

Orada da ders verip talebe yetiştirir değerli dinleyenler. Burada Yakubi Asfar ve Yakubi Esvet gibi zatlar ondan istifade edip ilimde yüksek dereceye ulaştılar. Molla Fenari bu iki talebesiyle daima iftihar ederdi değerli dinleyenler.

devam etti. İki oğlu da kendisi gibi alim olarak yetişti. Onlar da Bursa'da kadılık yapmışlardır. Molla Fenari, uzun zaman Bursa'da kalan ve Somuncu Baba diye tanınan Hamidi Aksaray'dan da ilim ve feyz aldı. Büyük bir veli ve yüksek alimlerden olan Somuncu Baba, önceleri Bursa'da yaptırdığı fırında pişirdiği ekmekleri satarak geçinirdi. O sırada Molla Fenari de Bursa'da kadılık yapıyordu. Somuncu Baba'nın ilimdeki ve velilikteki üstünlüğünü bilenlerdendi. Sultan Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Ulu Cami'yi inşa ettirmeye başlamıştı. İnşaat sırasında camide çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını Somuncu Baba karşılamıştı. Caminin inşası bittiğinde açılış günü cuma hutbesini okumak üzere padişahın damadı, büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan Hazretlerine vazife verilmişti. O gün orada Molla Fenari ile beraber büyük bir alim topluluğu da vardı. Tam cuma vakti gelince Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanımızın büyüğü burada bulunurken bizim hutbe okumamız edebe uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık zat şu kimsedir." diyerek Somuncu Baba'yı işaret etti. Şöhretten son derece sakınan bu büyük veli, padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan'ın yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp benim halimi ele verdiniz?" dedi. Emir Sultan da, "Sizden daha üstün bir kimse göremediğim için böyle yaptım." cevabını verdi. Cemaat hayret içinde kalmıştı. Somuncu Baba'nın okuyacağı hutbeyi merakla beklemeye başladılar. Minbere çıkan Somuncu Baba öyle güzel bir hutbe irat buyurdu ki o zamana kadar cemaat böyle bir hutbeyi hiç kimseden dinlememişti. Hutbede ulemadan bazısının Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkilatı bulunmaktadır. Onun için bugünkü hutbemizde bu surenin tefsirini yapalım buyurdu. Fatiha suresinin 7 türlü tefsirini yaptı. Bu konuda nice hikmetli sözler beyan eyledi. Herkes hayret içinde kaldı. Bursa'da onun büyüklüğünü anlamayan kalmamıştı. Başta Kadı Molla Fenari, "Somuncu Baba önce bizim bu surenin tefsirindeki müşkilimizi halletti. Çünkü Fatiha'nın birinci tefsirini bütün cemaat anlamıştı. İkinci tefsirini cemaatin bir kısmı anladı. Üçüncüsünü anlayanlar çok azdı. Dördüncü ve sonraki tefsirlerini içimizde anlayan yok gibiydi." demekten kendini alamamıştı. Namazdan sonra hemen evine giden Somuncu Baba'yı ilk ziyaret eden Molla Fenari oldu. Bu ziyaret sırasında ona, "Efendim, bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat anlayamadığım bazı yerleri vardı. Bu hutbenizle anlayamadığım yerleri açıklamış oldunuz. Sizin talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum." deyince Somuncu Baba ona teveccüh edip dua eyledi. Molla Fenari çok feyiz ve marifetlere kavuştu. Yazdığı tefsirlerinde bu ince marifetleri beyan eyledi. Bir cilt büyüklüğündeki Fatiha suresi bu ince bilgilerle doludur. Bu hadiseden sonra büyüklüğü herkes tarafından anlaşılan Somuncu Baba, "Sırrımız ifşa oldu, herkes bizi tanıdı." diyerek Bursa'dan ayrılmak istedi. Bir sabah erkenden Gemes Paşa Medresesi'nden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu haber alan Molla Fenari, koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yalvardı, ricalarda bulundu. Fakat kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini talep etti. Bu çınarın yanında Bursa'ya dönerek feyizli ve bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti. Birbirlerine veda ederek ayrıldılar. 1419 yılında ilk defa Hicaz'a gidip hac yaptı değerli dinleyenler. Hacdan dönerken Mısır Sultanı Melik Müeyyid, Mısır'da kalarak ders vermesini rica etti. Bir müddet kalıp ders okuttu. Birçok ulema ve evliya ile sohbet etmiş ve çeşitli meseleleri muhasebe ve müzakere etmişlerdir. Bu yolculuğu esnasında Kudüs-i Şerif'i de ziyaret etmişti. Çelebi Sultan Mehmet Han davet edince Bursa'ya geldi.
Bu haccında Medine-i Münevvere'deyken

Karaman Bey'in kızı Gül Hatun'la evlenerek iki oğlu, iki de kızı oldu. Sonra Osmanlı Sultanı'nın daveti üzerine tekrar Bursa'ya geldi ve eski hizmetlerine

0: orada vefat eden Büyük Veli Şah-ı Nakşibend'in halifesi Muhammed Parisa'nın cenaze namazında bulundu. 1424 yılında Sultan II. Murat Han onu ilk Şeyhülislam olarak tayin etti. Bu vazifeyi adalet ve hak üzere 6 sene yaptı. Devletin mühim işlerinde sultanlar ve devlet adamları kendisiyle istişare ederek ilminden ve isabetli görüşlerinden istifade etmişlerdi. Ders okutması yanında fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini dahi kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap edilmişti. Kadı Molla Fenari huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şehadetini İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek 5 vakit namazı cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Bursa'da müderrislik ve kadılık yapan Molla Fenari, kazazlık yani ipekçilik yaparak da nafakasını temin etmeye çalıştı ve kazandığı paralarla çok hayrat ve hasenatta bulundu. Kalede, Manastır mahallesinde ve Debbaklar semtinde olan mescitlerle Pınarbaşı'ndaki Darül Hadis onun yaptırdığı eserlerdendir. Kudüs'te de bir medreseyi satın alıp masraflarını Anadolu'da yaptığı vakıfların gelirinden karşılamıştır. Vefatında çok para ve 10 binden fazla kitap bıraktı. Molla Fenari ipekçilikten çok iyi anladığından kendisine yetecek kadar parayı sağlamak için bu işle uğraşır ve yiyeceği giyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Süslü elbiselerle dolaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Gayet mütevazı giyinir, başında bir dolamayla dolaşırdı. Böyle giyinmesinin sebebini soranlara, "Elimin kazancı daha fazlasına yetmiyor." cevabını verirdi. Eserleri çok kıymetlidir değerli dinleyenler. Başlıcaları şunlardır. Aynül Ayan, Fatiha suresinin tefsiridir bu. Füsusül Bedai fi Usul-i Şerai, İsa Guci Şerhi, bu mantık ilmine dair bir günde yazdığı çok kıymetli bir şerhtir. İsa Guci'ye yaptığı bu şerhi mantık ilmini çok güzel açıklamaktadır. Buna bir gün sabahleyin başlamış, güneş batarken de bitirmiştir. Bu mantık kitabı medreselerde uzun zaman ders kitabı olarak okutulmuştur. 1886 yılında İstanbul'da basılmıştır. Enmuzecül Ulum, bu da 100'e yakın ilme ait meseleyi ihtiva eden ansiklopedik bir eserdir. Bu eser oğlu Muhammed Şah tarafından şerh olunmuştur. Ve Feraiz-i Siraciye Şerhi eserleri arasındadır. Bunlardan başka birçok metinler, şerh ve haşiyeleri ve talikatı varsa da tedris, kadılık ve müftülük işleriyle meşguliyeti eserlerinin çoğunu temize çekmeye müsaade etmeyip müsbette halinde kalmıştır. Molla Fenari Hazretleri 1431 senesinde Recep ayında Bursa'da vefat etmiştir değerli dinleyenler. Kabri Bursa'da Keşiş Dağı eteğinde Maksim adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyaret edilmektedir. Kabri Bursa'nın en yüksek semtinde bulunmaktadır. Caminin yanında bir de medresesi vardır. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire, aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İmam Buhari'nin El Camiu Sahih eseri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinin bir araya getirildiği kıymetli eser El Camiu Sahih, bir diğer ismiyle Sahih-i Buhari.

Değerli Akra dinleyicileri, programımızda alanında öncü bir eser olan Sahih-i Buhari'yi, yani El Camiu Sahih'i kıymetli kılan özelliklerden söz etmek istiyoruz.

sahih hadislerden oluşan ilk eser. İslam ilim ve hadis tarihinde Sahih-i Buhari'yi öne çıkaran en önemli özelliğin sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabı olmasıdır denilebilir. Bu anlamda İmam Buhari sadece sahih hadislerden müteşekkil ilk hadis kitabını tasnif eden muhaddistir. Esasen Buhari'den önce de yazılan, tasnif edilen ve günümüze kadar da gelen pek çok hadis kitabı mevcuttu. Buhari sadece sahih hadislerden oluşan ilk hadis kitabını meydana getirmiştir. Buhari eserini tamamladıktan sonra Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis otoritelerine sunmuş, onlar da eserdeki hadislerin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Büyük bir titizlikle 16 senede tamamlanan bir eser. İmam Buhari eserini tasnif ederken hadislerin seçiminde son derece titiz davranmış, konuları bilinçli olarak tertip etmiş ve hadisleri belirli bir amaca ve disipline uygun şekilde eserine yerleştirmiştir. Sahih-i Buhari'nin tamamlanmasının 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Hadis ilmine katkı sağlayan bir eser. Buhari kitabını telif ederken bütün mesaisini şu iki gayeyi gerçekleştirmek için harcamıştı. Birincisi, sahih hadislerden müteşekkil bir kitap tasnif etmek, ikincisi de bu hadislerden çıkacak fıkhi hükümlere işaret etmek. Buhari eserinde konu başlıklarında çok sayıda ayet-i kerimeye, sahabe ve tabi'in alimlerinin görüş ve fetvalarına da yer vermiştir. Bu yönüyle Buhari'nin sahihi, kütüb-i sitte kapsamındaki diğer beş kitaptan farklıdır. Hocası İshak bin Rahuye'nin, Hazreti Peygamber'in sadece sahih sünnetini özet bir şekilde içine alan bir kitap yazsanız sözü de Buhari'nin eserini yazmada önemli bir teşvik olmuştu. Buhari tasnif ettiği sahihiyle hadis ilmine ve hadis ehline çok önemli katkılar sağladı. Hadisçileri hadisleri anlama ve hadislerden delil getirme hususunda destek oldu ve onlara yöntem kazandırdı. Lika şartıyla hazırlanmış bir eser. Sözlükte karşılaşmak, görüşmek, kavuşmak anlamına gelen lika, hadis ilminde öğrencisinin hocasından bir aracı olmadan doğrudan hadis alması manasında kullanılmakta. Buhari'nin, Müslim'in sahihi dahil diğer kitaplardan daha farklı olmasını sağlayan özellik, Buhari'nin ravilerin birbirleriyle görüşmüş olmasını şart koşmasıydı. Buhari bir hadisin sahih olmasının temel şartlarından biri olan senedin muttasıl olmasına büyük bir ehemmiyet vermiş ve sahihindeki hadisleri müsned yani peygamberimize kesintisiz bir isnat zinciriyle ulaşan hadislerden seçmiştir. Konu başlıklarıyla tasnif edilmiş bir eser. Sahih-i Buhari'nin en özgün yönlerinden biri bab başlıklarıdır. Hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Bazı kaynaklarda Buhari, eserin her babını Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasında ve her bab için iki rekat namaz kıldıktan sonra yazdığı rivayet edilmekte. Buhari'nin bab başlıklarında binlerce ayete yer vermiş olması, Kur'an ve sünnet bütünlüğüne verdiği önemin en bariz göstergelerinden biri. O, bu yöntemi ve bakışıyla İslam'ın bir bütün olarak Kur'an ve sünnetten ibaret olduğunu açıklamış ve ilan etmişti. Hadisleri anlarken Kur'an'ı, Kur'an'ı anlarken de hadisleri dikkate almanın ne kadar önemli ve zaruri olduğunu müşahhas olarak ortaya koymuştu.
Sahih'e ve Sahih'teki bab başlıklarına bakıldığında Buhari'nin Sahih'inin sadece bir hadis kitabı olmadığı, aynı zamanda fıkıh, kelam, tefsir, ahlak ve siyere dair pek çok konuyu ve meseleyi ele alan ve rivayetler ışığında değerlendiren bir kitap olduğu görülmektedir.

muhtasar bir hadis eseri. Buhari kitabının hacmini artırmamak için sahih hadislerin tamamını eserine almamıştır. Eserinin ismindeki muhtasar ifadesi de bunu ifade etmekte. Bu bakımdan Buhari'nin sahihi, sahih hadislerden müteşekkil bir seçkiden ibarettir denilebilir.

0: merfu hadisleri esas alan bir eser. Buhari'nin eserinin en özgün yönlerinden biri de kitabının aslını oluşturan asıl isnatlı kısımlarında Hazreti Peygamber'in merfu hadislerine, bab başlıklarında sahabe ve tabiinin sözlerine ve fetvalarına yer vermesidir. Muhteviyatıyla kapsayıcı bir eser. Buhari kitabında hemen hemen her konuyla ilgili hadislere yer vermiştir. Kitabın cami türü bir hadis kitabı olması adında El Cami isminin bulunmasının anlamı da budur. Farklı İslam belgelerindeki hadisleri de ihtiva etmesi ve bu bakımdan da cami, toplayıcı nitelikte bir kitap olmasıdır. Zira Buhari, hadis almak için zamanın en önemli ilim merkezlerine yaptığı yolculuklarla o beldelerdeki muhaddislerden hadisler alarak bir anlamda eserinde farklı bölgelerdeki hadisleri de toplamıştır. Tertibine özen gösterilmiş bir eser. Buhari kitabının tertibine de son derece önem vermiştir. Eserinin ilk bölümünün Bed'ül Vahiy, yani vahyin başlangıcı olması son derece manidar. İslam dini vahiy ile başlar ve temelinde vahiy bulunmaktadır. Vahiy ile bildirilenlere inanmak gerektiğinden sahihin ikinci bölümü Kitabül İman'dır. Zira dinin temel ilkelerini iman esasları oluşturmaktadır. Buhari'nin iman bölümünden sonra yer verdiği üçüncü bölümse Kitabül İlim adını taşımakta. Buhari'nin imandan hemen sonra ibadetlerle yani amellerle ilgili bölümlere geçmediği, önce ilim bölümüne yer verdiği görülmekte. Nitekim ilmin amelden önce geldiğine bizzat işaret ederek bunun gerekçesini de açıklamakta. İlim olmadan doğru amelde bulunmak mümkün değildir. Keza bir sonraki bölüm de yine oldukça manidar. Buhari, hemen namaz ve zekat gibi ibadetlerden oluşan bölümlere geçmemiş, önce abdest, gusül ve teyemmüm gibi temizlikle ilgili bölümlere öncelik vermiştir. İbadette öncelikle yerine getirilmesi gereken temizliktir. Dolayısıyla bu durum Buhari'nin kitabının tertibinde çok titiz davrandığını, buna azami dikkat gösterdiğini, bölümleri ve babları rastgele oluşturmadığını da göstermektedir. Sahih hadislerle öncü olmuş ve itibar görmüş bir eser. Hadislerin titizlikle seçilmesi, mükemmel bir tertibe sahip olması, muhtevasının zenginliği ona bu itibarı kazandırmıştır. Buhari'nin sahihi, ilim tarihinde üzerine en fazla çalışma yapılan ve halen de yapılmakta olan nadide bir eserdir. Buhari'nin eseri için Rabbimin bunu eserime, Müslümanlar için bereketli kılmasını ümit ederim şeklinde ettiği duanın eserin gördüğü itibarla kabul olunduğu anlaşılmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi insan öldüğü zaman üç şey hariç amel defteri kapanır. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanların faydalandığı ilim, üçüncüsü de kendisine dua eden salih evlat. Buhari'nin sahihi Müslümanların dinlerini, Hazreti Peygamber'in hadislerini ve sünnetini öğrenmede en fazla faydalandıkları eserlerden biridir. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmekte, ilminden faydalanılmakta ve kendisine dua edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.
1: ...1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
2: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir defacık bana salatü selam ederse bir kişi, Allah ona 10 salatü selam eder. Bir, hatta anhu aşure hatiat, 10 günahını hatasını affeder. İki, ve refa lehu aşure derecat, onun manevi rütbesini, derecesini 10 misli arttırır, 10 derece yükseltir. Bir salavattan bu kadar faydalar hasıl oluyor. Tabi Allah'ın kuluna salatı ne demek? Yani biz Peygamber Efendimiz'e bir salatü selam getirince Allah 10 salatü selam edecek bize. Bu ne demek? Allah'ın kula salatü selamı, ona rahmetmesi demektir. Bizden duadır ama Allah yaptı mı Allah'ın rahmeti demektir. Demek ki Allah 10 rahmet ihsan edecek, 10 günahını affedecek, 10 derece yükseltecek bir salatü selam getirene.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yâri düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim.

menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Uzun zaman evvel, hani zamanın beşinde derler bu tabir, yakalar mı yakalamaz mı bu hali bilmeyiz ama yıllar yıllar önce bir aşık Mustafa vardı. İdadi zamanlarında garibandı, garipti. Fakat yanık sesiyle ne güzel ilahiler, nameler okurdu. Aynı eseri bildik insanlar da okurdu yani. Sanatçı dediğimiz kallavi, kalaklı, kulaklı kimseler de okurdu ama bu aşık garip Mustafa'nın verdiği lezzeti hiçbiri vermezdi. Kendince gırtlağında böyle hoşça bir sağa sola böyle çalışları, vuruşları vardı. Bazı ufak ufak tınılar karışırdı. Şimdi Nazlı Niyaz dediğimiz veya nazlanma, niyazlanma, azıcık altında rızanın içindeki sithem gibi böyle boynunu sol omzuna düşürür, gözlerini bir noktaya kondurur, oracıkta durdurur ve başlardı. Seherde deryaya dalsam, elini elime alsam, nur cemalini bir kez görsem, Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde kalkmaz mısın, nur çerağını yakmaz mısın, sen Mevla'dan korkmaz mısın, Allah de kalbim, Allah de. Efendim günün her saati Allah demek lazım. Hani hep söyleniyor ya değerli dinleyenler. Efendim el karda, gönül yarda. Uğraşacaksın, dünyayla uğraşacaksın, işlerine güçlerine bakacaksın ama kendini o şekilde programlıyorsun. Her halükarda gönlün onunla. O hu hu hu. Hep böyle, hep böyle. Hele seherlerde. Yine bir büyüğümüz böyle buyurmuşlardı. Sukul arifin, yani hak dostlarının, hak aşıklarının, Allah adamlarının, Allah erlerinin çarşısı vardır, alışverişi vardır. Sukul arifin, ne vakit? Gecenin tamamına erice, zamandan az evvel, o vakit arifler çarşı pazar eyler, alışverişteler. İşte agah, uyanık olacaksın. O vakit işte verdini ver diyeceksin, Allah diyeceksin. Seherlerde bir nur çıkar, hep aşıklar ana bakar. Allah ismi kalbin yakar, Allah de kalbim, Allah de. Seherde açılır cennet, aleme saçılır rahmet, kıl şefaat ya Muhammed, Allah de kalbim, Allah de. Sen kendini özendirme, altınlara bezendirme, sen Rabbini gücendirme, Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde kalk da otur, bir elini kalbine götür, dilin ile salavat getir, Allah de kalbim, Allah de. Nurdağının ağacıyım, hem tatlıyım, hem acıyım, ben Rabbimin muhtacıyım, Allah de kalbim, Allah de. Bolu yöresine ait o muhitten bir ananın dilinden alınma diye işitmiştik bu türkümüzü, ilahimizi. Ne hoş değil mi? Her halükarda hem aşikar hem hafi gönlümüzün darbı her vakit Allah olsun, Allah diyelim. Allah bez baki heves. Hoşça bakınız da hatırlayın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Gazozlarda alkol var mıdır? Bir gazoz önünüze geldi, kapağını açtık, foş diye bir gaz çıktı. Demek ki bu gazlı içecek, içerisinde gaz var. Gaz olarak karbondioksit gazı var. Karbondioksit gazının bir zararı yoktur. Kapağı açılınca biraz çıkar, kalan da içsek de vücudumuza alsak da bir zararı yoktur. Peki gazdan başka neler bulunmaktadır bir gazozda? Tabi temel maddemiz su. İlave olarak neler katılmış? Şeker katılmış, aromalar katılmış, asit katılmış, asitlik düzenleyici, sonra koruyucu olarak antimikrobiyal maddeler katılmış ve şişelenmiş. Peki bu içeriklerden şeker veya şeker niyetine kullanılan maddelerle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Çay şekeri kullanılabilir. Bu en tercih edilebilen bir maddedir. İkincisi, nişasta bazlı şekerler olan, nişastadan elde edilen fruktoz ve glikoz şuruplarıdır. Biz bunları tercih etmiyoruz. En çok tercih etmediğimiz ise sentetik tatlandırıcılardır. Bunlar da asesülfam, potasyum, aspartam ve siklamat. Bunlar yaygın olarak kullanılan tatlandırıcılar. Bunların genetik hasara yol açma riskleri var, potansiyelleri var, DNA'ya zarar verme potansiyelleri var, alerji oluşturma ihtimalleri yüksek. O yüzden tatlandırıcı kullanılan ürünleri tercih etmiyoruz. Geldik son riskli maddemize. Koruyucu olarak kullanılan sodyum benzoat. Sodyum benzoat mikropların çoğalmasını engelleyen bir tuzdur, bir maddedir. Bu madde bizim tüketilmesini önermediğimiz bir maddedir. Niye? Alerjiye yol açıyor. Özellikle astımlı hastalar sodyum benzoat içeren gıdaları tüketmemelidirler. Genler üzerine zarar verme potansiyeli vardır. Özellikle sürekli tüketildiği zaman.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: kâhmet getiren kardeşlerimiz çok yere efendim kâhmeti doğru getirmiyorlar. Kâhmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu T olan kelime. Hayya ale salati, hayya ale salah diyecek ama bu H, yumuşak H, güzel H dedikleri, çok hafif çıkan bir H harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan H harfi değildir. Hayya ale salati, hayya ale salah. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayya ale salati diyoruz. İkinci de hayya ale salah diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman H okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kâhmet getirirken hayya ale salahi, hayya ale salah diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayya ale salati. Hatta ikinci T'de de durmazsa hayya ale salati, hayya ale salati, hayya ale felahi, hayya ale felahi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da H var. Türkçe'de H bir tane ama Arapça'da H var, H var. Bu iki gözlü H var, üç tane. Şimdi bu felah'taki H harfi kuvvetli bir H'dır. Felah. Böyle bir bu şeyden ağızdan H çıkması belli olur. O T değil. Hayya alel felahi, hayya alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayya alel felahi, hayya alel felahi, hayya alel felahi, hayya alel felah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel bir nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki akşam namazının arkasından 6 rekat namaz kılarsa, onun günahları isterse denizin üstündeki köpükler sayısınca olsun gene affolunur. Deniz çalkalanır, köpüklenir, üstünde kabarcık kabarcık olur şeyler. O kadar çok bile olsa günahı Allah affeder. Demek ki şu akşam namazının arkasından 2 mi kılarız, 4 mi kılarız, 6 mı kılarız, şu namazı kılıvermek lazım, öyle gidivermek lazım gideceğimiz yere.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda gençlerde başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenleri konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Süreyya Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, sağ olasınız davetiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Nasılsınız görüşmeyeli, iyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz, bizler deyiz. Evet, başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenler konuşalım istiyoruz gençlerimizde. Başarısızlık korkusu nedir? Nasıl yenilir? Neden kaynaklanır? Neden olur? Başarısızlık korkusu yaşayan gençlerin davranışlarında ne gibi değişiklikler olur? Hangi tür davranışları sergilerler? Nasıl bu yenilebilir? Gençlerimize tavsiyelerimiz, ebeveynlerimize tavsiyelerimiz neler olur? Bunları inşallah sizinle programımıza detaylandıralım ama dilerseniz öncelikle başarısız olma korkusu nedir? Ve gençler bundan neden bu kadar etkilenir? Bununla başlayalım, buyurunuz.
2: Aslında şöyle, genç kimlik inşası içerisinde bulunurken yeni bir kimlik, aslında kendisini var etme, o varoluş sürecini inşa ederken bir şeyleri yapabilmeyi arzu eder çok temelde. Ve aslında bunu biz insani ihtiyaç olarak özellikle ilkokul çağı yaşlarımızdan itibaren gelişimsel olarak görürüz. Başarıya

0: görünürlüğünüzü azaltır bir taraftan. O yüzden de buna bu kadar değer biçildiğinde de bununla alakalı olarak da çok normal olarak bir korku gündeme geliyor. Yani bir şeyin bu kadar çok önemli oluyor olması, önem arz etmesi, değerli oluyor olması, hali hazırda ona emek verilirken bir taraftan da ya yapamazsam, ya olmazsa diye bir endişenin gündeme geldiğini görebiliyoruz. Çünkü başarı dediğimiz şey olaya özgü bir şeydir ama biz bunu genelde korku bağlamında ele aldığımızda çok genelliyor ve ömürlük bir şey. Yani ben başarısızım. Yani yapıp ettiğim bir eylem başarısız olmuş olabilir o anlık o durumluk ama biz genelde doğrudan kimliğimiz üzerinden evet ben başarısız biriyim gibi bir etiket üzere gidebiliyoruz. Bunun da haliyle kaygı çok varoluşsal bir duygu olduğu için başarı üzerinde de oluyor haliyle.
1: Reddedilme ve işte ayıplanma gibi bu tip korkulara da kapılabiliyor muyuz? Başarısızlık olma korkusunda. Acaba bunlar da bir dinamo etkisi yapabiliyor mu?
0: Tabii başarı dediğimiz şeyi aslında birçok şeyle ilgili yaşayabiliriz. Yapıp ettiğiniz bir yemekte, yaptığınız bir örgüde, bir insanla ilişkinizde ya da sınıf içerisinde söylediğiniz bir kelimede, cümlede aslında her şeyle ilgili olabilir. Hayatın içerisinde insanoğlunun yaptığı her şeyle ilgili. O yüzden bu reddedilmekle ilgili de olabilir veyahut başka alanlarda da olabilir. Düzgün yaptım, yapmadım, iyi oldu, olmadı, güzel gözüktü, gözükmedi gibi. Yani insanoğlunun yapıp ettiği her eylem üzerinden bu durum değerlendirilebilir.
1: Süreyya Hanım, bugünkü konumuz gençlerde başarısız olma korkusu ve altında yatan nedenleri ve nasıl yenileri konuşacağız ama peki neden başarılı olmak istiyoruz ya da başarılı olmak bizlerin hayatında neden bu kadar önemli?
0: Birkaç şemamız oluyor bununla alakalı olarak insan olarak dünyaya geldikten sonra. Bir, sevilmek. İkincisi, başarılı olmak. Üçüncüsü, değerli olmak gibi. Şimdi bu birkaç şemamız özellikle bizim temelimizi inşa ediyor.
1: Yani bunları görebilmek için karşı taraftan sevilmek, onaylanmak, değer görmek için başarılı olmak zorundayız mı öğreniyoruz?
0: Aynen öyle. Yani tabii bunun farklı açıklamaları da var elbette ki ama sonuç itibariyle dünyaya geldiğimiz zamandan itibaren yürümek de bir başarı olarak kabul ediliyor. Alkışlanıyorsunuz anne babanız tarafından, sarılıyorlar.
1: Konuştuğunuzda ya da değil
0: aa,
1: mi?
0: anne dedi,
1: Evet.
0: aa baba dedi, o bravo falan gibi böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Veya işte aa yemek yedi. Aa okula gitti, okuma yazma öğrendi.
1: Belki normal süreçte zaten olacak şeylere biz büyük atıflar mı acaba yüklüyoruz diye düşündüm ama bilemiyorum siz daha uzman gözüyle.
0: Tabii ihtiyacımız aslında bu. Çünkü yani başkasının gözünden kendimizi görebilmek ve
1: Orada onaylanmaya ve sevgiye ihtiyacımız
0: tabii ki,
1: var o
0: tabii
1: zaman.
0: ki. Yani görülme ihtiyacımız var hepimizin ve bir konuda başarılı olduğumuzu hissetme ihtiyacımız var.
1: Neden var?
0: Şundan sebep aslında bizim o manevi tatmin, yani manevi tatmin tarafı önemli. Çünkü bizi biz yapan şey her şey maddiyat olmuyor. Duygusal anlamdaki kısım aslında bu anlamda önemli. Yani bir şeyleri yapabildiğimizi görebiliyor olmak insan olarak hayatta bir varoluşumuzu tanımlıyor bir bakıma. Yani varlığımı tanımlıyorum ben bir şey üreterek ya da bir şey yaparak. Ama burada bizim bence yanıldığımız nokta şu. Biz oradaki ürettiğimiz nesne ya da madde adı her neyse buna bağlı olarak başarı ya da başarısızlık atfediyoruz. Ne demek istiyorum? Bir bakkal olduğumda da yaptığım işi iyi yapıp başarılı olabilirim. Başka bir konuda da başarılı olabilirim. Ama bizim şu an halihazırda başarılı olarak tanımladığımız şeylerin içeriğini değiştirdik. Ve bu sebeple birazcık daha gençler tarafından zorlayıcı olmaya başladı. Çünkü sadece akademik anlamda başarılı olmak sanki bu
1: Ona
0: hayatta bizi
1: çevrildi değil
0: tutacak.
1: mi?
0: Evet.
1: Evet, doğru.
0: Yani sadece bu beni tutacak. Ama
1: Evet.
0: halbuki çok bambaşka alanlarda başarısı var çocuğun ya da gencin. Ama görülmüyor.
1: Evet.
0: Yani tek bir kasa odaklanın. Diğer kaslar çalışmamış ve sürekli onun üzerinden değerlendirmişiz kişiyi. Ama halbuki çocuğun bambaşka alanları da var.
1: Ve burada da akademik başarının çok fazla önemsendiği bir kulvarda da buradaki bir başarısız olma korkusu da çocuğu mahvediyor anladığımız kadarıyla.
0: Hem
1: Pasivize ediyor o genci. Belki de başka yeteneklerini dediğiniz gibi ortaya çıkmasını engelliyor.
0: mahvediyor hem de sizin demin bahsettiğiniz gibi başka yeteneklerin çıkmasını engelliyor.
1: Evet.
0: Domino taşı etkisi yaratıyor.
1: Evet.
0: Çünkü çocuk orada genellemeye başlıyor. Ben zaten başarısız biriyim. O zaman diğeriyle alakalı olarak da bir şey yapmama gerek yok.
1: Peki ben zaten başarısız biriyim sözüyle kendini böyle tanımlayan bir genç artık nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? Başarısızlık korkusu yaşayan gençlerimizin ortak bir

0: özellikleri var mıdır sergiledikleri?
1: Tabii ki. Aslında korku çok temel olarak bizim kaçma ve kaçınma davranışımıza sebep olur. Ne demek istiyorum? Eğer ben bir konuda başarısız olduğumu düşünüyorsam, bu otomatikman beni üzer, endişelendirir, haliyle farklı bir takım duyguların içerisine sevk eder.
0: Ve olumsuz duygulardır bunlar da, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hocam?
1: Ve beraberinde bu duygularla beraber benim davranışım da etkilenir. Yani bu duyguyla beraber ben hareket etmem, adım atmam, kaçarım, ya ne gerek var derim, gitmem. Yani genelde yapma, etme, gitme, gerek yok gibi böyle cümleleri daha fazla kurdurur bize. Ve bu yüzden de hareket alanımızı kısıtlar ve hareket alanımızı kısıtladıkça da ve ben bir şey yapmadıkça da zaten başarılı olamam. Yani kendi içerisine kısır bir döngüye dönmüş oluruz. Ben o düşüncenin dediği şeyi yaptığımda otomatikman zaten onu doğrulayan davranışa doğru gitmiş oluyorum bir yerde.
0: İç sesimizi çok mu dinliyoruz bu noktada?
1: Bence iç sesimizi dinlememiz gerekiyor ama burada iç sesimizi sorgulayarak dinlememiz gerekiyor. Önemli ayırt edici nokta bu. Yani hepimiz her şeyi düşünebiliriz. Düşünüyor olmamız çok normal ve olağan. Yani aklımıza başarısızlıkla ilgili de bir şey gelebilir. Başarılı olmakla da, sevilmekle ilgili de, sevilmemekle ilgili de. Bunlar çok olağan. Ama bunun hangisi daha gerçekçi? Hangisi daha dengeli? Bunun üzerine sorguluyor muyum? Yoksa aklımdan geçen olduğu gibi kabul mü ediyorum?
0: İşte o olduğu gibi kabul etme noktasında galiba hareket edememe, erteleme, ne gerek var, zaten başarısız olacaksın, zaten eline yüzüne bulaştıracaksın, hiç girme, girişme gibi, değil mi? İnsanı kısıtlayan, tutan sözler bu sefer.
1: Aynen
0: o beynimizde
1: öyle.
0: Dönüp dönüp duruyor gençlerimizin beyninde.
1: Aynen öyle. Ben hatta gençlerle çalışırken şu örneği veririm. Diyelim ki bir yemek denedin, bugün dibi tuttu. O zaman yarın da yapma, gerek yok. Yo, yapayım diyor. Ya dibi tutmazsa. Şimdi demek ki aslında bu diğer söyleyeceğin şeyler için de geçerli. Evet. Ya da yapacağın şeyler için de geçerli. Bugün dibi tuttu ama yarın tutmayabilir.
0: Sizin de daha önce aldığımız kayıtlarda çok güzel bir şey demiştiniz. Farklı bir konuyu konuşuyorduk. Tutarlı olmak. Her alanda tutarlı olmak. Mesela yemek konusunda istikrar gösterip, aa evet yarın tekrar deneyeyim dediğinizde, bir konuda başarıyı elde etmek için, ay ben başarısız olacağım zaten, gerek yok deyip orada tutarsız davranış sergilemek aslında kendimize en büyük ihanet gibi. Bilmiyorum, neler söylersiniz?
1: Aynen öyle, kendimize ihanet. Çünkü tutarlı, sizin dediğiniz gibi tutarlı olmuyoruz. Yani bir taraf evet böyle diyoruz ama diğer taraftan hayır, o öyle değil.
0: Ben sizden öğrendim. Siz dediniz tutarlı olmamız gerekiyormuş. Harika bir şeydi. O günkü programdan benim aklımda kalan şey noktaydı. Yani ebeveynlerimize tutarlı olmalı, bizler de tutarlı olmalıyız. Ben bunu kendimden pay çıkaracağım eve gittiğim zaman bugünkü yayından sonra. Çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir katkıydı benim adıma. Umarım dinleyicilerimiz adına öyledir. Yemek yapmaktan örnek verdiniz. Bir kere dibi tuttu diye tekrar yapmaktan vazgeçmeyecek bir insanın farklı farklı alanlarda da başarısızlıklarına rağmen yine pes etmeyip devam etmesi gerekiyor galiba. Burada iç motivasyonu konuşalım mı? Hani sürekli bize böyle başarısız olacağını, zaten deneme, daha önce denedin gençlerimize, tekrar denemene ne gerek var diyen bir ses var. Bir taraftan da tutarlı olman gerekir diyen bir ses var. Ama burada motivasyonumuzu nasıl sağlam tutmalıyız hocam?
1: Bunu aslında evet, burada da gene çok küçük yaştan itibaren model olmak önemli, denettirmek önemli. Doğrudan aslında bir şeyin sonucu odaklı değil, süreci odaklı gidiyor olmamız lazım. Yani evet, ben deneyeceğim, elimden geleni yapacağım ama evet, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunu şu an kestiremiyorum ve bilemiyorum. Ben burada şu örneği veriyorum gençlere de, ağırlıklı olarak spor camiasından ya da sporculardan. Olimpiyat sporcuları oluyor. Olimpiyatlara hazırlanıyorlar 3-4 yıl boyunca ve gidip istediği başarıyı elde edemeyebiliyor. Diyorum ki bıraksın mı sporu? Bıraksın mı olimpiyatlara hazırlanmayı? Hayır diyorlar. O zaman aslında kendi yapıp ettiği şeyi bırakmaya gidiyor. Devam etsin. Neden devam etsin? Çünkü farklı olabilir. O zaman bu iç sesi aslında kendimize odaklamak ve o hangisini dinleyip hangisini uyguluyorum'a bakmak. Ben şunu derim, ben hep aynı yoldan gidip aynı sonuca varıyorsam demek ki gittiğim yolla alakalı olarak bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Demek ki farklı yol güzergahından gidip farklı bir sonuca erişebilirim. O zaman o gittiğim yolu değiştirmem lazım. Ben öbür sefer denemedim zaten, ya da elimden geleni yapmadım ya da olması gerekeni yapmadım. Bir şeyleri daha farklı yapmadım. yapmam gerekiyor demek ki. Ya da mesela şu örneği veririm. İki futbol takımı bir ligde karşı karşıya gelsinler ve bundan önceki hiçbir maçı kazanamamış olsun o takım. Çıkmasın mı maça? Yani aynı şekilde burada da geçerli. Yani bir şeyi denemek. Yani her türlü sonucuna rağmen. Çünkü

0: sonucunun doğrudan bizi başarılı ya da başarısız yapmadığını kendimize hatırlatmak.
1: Beklediğin sonucu elde etmediğinde aslında başarısız olmadın, denedin. O süreçte öğrendiklerin bile kârdıra
0: Tabii.
1: gelebilmek belki önemli. Burada fıtrat, kişilik yapısı da gençten gence değişiyor mu?
0: Bence burada birazcık daha özgüven meselesi devreye giriyor. Yani benim en azından gördüğüm kadarıyla kendine ne kadar kişi güveniyor, o güveni ne kadar gelişmiş, buna bir bakmak gerekebiliyor. Beraberinde aslında onu tekrar deneyebileceğine dair inancı etkileyebilecek tabii ki daha içe dönük mü, dışa dönük mü bu kısımlar etkili olabiliyor.
1: Evet.
0: Ha, içe dönük de çok başarılı olabilir. Burada bir şey yok. Yapıp ettiği eylem üzere değişen bir şey söz konusu olabilir açıkçası. Ve burada aslında problem çözme becerisi zayıf ya da iyi olan kişilerle ilgili bir karşılaştırma yapabiliriz. Problem çözme becerisi iyi olan bir kişi sonuçları iyi değerlendirip buna devam ya da tamam diyebilir. Daha dengeli bir devam ya da tamam diyebilir. Ama problem çözme becerisi çok iyi olmayan bir kişi o kaygının sesini dinleyerek hareket etme potansiyeli daha yüksek.
1: Geride tutar kendini, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Başarısız olmamak, tekrar aynı hezimete
0: Tabii.
1: uğramamak adına. Bu öğrenilebilen bir davranış anladığım kadarıyla. O zaman çocukluğa dönelim ve ebeveyn tutum ve davranışları çocukken bize bunu nasıl öğretmesi lazım büyüklerimiz?
0: Aslında ben bunu deneyime açıklık olarak tarif ediyorum. Yani deneyelim. Yani ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü neyle karşılaşabilirim?
1: Sonuçtaki başarıya çok iyi olacağı odaklanmadan belki ailenin en kötü ne olabilir? Hadi oldu diyelim, bu senin değerinden bir şey kaybetmez. İşte bunu veremiyor muyuz? Burada bir şey mi
0: Çünkü
1: yaşıyoruz?
0: denemiyoruz. Yani denettirmiyoruz.
1: Denettirmiyoruz daha doğru belki
0: Evet,
1: de
0: aynen öyle.
1: çocuklarımıza.
0: Yani
1: Evet.
0: hem bizim de denememiz
1: Kontrolcü bir
0: gerekiyor.
1: şekilde. Evet.
0: Çünkü çocuklar bizi çok iyi gözlemliyor. Biz neyi
1: Kesinlikle.
0: deniyoruz, neyi denemiyoruz, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi daha iyi
1: Ve
0: yapmıyoruz.
1: rol model olarak kendilerini bize alıyorlar, değil mi?
0: Tabii
1: Aslında
0: ki.
1: hiç öteye gitmemek
0: Tabii ki.
1: lazım.
0: Tabii ki.
1: Anne babayı. Peki başarısızlık korkusu ve tekrardan başarısız olmamak adına o hezimeti yaşamamak ya da oradaki reddedilmeyi, oradaki kendiyle ilgili mücadeleyi, korku kaygılarıyla yüzleşmemek adına geri durmak ruh sağlığını nasıl etkiliyor gençlerin?
0: Şöyle geri durdukça aslında ben şunu derim hep, bir şey yapmama durumu olmaya başlıyor ya. Bu bir şey yapmama hali isteksizliği getiriyor. İsteksizlik mutsuzluğu getiriyor ve beraberinde depresif bir ruh haliyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir şey yapamama, canı istememe ve harekete geçememe hali. Oradaki aktive olma hali aslında devre dışı kalıyor. Ve kişiler bir süre sonra şu noktaya gelebiliyor. İstek gelsin öyle yapayım. Ama halbuki ben hep şunu söylerim o kişilere de. İstek sen bir şey yapmaya başladıktan sonra gelecek. İstek öyle dokun ya da bir şeyi çırparak ya da aa bak hemen gelsin istek gibi ilham bir anda gelir.
1: Sanatçıların ilham perileri gibi oldu bu.
0: Olmuyor aslında. Hani orada da sanatçı
1: Evet.
0: da bir şekilde onun üzerine bir fikir
1: Mutlaka düşünmüştür, değil mi? Fikir
0: tabii ki.
1: jimnastiği yapmıştır, beyin
0: Tabii ki.
1: jimnastiği. Kendini
0: Tabii
1: odaklamıştır.
0: ki. Yani
1: Evet,
0: öyle
1: evet.
0: havadan uçup gelmiyor bunlar
1: Evet.
0: açıkçası. Burada bir yanılsamamız var aslında.
1: Gayret, evet.
0: Yani biz orada isteğin gelmesini beklersek çok bekleriz derim ben. Yani
1: Doğru.
0: ben harekete geçeceğim ki harekete geçtikten sonra istek gelecek. Hemen ilk hareketimde de olmayabilir bu ama daha sonraki hareketlerde olacak. Ya ama bu olacak, olmayacak değil.
1: Öğrenilmiş çaresizlikle alakası var mıdır başarısızlık korkusunun, Süreyya Hanım?
0: Var. Beraberinde burada şunu da gözetmek lazım. Hem öğrenilmiş çaresizlik var hem de genelde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bir çocuk bir şeyi deniyor. Yapamadı, zorlandı. Daha sonrasında şu soru sorulmuyor. Ben orada neyi yanlış yaptım da böyle oldu? Ya da bu konuda gerçekten benim yeteneğim var mı yok mu? Şimdi bu soruları sorduktan sonra eğer gerçekten eksik, gedik, strateji hatam ya da hani değiştirmem gereken bir şey, daha farklı bir yola gitmem gerekiyor mu? Buna bakmadan aynı şeyi deniyorum ve tekrar aynı şeyi sonucu elde ediyorum. Herhangi bir çözüme bakmıyorum ya da bunu değiştirmekle ilgili bir gayret etmiyorum. Ve tekraren aynı şeyi denediğimde aynı şeyle karşılaşınca da bu sefer şuna dönüyorum. Ha, ben zaten hep aynı şeyle karşılaşıyorum. Ben zaten yapamayacağım ki. Ama sen o dönem onu nasıl yaptın acaba? Neyi kullandın? Hangi yolu denedin? Ya da daha farklı bir yol mu denemen gerekiyordu gibi. Çünkü ben burada kaygıdan bahsederken özellikle başarısızlıkla ilgili, performansla ilgili
1: Evet.
0: özellikle çocuk ve gençler nazarında şu soruyu sorarım. Bunu yapmak için ihtiyaç duyduğun şey nedir? Buna baktın mı? Stratejin nedir? Yani ve bunun için neleri göz önünde tutman gerekiyor. O yüzden sporu çok sıklıkla örnek veririm. Bir kişi maça çıkmadan önce karşı takımın maçlarını çok iyi bir şekilde izler, analiz eder, takımı tanır, kendi maçlarını izler. Beraberinde ona göre bir strateji ve çalışma planı çıkartır. Bir organizasyon yapar. Yani bir maça çıktığıyla diğer maça çıkmaz. Aynı taktikle çıkmaz. Burada sen taktiğini değiştiriyor musun? Biz burada şunu görüyoruz. Taktiğini değiştirmiyor. Aynı şekilde devam ediyor ve aynı sonucu alıyor.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Peki bu haldeki bir ruh halindeki bir gence başarısız olma korkusu, sürekli aynı şey başıma gelecek, aynı sonucu elde edeceğim. Bırakıyorum gidiyor, akademik başarıyı da bıraktım. Diğer alanlarda da başarısız olacağım ben. Hiçbir yerde de zaten başarılı değilim. Ne yapsam elimi alsam olmuyor diyen gence ebeveynler, bakım veren başka insanlar ya da eğitmenler, etrafında her kim varsa nasıl yaklaşmalıyız?
0: Şöyle, bence bir anda büyük adımlar atmamıza gerek yok. Bir anda büyük hedefler belirlememize gerek yok. Ben burada mesela kişisel anlamda, profesyonel anlamda, mesleki anlamda zorlandığım bir konudur. Ailelerle de çocuklarla da çalışırken önce küçük hedef belirleyelim derim. Önce minik bir adım atalım derim. Ama herkesin ilk beklentisi büyük bir adım atalım ve büyük adımla da sonuca erelim olur. Biraz sabırsızız bu anlamda. Ama ben şunu da söylüyorum. Bir çiçeği ektiğimde hemen o gün açmıyor. Yani ona sabırla, emek vererek bakım veriyor olmam lazım. Burada da minik adımlarla gidip minik adımlarla sonuçları elde etmem gerekiyor ki işin sonu güzel olsun.
1: Peki kaygıları var. İşte tekrar tekrar denedi ve yapamadı ve artık havlu atmak istiyor. Nasıl yaklaşmalıyız? Buradaki dilimiz ne olmalı? Nasıl yaklaşmalıyız?
0: Burada hakikaten o konuda yeteneği ya da becerisi olmuyor olabilir. Çok anlaşılabilir bir şey. Yani
1: bizim kendi hayallerimiz olabilir değil mi?
0: Tabii ki. Şöyle bir durumla karşıya kalıyoruz. Okey, her şeyi denemişiz. Evet. Her yolu denemişiz. Yani tüm stratejileri denemişiz ama olmamış. Benim başka hangi alanda kendimi geliştirebilirim, yeterliyim ya da deneyebileceğim alan var? Bunu gözetmek gerekiyor.
1: Yani çocuğa o alanı mı açmak lazım?
0: Kesinlikle. Mesela şuradan pay biçelim. Çok küçük yaşta normal besine geçerken bebeklere, en azından benim anneannem farklı farklı besinleri diline tatsın diye koyarmış. Yani damağa gelişsin, en azından tatsın diye. Şimdi burada da benzer bir şey var. Küçük yaştan itibaren farklı şeyleri denettirmek gerekiyor ki onların arasından kendisi seçsin ve aa bak ben burada iyiyim, fena değilim ve buradan devam edebilirim mi görsün. Yani aslında ona tattırmak gerekiyor.
1: Yani babaannenizin yaklaşımı hakikaten çok güzelmiş. Yaşıyor, sağlık, ömür versin. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum. Yelpazeyi geniş tutmak lazım. Tabii. Galiba çocuklarımıza Tabii. karşı. Peki başarısızlık korkusuyla hocam mükemmeliyetçilik arasında bir bağ var mıdır diye sorsam, aşırı mükemmeliyetçi insanlar mı çok korku içerisinde, neler söylersiniz? Gençlerde bu mükemmeliyetçilik yaklaşımını görüyor musunuz kişilik özelliği olarak?
0: Görüyorum ve hatta şu soruyu sorarım. Senin için başarı ne demek? Senin için başarı tanımını bana yapar mısın?
1: Ne söylüyorlar?
0: Şimdi burada aslında kişinin yaptığı başarı tanımı burada mükemmeliyetçiliğini belirliyor. Hmm. Mesela şöyle örnekler verebilirim. Bir çocuk ya da genç sınava giriyor. Sınav çok kötü geçti ve ben çok başarısız olduğum gibi bir ifade kullanıyor. Ben de burada başarısız olmak ne demek, başarılı olmak ne demek ve sen kaç aldın ki diye sorduğumda aslında o kadar da kötü bir sonuç almadığını görüyorum. Ve burada kendisine koyduğu şey aslında çok üst bir seviye ve ona ulaşmadığı için kendini başarısız olarak tanımlıyor. Ve başarısız olarak tanımlayınca da bu sefer motivasyonu kalmıyor. Bununla ilgili hareket alanı daralıyor. O yüzden kişinin kendi başarılı ya da başarısızlık tanımı ne? Neye
1: Doğru
0: göre bu tanım? Evet. Neye göre bu tanımı oluşturuyor? Ve gerçekten aslında gerçekçi değerlendirdiğimizde o sonuç gerçekten başarısızlık mı? Hı-hı. Ona bakmak lazım.
1: Bir yerde görmüşüm, çok hoşuma gitmişti. Motivasyon bu konuda galiba çok önemli. Bir genç aynaya bakıyor, şöyle diyor o görselde. Hayır, sen başarısız olmadın, sen düşük almadın sınavda, onlar yüksek aldı. Bu da bir bakış açısı. Yani kesinlikle. Kendini en azından demoralize etmiyor.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bu işin esprisi ama şimdi dediğiniz, sohbetimizin başında da söylediniz. Hakikaten başarı dediğimizde biz akademik başarıya odaklanıyoruz. Anne babalar olarak da ve çocuklarımız da bu yönde maalesef yönlendiriyoruz. Akademik başarısı olmayan, bu alanda başarı gösteremeyen gençler, çocuklarımız varsa çocukları topyekun siliyoruz, üstlerini çiziyoruz. Lütfen bana kızmasın ebeveynler. Her alanda sanki başarısız olacaklarmış gibi gözlüyoruz, yaklaşım sergiliyoruz. Burayı da bizim için değerlendirmişsiniz. Akademik başarı evet çok önemli ama akademik başarıyı hedeflerken gençlerimize gerçek varoluşu, varoluş amacını, gayesini verme noktasında acaba ne gibi eksiklerimiz vardır ya da eksiklerimiz yoksa neler yapıyoruz ya da olması gerekenler, olmaması gerekenler neler?
0: Bazı konularda çocuğumuzu tanımadan ısrarcı oluyoruz. Ben bunu deneyimliyorum. Mesela hani böyle kişisel yani mesleki anlamda deneyimlerim de söz konusu olmuştur. Karşıma bir çocuk ya da genç geliyor. Aksine zaten onun güçlü olduğu alan bambaşka. Hı hı. Ama aile ısrarla ve ısrarla kendi belirlediği alan üzere gitsin istiyor. Ve çocuk orada tökezliyor, ilerleyemiyor. Bu çatışma alanı doğuruyor evin içerisinde. Ve aile onu idealize ettiği için o yönde sürekli bir ittirme haline gidiyor. Ama çocuk bambaşka bir alanda bambaşka bir başarılı tarafı var aslında. Keşke bunu görebilsek diyorum. Keşke o alana dair inançlarımızı da gözden geçirsek. Çünkü bizim her daldan kişiye ihtiyacımız var. Kişi bir şeyi çok iyi yapabiliyorsa zaten orada başarılı da olur.
1: Varoluşuna uygun değil mi? Fıtratına tabii. uygun bir alanda ilerlemesi onun için çok daha tabii. iyi, ruh ve beden sağlığı için. Peki varoluş amacı, varoluş bunlarla ilgili ebeveynler nasıl bir yaklaşım sergiliyor sizin gözleminiz? Ya daha çok akademik başarı, daha çok bunun üzerine somut başarılar üzerinden mi gidiliyor yoksa manevi gelişim aynı zamanda yine fıtrata uygun alanda başarılı olmak için desteklenme noktasında sizin Türkiye'deki ebeveyn çocuk genç ilişkilerine baktığınızda söylemek istedikleriniz var mıdır ya da önerileriniz olur mu?
0: Bence biraz değişiyor. Yani bu verdiğim örneklerin dışında da çok güzel örnekler var. Mesela akademik anlamda başarı kısmında zorlanan ama çok iyi futbolcu olan, çok iyi bir altyapıda oynayan ve kendini çok güzel gösteren çocuklar söz konusu olabiliyor. Veyahut aslında öyle güzel resimler yapıyor ki mesela bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyor. Matematikte çok o kadar başarılı değil. Sosyal anlamda bazı zorlanmaları söz konusu oluyor ama diğer alanda müthiş. Yani hakikaten bakıyorsun. Birçok kişiye nazaran çok bambaşka bir yerde. Bunu destekleyen ailelerimiz de var. Bunu da gözlemliyorum ve onları da çok içten bir şekilde takdirde ediyorum. Lütfen bu tarafta olalım. Yani evet, kişinin kasını zorlayalım, diğer kasının da gelişmesini sağlayalım ama önceliğimiz kendini daha iyi hissettiği alan olsun çocuk için.
1: Ben kimim, ne istiyorum, asıl bu dünyada yapmak istediğim ne, hedeflerim ne, başarmak istediğim ne, bu soruları galiba çocuklarımıza kendi başlarına sorup kendilerine dürüstçe bize cevap vermelerini mi istemiyoruz, kendi isteklerimizin gerçekleşmesini istiyoruz bilemedim. Belki herkes böyle değil elbette ama çok yedirmek içirmenin ötesinde bir tutum ve davranışlarımızın onların ruh halini anlayabilir olmamızın o kadar önemi var ki çünkü ileride bunlar yetişkin olacaklar, bir eş olacak, bir anne, bir baba, bir iş sahasında bir insan ya da bir siyasetçi, bir sanatçı, bir sporcu, bu alanlarda onların özgür ve kendi bağımsız iradeleri ve sevdikleri işi yaparak oralara gelmeleri, o başarıları elde etmeleri çok önemli değil mi? Bizlerin iteklemesiyle değil de gerçekten samimi olarak hani sizin tabii mutlaka danışanlardan ebeveynlere de mutlaka giriyorsunuzdur. Onlarla da gençleri konuşuyor. Daha çok kendi isteklerini, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler mi var? Yoksa o çocuklar o konuda kendileri özgür bırakılmış mı gençlerimiz?
0: Bence şöyle değişiyor ama gene de büyük bir yüzde ebeveynlerin isteklerini yapmak üzere geliyor gibi oluyor. Yani hatta bunu odada da söyleyebiliyorlar. Yani getirildim, annem kendi isteklerini yaptırtmak için getirdi diyebiliyor. Yani benim kendi isteğim değil. Hani ben de burada hep şunu söylerim. Burada ne anne babanın isteği ne tam anlamıyla belki senin isteğin. Hani burada ne olduğunu bir anlayalım, görelim. Ona göre yolu siz seçin. Ama önce ne olduğunu görelim. Yani burada birinin isteği üzere harekete geçmek söz konusu değil. Yani burada bunu çalışmıyoruz zaten gibi. Bir ön yargıyla da gelinebiliyor. Özellikle çocuk ve genci aile getirdiğinde hani sanki anne babanın isteklerini yapmak üzere orada bulunuyor oluyoruz gibi. Bir yanılgı. Değişiyor, değişmiyor değil. Yani bu konuda haklarını yiyemem kimsenin. Ama biraz yavaş gelişiyor.
1: Umarım hızlı gelişen dönemlerde olur. Aman beni dinleyen ebeveynler sakın bana gönül koymayın. Ben de etrafımda gözlemlediğim şeyleri sevgili konuğuma sormak istiyorum. Çünkü hakikaten böyle bir Yarış atına da döndürdüğümüz oluyor bazen çocuklarımızı. Sen ne istiyorsun? Senin ruhun, senin fıtratın ne istiyor yavrum? Demeden, çocuğumuzu iyi tanımadan böyle kendi hayallerimizi gerçekleştirmek üzere yarış atı gibi bazen onlara ister istemez zorluyoruz gibi geliyor. Akademik başarısızlıklar, zorluklara rağmen hayattaki tüm başarısız olma realitesini de göze alarak nasıl başarılı oluruz?
0: Şöyle, aslında burada tek başına şunu söylerim. Yaptığım tek eylem beni başarılı ya da başarısız kılmaz. Hayatımda birçok şey var ve benim şu anki performansım yeterince iyi olmamış olabilir. Şu anki performansım başarısız olmuş olabilir. Ama bu ben başarısızım demek değil. Olaya ya da duruma özgü değerlendirelim lütfen. O şekilde bahsedebilirim.
1: Değerlilik ya da kendime olan saygımı X bir konudaki başarısızlık üzerinden genellememem lazım değil mi?
0: Tabii ki.
1: Biz çünkü çok sık yaptığımız, yetişkin olarak da çok sık yaptığımız hata belki.
0: Tabii.
1: Gençlerimize de belki bir şeyler söylemek istersiniz.
0: Şöyle pasta dilimine benzetirim ben. Evet. Hep pasta diliminde farklı dilimler var. Benim ne sadece dış görüntüm, ne sadece yapıp ettiğim, ne sadece kişiliğim. Bunların tamamı beni ben yapıyor. Ama ben tek bir pasta dilimine bakıp o pasta diliminin tamamıyla ilgili çıkarımda bulunmaya çalıştığımda hata etmiş oluyorum.
1: Her şeye rağmen kendimizi değerli bulup sevip saymamız lazım. Orada yani kendimize çok yüklenmemek evet. lazım. Bazen başarısız olduğun zaman işte sen yetersizsin, sen başarısızsın, hiçbir işe yaramıyorsun'a kadar kendini suçlayacak noktalara gidebilir. Bu patolojik olarak rahatsızlığa götürür mü insanı?
0: Tabii ki. Yani bu sefer tatsız hırslara sebebiyet verir. İlişkisel anlamda zorluklar, ayak kaydırma, insanın hak yeme, tatsız hırslara sebebiyet verebilir. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Yani hırslı olmak evet ama ben bu hırsı nasıl yaşıyorum, buna bakmak lazım.
1: Nasıl yönetebilir gençler başarısızlık olma, başarısız olma korkusunu?
0: Bence denemekten çekinmesinler, deneyime açık olsunlar. Deneyime açıklık her zaman için bizi geliştirir. Yapıp ettikleri deneyimleri genellemesinler. Ve her bir deneyimin kendine özgü ve has olduğunu da unutmasınlar burada. Ben bunu öncelerim. Deneyim ve o deneyime açıklığı tekraren vurgulamak isterim.
1: Başarısız olmaktan da korkmanın da artık bir şeyi yok. Başarısız ola ola da belki de başarılı olmayı da öğrenebilirsiniz. Çok güzel dediniz. Hedefe ulaşırken hedefimiz, araçlarımız oraya bizi götüren noktadaki şeylerde belki eksiğimiz var. Tabii. Onları da kendimiz de tanıyoruz belki Tabii. de. Ve dünya gerçekten çok da fazla hırslanacak kadar uzun bir yaşadığımız alanda değil. Keşke gençlerimize bu kadar yüklenmesek diyorum. Tabii. Onlar da kendilerine yüklenmese keşke bizim keşke. Yüzümüzden. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Değerli
0: ediyorum.
1: Görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Aynadaki insan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki yayınımızda gençlerde başarısız olma korkusu altında yatan nedenler ve önerileri konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hanımefendi bizlerleydi ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin, manasını öğreteceksin, fıkıh öğreteceksin, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, tasavvufu öğrenecek, ihlası öğrenecek, temiz kalple iş yapmayı öğrenecek, öyle derin bir zat-ı muhterem olacak, o zaman baş tacı olacak. Al o zaman efendim başının üstünde gezdir, başına tac olsun insanların. Çünkü hazmetmiş dini, kimseyi sömürmek istemiyor, efendim bilmeden konuşmuyor, bilmediğini susuyor, bildiğini söylüyor ama bildiği de çok, derya gibi. Tamam, böyle insan. İşte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyidir, daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok yener, daha çok kaçırır.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Ben ağlarım yane yane. Aşk boyadı beni kane.

Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Akan sulayım çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni, aşk neyledi? Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni, aşk neyledi? Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim, dost.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak, onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki her aylık devrinin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir,

geceyi önler ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dopdolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için bunun gibi bineceklerin nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlardı. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş, yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç

O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek, inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek, onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını 1. ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder. Geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere and olsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Şüphesiz biz, size en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, o şeytanlar, meleği alayı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa, hemen onu yakıp

delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli, yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat, biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resulüm, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. Biz sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek derler. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize, bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet, bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki, toplayın zalimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna dizin. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da şimdi azaba karşı yardımlaşmıyorsunuz denir. Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler, o uydukları ve yolunu takip ettiklerine, doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız derler. Kendilerine uyulanlar da derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Ama artık Rabbimizin sözü, azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygamber'e karşı, biz mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz derlerdi. Hayır, o bir mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş deve kuşu yumurtası gibidirler. Cennetlikler birbirlerine dönüp hallerini sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, evet, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana
gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz?" derdi. Sonra yanındakilere, "Siz onun halini bilir misiniz?" dedi. Derken baktı da onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, "Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum." dedikten sonra yanındakilere, "Biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi?" diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar, "Ateşin içinde ağaç mı olur?" derlerdi. Şüphesiz o zakkum, çılgın ateşin dibinden çıkan, acı, dili damağa yapıştıran, kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları, şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar, bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklardır. Sonra bunun üzerine, onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak uyarılıp da yola gelmeyen, atalarının izinde gidip kula kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?" dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da "Ben hakikaten hastayım," dedi. Salgın, vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp, "Hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?" deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi. "Halbuki sizi de bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı?" deyince onlar kızdılar. "Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın," dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, "Doğrusu ben
Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu hem ailesi sayılanları, ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar bir kadın olan imansız karısı hariç toptan kurtardık. Sonra öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbet siz onların yurtlarına hem sabahleyin hem geceliğin uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış
bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere, Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler. Kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Saat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Saat harfinden dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Saat, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün
ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma, dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver, dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar
rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman, bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut verme, hesabı sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi halkını onlarla beraber bir miskini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al. Bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu
kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter

lider başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar, melekler kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim Meleği Âlâ, o yüksek melekler topluluğu ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun biçimini düzeltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu, ey iblis, iki elimle yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu, hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah buyurdu, hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Allah buyurdu ki, işte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a mertebece yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz Allah onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah yalancı olan, içten içe sevdikleri putlarını ve putlaştırdıklarını gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl O'na iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü O gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o, sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kalarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak
ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte, hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler.

0: Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 23'ü dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin? Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk, dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha fil ve bir senedil muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Buyuruyor ki Peygamberi Zişanımız, İnnallaha azze ve celle, hiç şüphe yok ki muhakkak ki aziz ve celil olan Allah yagfiru li abdihi, kulunu mağfiret eder. Malem yaka'il hicab, perdeye, hicaba düşünceye kadar, düşmediği müddetçe mağfiret eder. Kıyla soruldu, denildi ki ve ma vuku el hicab, kişinin perdeye, hicaba düşmesi ne demek? Kale tahrucun nefsu ve hiye müşrike, adamın canı çıkar, nefsi vücudundan ayrılır müşrik olarak. O zaman işte hicaba düşmüş olur, perdeye düşmüş olur, o zaman olmaz artık, mağfiret imkanı kalkmış oluyor. Böyle olmadıkça müşrike olarak, şirk koşmuş bir nefis olarak çıkmadıkça insanın canı, nefsi, Allah kulu mağfiret eder. Yani mağfiret kapısı açıktır. Mağfiret ne demek? Günahları Allah'ın örtmesi, affetmesi. Aslında örtmek manasından geliyor. Gafara, yağfiru, örtmek. Neyi örtüyor Allah? Kusurlarını, günahlarını kulun örtüyor. Var, yapılmış ortada bir mevcut suç, kusur var ama örtüyor. Affediyor, göstermiyor. Yani af gibi, affetmek gibi, örtmek, günahları örtmek, bağışlamak manasına geliyor. Onun için aynı kökten gelen bir kelime daha var. Miğfer. Miğfer, askerin başına giydiği madeni